Muhakkak yaptığı bazı ibadetler var. İbadet güzel şey, hoş şey ama ümmet zayıftır. Belki yapamaz, mesul olur diye Allah bizi mecbur tutmamış. Yaparsak kâr ederiz, sevap kazanırız. Onlardan birisi de bu duha namazıdır. Duha vakti nedir? Duha vakti sabah namazından sonra güneş doğunca bir kerahat vakti olur. O vakitte namaz kılınmaz. Yani sabah namazına yetişemediyse bile insan, güneşin doğma saatinden 30-40 dakika, 45 dakika geçinceye kadar bir vakit içinde sabah namazını bile kılamaz. Güneşin doğduğu zaman yasak vakit. O zaman geçtikten sonra işrak vakti girer. Güneşin şarktan doğup da etrafı ışıklarını dağıtıp şöyle biraz ufuktan yükseldiği zamandır. O zamandan öğleye 1 saat 45 dakika kalıncaya kadar ki vakit gündüzün vaktidir. Güneş etrafı çıkmış aydınlatıyor. İşte o vakit hep duha vaktidir. O duha vaktinin 3 bölümü vardır. İlk duha, orta duha, son duha diye 3 bölümü vardır. Ayrı adları vardır Arapçada onların. Şimdi ilk vakitte işrak namazı kılmak sünnettir. Yani camide bekleyip de bizim burada cemaatimizin yaptığı gibi namaz kılmak çok sevaplıdır. Hac ömre sevabı var. Ondan sonra da gündüzün 1/4'ü geçtikten sonraki vakitte, o vakitte de Peygamber Efendimiz duha namazı kılardı. 4 rekattan 12 rekata kadar kılındığına dair rivayetler vardır. Sevabı çok yüksektir. 4 kılarsa insan ne ecirler kazanır, 8 kılarsa ne kazanır, 12 kılarsa ne kazanır, hepsi kitaplarımız, hadis-i şerifler yazmıştır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben duha namazı kılmakla emrolundum. Ben o vakitte de namaz kılmak vazifem benim diyor. Size yazılmadı, siz emrolunmadınız. Ama yaparsanız fazilettir, sevabınız çok olur. Peygamber Efendimiz ümmetine şefkati vardı, merhameti vardı. Ümmetin yapamaması durumunda mesul duruma düşer diye bazı şeyleri böyle çekinirdi. Malumdur ki teravih namazında da 2-3 akşam Mescid-i Şerif'te namazı kılmış. Tabii Peygamber Efendimiz önde imam. Oh! Yani insan durabilir mi? Arkasından ashab-ı kiram da cemaat olmuşlar. Teravih namazlarını kılmışlar. Bir iki üç gün böyle olunca çıkmayıvermiş odasında. Ertesi akşamlar çıkmayıvermiş. Demiş ki şeyden korktum. Çıkarım çıkarım da siz de arkamda kılarsınız kılarsınız da mecburiyet olur. İlle kılmanız gerekir. Yapamazsanız mesul duruma düşersiniz. Allah'ın cezasına uğrarsınız diye çıkmayıvermiş. Ama yaparsa insan sevap. Onun için Ramazan'da sünnet olan teravih namazını kılıyoruz. Duha da sünnettir. O sünneti icra ederse insan büyük ecirlere nail olur. Müslüman 5 vakte 5 vakit katarsa iyi olur. O 5 vakte 5 vakit katmadan birisi işrak namazıdır, birisi duha namazıdır. Birisi akşam namazından sonra evvabin namazıdır, birisi gece yatarken kılınan salat-ı leyldir. Birisi de gecenin yarısından sonra kılınan teheccüd namazıdır. Bak 5 vakit arkasından 5 tane daha. Eskiler boşuna söylememiştir. Falanca adam çok Müslüman adam 5 vaktine 5 vakit daha katıyor. Tesadüfen söylenmiş değil, ölçülü biçili söylenmiş bir sözdür. Kerametül kitabı hatmuhu. İbn Abbas radıyallahu anh'ten yine rivayet edilmiş. Mektubun, yazılan mektubun asaleti, kıymeti, şerefi altındaki mühürdedir. Altındaki mühürdedir. Kitap sözü burada risale manasında, mektup manasında Arapçada böyle kullanılır. Hatim de mühürlemek demek. Yani bir mektubun kıymeti neyle ölçülür? Altına bastığın imza ile ölçülür. Altına bastığın mühür ile ölçülür. İmzasız, mühürsüz bir yazı geliyor. Olmaz. Bak Peygamber Efendimiz'in sünneti ne kadar her şeyi öğretiyor. Yazışmanın usulünü bile öğretiyor bize. Muhaberatın usulünü bile öğretiyor. Altını imza edeceksin ki, mühürleyeceksin ki başkası senin namına bir başkasına mektup yazıp da başını derde sokmasın senin. Mühürün olacak, şeyin olacak. Bak ne kadar güzel dinimiz. Sünneti seninle ne kadar hoş. Şeyde Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedilirken ona haber vermişler ki Saba ülkesinde bir kavim var, güneşe tapıyor. Mektup yazmış onlara, Allah'a ibadet edin, yoksa gelirim memleketinizi yıkar yakarım diye. Allah'a kul olun, öyle güneşe tapınma falan yok diye mektup yazmış. O mektup şeye gidince, Saba melikesinin eline geçince, Belkıs'ın eline geçince, diyor ki, ya eyyuhel mele'u inni ulkiye ileyye kitabım kerim. Bana bir asaletli, şerefli mektup gönderildi. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O Süleyman peygamberden gönderilmiş ve bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Şimdi bu ayet-i kerimede ulkiye ileyye kitabun kerimun. Bana

Kerim bir mektup gönderildi. Kerim ne demek? Onun izahında demişler ki işte altı imzalanmış filan manasına gelir diye o ayet-i kerimeyle de böyle irtibatlandırıyorlar bu sözü. Tabii onun keremi, onun şerefi peygamberden gelmesi. O devrin peygamberi Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam'dan bir mektup gelir de şerefli olmaz mı? Demek ki biz mektup yazdığımız zaman Peygamber Efendimiz de mühürlerdi mektuplarını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mektup yazdı mı? Yazmaz olur mu? Vazifesini iyi ifa etmek için etrafındaki insanlara Hakk'ın emirlerini tebliğ ettiği gibi gidemediği yerlere de mektup gönderdi. Nereye gönderdi? İran'ın Kisra'sına mektup gönderdi. Bahreyn'in emirine mektup gönderdi. Mısır'ın Mukavkisine, hakimine, melikine mektup gönderdi. Bizans'ın hükümdarı Heraklius'e mektup gönderdi. Habeş padişahına, hükümdarına mektup gönderdi. Min Muhammedin Resulullahi ila Azimir Rumi diye bu tarzda böyle mektuplar gönderdi. Onları İslam'a davet etti. Eslim teslem. Müslüman ol. Selamet bulursun. Yu'tikallahu ecreke merrateyni. Allah sana ecrini kat kat muzaaf olarak verir dedi. Çünkü sen Müslüman olursun. Bir kavmin başkanısın. Sana tabi olanlar da Müslüman olur. Onların ecirleri de sana gelir. Kâr edersin diye söyledi. Kim uydu bu tavsiyelere? Habeş hükümdarı uydu. Kabul etti. Bizans hükümdarı kabul eder gibi oldu Heraklius. Ondan sonra etrafındaki komutanlar, asilzadeler bir gürültü, bir velvele, bir homurdanma kopardılar. Yok yok ben sizi denemek için söyledim dedi. Dönüverdi. Saltanat tatlı geldi. Hükümdarlık tatlı geldi. Anladı Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu. Doğru söylüyorsun dedi elçiye. Kabul ettim dedi. Fakat etrafında gürültü mırıltı olunca o zaman ya ben sizi denemek için söyledim diyiverdi. Döndü söylediği laftan. Ziyan etti. Ne olacak iki paralık dünya hayatı kaldı mı? Geldi geçti. Müslüman olsaydı emrindeki insanlar da Müslüman olurdu. Efendim kâr ederdik. Veyahut kendisine hak yolda şehit ederlerdi. Pek olsa şehit ederlerdi. Bu dünya hayatı şehadetle biterdi. Ahirette büyük nimetlere ererdi. Kaçırdı fırsatı. İran'ın hükümdarı mektubu yırttı. Cahçurt cahçurt yırttı. Peygamber Efendimiz'den giden mektubu yırttı. Onun üzerine ne belalara uğradı. Yani Peygamber Efendimiz öyle mektup yazdı ve altına da imzaladı, mühürledi. Mühürlü olarak şey yaptı. O mektuplardan bazısı bugün müzelerde elimizdedir. Elimizdedir. Altı mühürlü Muhammedun Resulullah diye altı mühürlü mektupları elimizdedir. Elhamdülillah. Korunmuş gelmiştir. Keremül mer'i dinuhu ve mürüetühü akluhu ve hasebuhu hulukuhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten ve pek çok hadis kitaplarından nakledilerek gelmiş bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki keremül mer'i, kişinin ağalığı, şerefliliği eşraftan oluşur. İtibarlı insan oluşur. O itibar nereden gelir? Dinuhu. Dinidir. Dininden gelir, dindarlığından gelir. Yani bir insanın şerefli, itibarlı bir insan olması nereden olur? Efendim kavmi kabilesi kalabalıktır, arazisi çok geniştir, 8 tane köye sahiptir, etrafında hizmetçisi çoktur. Hayır, o dünya ölçüsü o. Ahiret ölçüsü insanın dindarlığıdır. Kim asil, kim şerefli, kim ağa, kim zengin, kim eşraf, kim itibarlı kimse, en dindar olan kimse o. Bu manayı takviye eden ayet-i kerime var mı? Var. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Allah indinde sizin en kerim olanınız, en şerefli, itibarlı olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır diyor Allah-u Teala. O halde bir insan malsız, mülksüz, parasız, pulsuz olsa, arif olsa, sırtında bir abası olsa, elinde bir değneceği olsa, bir kuru ekmeği suya banıp da yumuşatıp öyle yutup vakit geçirse, ahiretin sultanı padişahı olabilir. Burada 80 tane sarayı, 90 tane efendim mülkü, şu kadar 1000 tane hizmetçisi, şu kadar sayısız küp altını olsa ama dindarlığı olmasa Allah indinde zerre kadar itibarı olmayabilir. Firavun'un, Harun'un öyle hazineleri vardı. O kadar parası pulu çoktu ki ve inne mefatihahu letenu bil usbeti ulul kuvvet. Güçlü kuvvetli bir grup tarafından taşınırdı anahtarları. Anahtarlarını taşımak bile bir insanın harcı değil, birkaç kimse tarafından taşınır. Ne oldu Karun'a? Ne kıymeti var? Asıl dindar olmak önemli. Bu dünya hayatını insan hedef alırsa çok yanlış hesap yapar. Bu dünya hayatını tanzim etmeye, bu dünya hayatında yaşamaya,
bu dünya hayatında keyif çatmaya göre ayarını, her ayarını ona göre yaparsa yazık, vah yazık. 80 senelik bir devre mi önemli? Halidine fiha, ebedi olan bir devre mi önemli? Şurada 80 sene zaten yarısı çocuklukla geçer, yarısı ihtiyarlıkla. 30-40 sene saltanat süreceksin, zevk-ü sefa yapacaksın. Yine hasta olabilir insan. Yine dert gelebilir, üzül, canı sıkılan şey olabilir. Hangisi iyi? Ne yapayım ben bu 80 sene nasıl olsa göz açıp kapayıncaya kadar gelir geçer der akıllı bir insan. Ben ahireti isterim der. İstemem dünyayı, dilerim Mevla'yı der insan. Ne yapayım ben dünyayı der. Allah'ın has kulu bitse dünya yıkılır. Allah'ın has kulu kalmasa kıyamet o zaman kopar. Allah diyen insan zikri daimi erbabı mevcut oldukça dünya yaşayacak, devam edecek. Allah diyen insan kesilince, kalmayınca kıyamet şerlilerin üzerine kopacak. Nice Allah'ın has halis kulları var. Allah nice lütuflarını ihsan ediyor. Hasılı yani Allah'a insan muti oldu mu yine en güzelleri onlara gelir. Merak etme. Allah imtihan için bir mahrumiyet gibi bir şey gösterir de yine en güzel yaşayış tarzı, en hoş, en tatlı yaşayış hali yine onların olur. Dünyası da ahireti de mamur olur insanın. Sanma ki şey yapmaz. Ama sen gönlünden çıkartacaksın. Sen hesabını dünyaya göre yaparsan olmaz o zaman. Ahirete göre yaptığın zaman Allah ihsan eder onu. Dünyada da ahirette de iyilik hoşluk verir. Allah Teala Hazretleri cümlemizi dindar, takva ehli, aklı başında, ahireti ta ilerideki hesapları da hesaba katan, bir gün gelip de amellerinin tartılacağını düşünen akıllı kimseler eylesin. Güzel huy sahibi eylesin. Tatlı dilli, güler yüzlü, geçimli, merhametli, başkalarına yardıma koşan, acıyan, vefakar, cefakar, hizmet ehli, sabırlı, şükürlü, tatlı dilli bir kimse eylesin cümlemizi Allah Teala Hazretleri. Dinimizin inceliklerini şu fitnenin fesadın kaynadığı devirde, cahillerin makbul olduğu, alimlerin hor kaldığı devirde, ayakların baş olduğu, başların ayaklar altında ezildiği devirde, dinimizin inceliklerini bilip de rızasını kazanan Müslümanlardan eylesin. Dünya ve ahiretin saadetlerine cümlemizi nail eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.

0: timsi bir nevi, tabiri caizse hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet. Oruç bedeni bir ibadet. Zekat mali ibadet. Kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem mali bir ibadet ama zor bir ibadet.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da siz

0: sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 15.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 15'i dinlediniz. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever. Kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bi Bekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîle. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُّنْ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra, sağduyunun sesi.

0: güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi Beytullah, yani Kabe-i Müşerefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat taşı taş üstüne koyup bina etmek değil. Zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse duası var. Biliyorsunuz sağ ayağıyla girecek, efendim salatü selam getirecek, efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek. Böyle bir mescide girse ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor, şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Tabii Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun, başka bir diyarda olsun, Allah'ın beytine, evine giden bir ibadet eden, namaz kılan kimse, içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabi Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye taltif buyurduğuna göre, duyufur rahman dediğine göre, merhabem biz duyufur rahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yollara yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramlar oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar günlerinde kendilerine gelen kimselere, efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabii şeylere, evlerini şenlendiren, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatle meşgul olanlara.
1: Farkında ol, Akra dinle.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Fırından taze ekmek kokuları gelirken simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Selam buyurdular ki, Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
1: Ve şifaun lima fis sudur ve huden ve rahmetun lil mu'minin.
0: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
1: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
0: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
1: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
0: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: El ahadisü'ş şerife. Bismillahirrahmanirrahim. İnallaha ve melaikatehu yusallun ala'n-nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
0: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri Peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin. وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyul kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyul kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyul kayyum ve etubu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığı

0: yaptığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve Allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahü mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa.
0: Tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten

0: uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil Esmaul Husna fed'uhu biha.
0: El-Esmaul Husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip, ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ü'l-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكِ
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك.

0: Lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub.

0: kemin el küfr ve'l fakr ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhirah. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel küfri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî fenâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر Allahümme

0: نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden.

0: O ki insanların kalbine vesvese verip durur. Hem cinlerden olur hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerrefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Allah.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: Akra Reklam.
1: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
0: Akra Reklam.
2: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı haç ve umredir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Akran Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemü eyyühel ikhvan, enne efdalel kitab kitabullah ve enne efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtetatuhâ ve külle muhtetin bid'ah.

zikrike ve husni ibadetike. Şimdi gerek orucun kendisi, gerek namazın kendisi, gerek hac vazifelerimiz, gerek zekat vazifelerimiz yaparken bunlardaki güzelliği ancak Allah-u Teala'nın bize ihsan etmiş olduğu feyzdir. Onun için Cenab-ı Hak iltica edeceğiz ki bu feyzi bize ihsan etsin de biz de güzel güzel ibadetlerle şükürler yapalım, fikirler yapalım. Bunu birçok defalar tekrar etmişsem de tekrar da çok fayda var. İttehazû indel fukarâ'i eyâdiye. Dikkat edersiniz. İttehazû indel fukarâ'i eyâdiye. Eyâdi, yedin, gel yani, elin yani. Fukaraların yanında el ediniz. Fukaraların yanında el ediniz. Ne demek yani? Fukaralara yardım ediniz ki bu fukaralar da sizin sahibiniz olsun kıyamet gününde. Siz bugün onların elinden tutunuz. Onları himaye ediniz. Muhafaza ediniz. Yardım ediniz. Onları müzayikalardan kurtarınız ki yarın ahirette o fukaralar sizin için şefaatçi olsun. Onun için Cenab-ı Peygamber yine bize merhameten diyor ki siz bu fukaralara himaye ediniz. Himaye ediniz. Ellerinden tutunuz. Ki onlar da yarın sizin elinizden tutunur. Eyyâdiye fe innelühüm devleten yevvel duyar. Çünkü sizin onlara himayeniz, yardımınız kıyamet günü sizin için bir devlet olacaktır. Bu muzayikanızın esnasında onlar sizin elinizden tutacak. Ya Rab, bu kulun bize çok yardım etti. Affet onu diyecek. Cenab-ı Hak birçok şefaatçiler olacak kıyametinde. Şefaatçilerden birisi de fukara ve zuafalar olacak ki fukara ve zuafalara durun şu köprünün başında diyecek Hazreti Allah. Buradan geçerken size yardım edenleri gösterin. Kendisi biliyor ama cilve-i Rabbani onların da bizim tarafımızdan himaye edilmesi için Cenab-ı Hak böyle bir teşvik yapıyor bize. Allah hepimizi affetsin. Ne güzel bir iştir ama. Çünkü zengin, ben zenginim diye çekiliyor köşesine. Zuafa, fukara kendi haliyle kavrulurken kavrulamıyor, yanıyor, yıkılıyor. Cenab-ı Peygamber ne güzel teşvik ediyor ki, siz fukaralarınızı bırakmayın ha. Zengin olduk diyerekten köşelere, kenarlara çekilip de zevk-ı sefanızda onları unutmayın. Ya bugünün arkadan yarın var. Bugün bu zevk-ı sefasının elinden gidecek. Ama bugün gider, yarın gider. Hiç kimsenin elinde saltanat kalmamış. Herkesin elindeki saltanat bir gün nihayet eder. Hepimizin bildiği şey işte. Söylemeli. Binaenaleyh yarınki ahiret gününün şefaatçileri olan bu fukaraları da boş bırakmayın. İşte bugün bir sürü kavga gürültüler hep bu fukaraların acılarının, sızılığının neticesinde oluyor. اَتَغَوَّفُ عَلَى اُمَّتِ الشِّرْكِ Ümmetimin en çok korktuğum şey müşrik, şirk etmelerinden korkarım. Ümmetim şirk etmelerinden korkarım. Ve şehvetel hafiyye, gizli şehvetlerinden korkarım. Şehvetin gizlisinden bir de şirk etmelerinden ümmetim üzerine çok korkarım demiş. Demişler ki ya Resulallah, etüşrik ümmeti, senin ümmetin şirk eder mi? Müşrik olur mu senin ümmetin hiç? Mimbali. Yani sen dünyadan gittikten sonra senin ümmetin senin dinini bırakır da şirke döner mi? Asla. Kal. Ne'am. Evet. Şirke giderler. Ama biliniz ki innehum la ya'budune şemsen. Güneşi ibadet etmezler. Güneş perestler gibi. Vela kabar. Kabere de ibadet etmezler. Yıldızlara tapanlar var ya. Vela haceren. Taşlara ibadet edenler, put yapanlara da, onları da yapmazlar. Vela vesene, putlara da tapmazlar. Taşa tapmaz, aya tapmaz, güneşe tapmaz, putu tapmaz. Velakin, yura'unen nâse bi'amalihim. Lakin insanlara mürailikle işler. Mürailik. Yani hepimizin bildiği bir mürailik var ya, göstericilik. Bu göstericilikle amelleri onların şirkidir. Yine buyuruyor ki etedrûn emel gıybe. Gıybeti biliyor musunuz siz? Bu en büyük bir azık. Bundan kurtulmak, bunun çaresini bulmak çok da zor diyeceğim yani. Cemiyetin içerisine giren insanların bu gıybetten kurtulmaları nadirattan bir şeydir. Allah muhafaza etsin. Çok sağlam bir insan olacak ki bu gıybetlere
müdahale edebilir.

kesin kendisini koruyabilsin. Çünkü sen gıybete karışmasan da dinlemen kafi. Sen gıybete karışmıyorsun. Fakat dinliyorsun, susturamıyorsunları. Buradaki günah sana da ait. Binaenaleyh bunu biliyor musun? Zikrüke ehâk bimâ yekre. Arkadaşının, kardeşinin hoşuna gitmeyen şeyleri zikrediyorlar orada. Filan şöyledir, filan böyledir diyerek. Halbuki Müslümanlar kardeşim. Kardeş, kardeşin etini yer mi? Kardeş, kardeşinin etini yer mi? Olmayacak. Gıybet demek kardeşinin ölmüş de onun eti yiyorsun demektir. Ölü kardeşin etini yemeye benzetiyor Hazreti Allahu Celle ve Ala gıybeti. Binaenaleyh sen Müslüman kardeşinin arkasından dedikodu olarak da şöyle yapmış, böyle yapmış, şöyledir, böyledir diye zemmetmek. İnsanda bir acayip, hoşuna gidiyor gibi bir adam onun aleyhinde konuşmayı adeta mubah sayıyor, fayda sayıyor. Adamın aleyhinde ağzına geleni söylüyor. Yarısı yalan, yarısı yanlış. Demişler ki, اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِي اَخِي Ya Resulullah, bu bizim söylediklerimiz zaten o adamda var. O adam öyle adam. قَالِ اِنْ كَانَ فِي مَا تَكُلْ فَقَدِبْتَهْ Doğru söylüyordun. Eğer o senin dediklerini o adamda varsa, işte hazır, devlet kimde oldu işte. Eğer yoksa o yalan zaten, müftan. İftira alıyor o zaman. Yoksa iftira alıyor. Hakikaten varsa asıl gıybet uyan. Yani Müslüman, Müslümanın ayıbını örtmekle bir kelle bu zaman çok tehlikeli. Bu artık çığırından gibi. Nasihat dersin kabul etmez, söylersin kabul etmez. Bu ancak kafasında neler beslediyse bunları yermek için kendisini seferber etmiş. İşte bir tanesi daha okuyayım. اَتَدْرُونَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدْخِلِ النَّاسَ الْجَنَّةِ Biliyor musunuz insanların çoğunu cennete koyan şey nedir? İnsanların çoğunu cennete koyan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Takvallah ve husnül kutu. İki tane şey. Allah korkusu ve güzel ahlak. Güzel ahlak gıybet ettirmez adama. Kimsenin aleyhinde konuşturmaz. Çünkü bende de var birçok kusurlar yahu. Ben kendi kusurlarımı düzeltemiyorum ki o karşımdakine değil, senin için düzeltmiyorum. Ve onun için teşhir ediyorum. Bizimizde var çeşitli kusurlar. Yani güzel ahlak böyle olduğu gibi bir de takva olması. Çok okursun, çok bilirsin. Yeri de bilirsin, göğü de bilirsin. Ay'a da gidersin, güneşe de gidersin belki. Çok bilgin var. Fakat Allah korkusu olmazsa hiçbirisi fayda etmez. Vesselam. Bunun için Akif demiş ama Akif bunu cebinden dememiş. Kur'an-ı Azimşan diyor da Akif de o Kur'an-ı Azimşan'dan aldığı ilhamı bize söylemiş. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı yecdan, ne irfanın kalır tesiri ne vicdan. Hayat artık behimidir, hayır bundan da aldı. Şerrinden madem bir şey olmaz, Allah korkusu olmadı mıydı? Bunun için Cenab-ı Hakk'a var. İki tane tavsiye etti. Allah korkusu bir, bir de güzel ahlak. Allah korkusu olursa namazını bırakamazsın. Allah korkusu olursa orucunu bırakamazsın. Onun için Allah korkusu başta geliyor. Şurada Re'sül hikmeti mekâfetullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Sen hikmetin çok. İşte aya da gidiyorsun, bilmem nereye de gidiyorsun. Nereye gidersen git. Allah korkusu olmadıktan sonra hepsi hava. Allah bu mülkü bize müsahhar kılmıştır. Mülkü Allah cemiyan tabiriyle bütün insanlara müsahhar kılmıştır. Bunun yeri de bize müsahhar, göğü de bize müsahhar. Emrimiz amadedir. Her şeyi yapabilir insan. Fakat Allah korkusu olmayınca hiçbir şey yaramaz. Onun için Allah bu korkuyu bize ihsan buyurdu. Onun için demin ne güzel. Allahümme e'inna ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetke. Ya Rabbi senin şükrünü, zikrini ve husni güzel sana ibadet ettiğin için bana yardım eyle ya. Ben acizim. Nefsim var, şeytan var, bu kadar beşeriyet içerisinde dertler var. Bunların içerisinde sana ne güzel şükür edebilirim. Ne güzel ibadet edebilirim, ne dedik edebilirim. Ama sen yardım edersen hep de olur. Bunu istemek mecburiyetinde olduğumuzu Cenab-ı Peygamber bize duyurmak için Hazreti Muaz'ı bunu talim etti. Hazreti Enes radıyallahu anh da bize bunu beyan buyurdu. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat sımadaniyesine mazhar eylesin de bizi dünyanın ahiretin felaketlerinden muhafaza buyursun ve bizi kendisine layık olduğu şekilde ibadet edebilecek kabiliyeti ihsan buyursun, tevfikli mefik buyursun. Doğru yolda daim eylesin inşallah. Onun için buyuruyor ki, اَتَدْذِي مَا تَمَامُ النِّيْمَةِ Nimetin tamamı nedir bilir misiniz?
Nimetin tamamı işte paralar var. Her şey var yani. Bu nimetin tamamı olmaz. Nimetin tamamı nedir? Duhulul cennet ve necat minennar. Cehennemden kurtulup cennete girebilmektir. Nimetin tamamı bu. Evim var, markım var, param var, her şeyim var yani. Çok müreffehsin. Fakat nimet tamam değil. Çünkü ölürken nasıl öleceksin? Yarın ahiretki yerin ne olacak? Meçhul. Binaenaleyh ahiretki yerin cennet olduğu ve cehennemden kurtulduğun gün tam bir nimete mazhar olursun. Allah cümlemizi bu nimete mazhar olan kulların arasına kabul etsin inşallah. Cenab-ı Hakk'ı da böyle gönüllerimizi aydınlatsın, parlatsın, nurlandırsın, nur içerisinde nur eylesin cümlemizi inşallah. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende.
2: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
0: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Akra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.

hacı biraz da tanıdıklar kazanayım diye insan yaparsa, Malezya'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan, Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar zengin oldu mu, Allah bize emretti. Velillahi alennâsi hiccül beyti menistata ileyhi sevilâ. Efendim, gücü yeten herkesin Allah hac etmesini emrediyor Kur'an'da diye okuyunca tabii, geliyorlar buralara, bunlarla bir tanışıklık oluyor. Çok güzel. Yani biraz da böyle farz hacı yapan insanlar buraya geldikleri zaman ellerine defterler alsınlar, böyle adresleri yazabilecekleri muhtelif ülkelerden insanlar tanısınlar, onları çağırsınlar, onların ziyaretine gitsinler, onların ülkelerinde İslam aleminin enginliği, efendim İslam kardeşliğinin

0: güzelliği, efendim, Müslümanların kardeş olmasının sonucu ortaya çıksın. Birbirleriyle ticaret yapsınlar, ziyaret yapsınlar, iş yapsınlar, efendim, evlilikler, akrabalıklar kursunlar, çalışsınlar.
1: Akra.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en eftali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla, çok büyük bir problem elinde değildir. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi, namazdan önceki olması gereken gibi, işte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar, bunlar olmayınca tabiatıyla insanlarda sorunu olmazlar, eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından.

0: Akra reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akran Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
3: Akran Reklam.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

gazabından, kullarının şerrinden, gelip giden şeytanların sataşmalarından, Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam. Sağduyunun sesi Akra.

0: Sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yeti alennâsi zamanın yehüccü agniyâ-u ümmeti linnüzheti ve evsatuhum litticareti ve kurra'uhum lirriyâ-i ve sümati ve fukara'uhum lil mesele. Sadaka Resulullah bima kal evkema kal. Bu hadis-i şerifte de efendim zamanın bozulacağını yine bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ümmetin evsafı bozulacak, zaman bozulacak, huylar bozulacak, davranışlar bozulacak, toplumun efendim şeyi sarsılacak, değer hükümleri sarsılacak. Neler olacak işte onu anlatıyor. Şimdi hac ne zaman yapılır, niçin yapılır? Velillahi alennâsi hiccül beyti menissetâ'e ileyhi sevilâ. Allah'ın bir emridir. Beytullah'ı ziyaret etmek, hac etmek, ömründe bir defa sıhhatli, zengin, şartları haiz Müslümanın bu ulu vazifeyi, önemli, muazzam vazifeyi yapması lazım. Sırf Allah rızası için, Allah için yapması lazım. Ama işte toplum bozulunca, din unutulunca, efendim ahlak tefessüh edince, bozulunca, o zaman işler değişiyor. Bakın ne oluyor? Efendim insanların başına öyle bir zaman gelir ki, Yahucu agniya ümmeti linnüse. Ümmetimin zenginleri o zaman efendim gezinti için, nüshet, tenezzüh için, hava almak için, şöyle gönül eğlendirmek için hac edecekler. Halbuki Allah rızası için ibadet olarak yapılacak. Yani bir gezinti, bir eğlence durumuna düşürülmüş oluyor efendim hac. Zenginler bu amaçla, yani asıl amaç Allah'ın rızasını kazanmak unutuluyor gezinti amacıyla. Ve evsatuhum litticareti. Orta tabaka efendim ticaret için hac edecek. Bir zaman gelecek, ticaret için hac edecek. Tabii hakikaten görüyoruz, buraya birçokları mal getiriyor, sergiliyor, satıyor, parasını kazanıyor, götürüyor. Efendim kimisi de tabii dünyanın şartları çok zorlaştı, değişti. Mesela Kafkasya'dan, Orta Asya'dan gelen acı kardeşlerimizi görüyoruz. Onlara döviz filan sağlayamıyor hükümetleri. O zaman onlar oradan çeşitli malları alıyorlar. Eski püskü otobüslere binerek yollarda kumlara bata çıka oralara geliyorlar, hac ediyorlar. İşte o getirdikleri efendim bastonmuş, bilmem dürbünmüş, bilmem oralardan alabildikleri, getirebildikleri eşyalar neyse onları pazarlarda sergiliyorlar, satıyorlar. Kazandıkları paralarla hac ibadetini yapıyorlar. Niyetlerine göre Allah kabul etsin. Ama işte kimisi artık Allah rızası düşünmeden hacca çok insan geliyor. Milyonlarca insanın burada bir alışverişi var filan. Şuraya gidelim ticaret yapayım diye. Efendim ticaret için hac edecekler bazıları. Efendim orta tabaka ticaret için hac edecek. Ve kurra'uhum lirriyâ'i ve sümati. Kurraları da yani Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okuyan, dini çok iyi bilen efendim ilim erbabı, efendim din bilginin durumunda olan insanlar da efendim riya, gösteriş ve süm'a, şöhret için efendim hac edecekler. Yani Allah rızası için değil de bir de hacı lakabı ismimizin başına eklersin. Şimdi hacca gitmeyi benim canım da istemiyor ama gitmezsem ayıp olacak. Halk o zaman bana ne der filan diye. Yani iyi niyetle değil de böyle aykırı maksatlarla hac edecek. O da tabii asıl amaç değil. Efendim sonra ve fukara'uhum lil meseleti. Ne kaldı şimdi? Zenginler gezinti için hac ediyor. Orta tabaka ticaret için hac ediyor. Efendim ulema kısmı efendim gösteriş için hac ediyor. Allah rızası yok hiçbirisinin ortasında. Ve fukara'uhum fakirleri de lil meseleti, mesele ilenmek demek burada. Sual hem soru sormak manasına geliyor hem de dilenmek, bir şey istemek manasına geliyor. Yani hem cevap istemek manasına geliyor hem de biraz bahşiş istemek manasına kullanılıyor Arapçada. Fakirler de dilenmeye gelirler. Ortada Allah rızası yok. Efendim gezme maksadı var, ticaret maksadı var, gösteriş maksadı var. Efendim dilenme maksadı var. Allah'ın rızası hiç düşünülmüyor. Allah-u Teala Hazretleri efendim bizi her yaptığımız ibadeti, her işi kendi rızası için yapmaya muvaffak eylesin. büyüklerimizden, hocalarımızdan öğrenmişiz ya.

İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi, benim maksudum, gayem sensin. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Art niyetim, kötü maksadım yok. Halis, muhbis. Sırf sen emrettin, efendim, sen buyurdun diye emirlerini tutuyorum. Sen yasakladın diye yasaklarından kaçıyorum. Başka hiçbir hesap, ince hesap, aykırı hesap peşinde değilim diye bir söz öğretmişler bize. Allah razı olsun. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Her işimizi böyle yapmalıyız. Her işini böyle yapan tabii çok çok sevaplar kazanır. Efendim, bir başka hadis-i şerif: yeti alen nasi zamanun yüslebur recule imanuhu ve ma yeşuru yüsellü minhu kema yüsellül kabis. Deylemi Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet eylemiş bu hadis-i şerifi. Efendimiz buyuruyor ki, insanların başına bir zaman gelir, yani ahir zaman bu gene, yüslebur recule efendim imanuhu veyahut yeslebur recule imanuhu, efendim kişinin imanı kendisinden soyulup efendim alınır ve ma yeşuru, adam hiç farkında değil, farkında olmadan imanı alınır gider, içinden çekilir gider de hiç farkında değil. Yüsellü minhu, onun içinden iman böyle kılıcın kınından sıyrıldığı gibi çekilir. Ema yüsellül kamisu, efendim gömlek çıkarılır gibi çıkartılır, iman gitti, adam farkında değil. İşte bu da efendim bu devirde benim korktuğum, sizin de belki endişe ettiğiniz hususlardan birisidir. Yani insan kendisini mümin sanıyor, farkında değil, ama imanı gömlek çıkar gibi efendim çıkıp gidiyor, soyulup gidiyor, atılıp gidiyor, içinden ayrılıp gidiyor. Tabii bu neden olur? Kişinin cahilliğinden olur, edepsizliğinden olur, vurdum duymazlığından olur, aldırmazlığından olur, dini önemsememesinden olur. İnsan yani devletin bir resmi işi olduğu zaman veyahut okulun bir ciddi imtihanı olduğu zaman veyahut efendim resmi dairede bir mesele olduğu zaman bütün ciddiyetine takınıyor. Mahkeme olduğu zaman bütün ciddiyetini takınıyor dünyevi işlerde, ama Allah'ın emri, Allah'ın rızası, Allah'ın hükmü konusunda birçok kimse omuz silmiyor, aldırmıyor, düşünmüyor, bakmıyor, farkında değil efendim. Halbuki imtihan için gelmiş bu dünyaya. Bu dünyada ne yapması gerektiğinin şuurunda değil, neden yaratıldığını bilmiyor, yaratılmış, ölecek, öldüğünü hatırına getirmiyor. Öldükten sonra bu dünyadaki efendim bütün faaliyetlerinden sorgu sual olacak. Zerre hayır işlediyse karşılığını görecek, zerre kadar şer işlediyse cezasını çekecek. Bunların farkında değil, şuurunda değil, bir şeylerle oyalanıyor. İmanı da söylediği sözlerden, yaptığı işlerden kendisinden ayrılıp gidiyor da farkında değil. İşte bu efendim toplumun bozulma alametlerinden, yanlış yolda olduğunun alametlerinden birisi. Şimdi ben burada bakıyorum, camilere bakıyorum. Tabii camilerde yabancılar, hac için buraya gelmiş olanlar belli oluyor. Bir de bu ahali, yerli ahaliye bakıyorum. Onlar da belli oluyor. Birçok şeyleri hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor şöyle, mesela camiye geliyorlar, erken geliyorlar, Kur'an-ı Kerim'i açıyorlar, boyuna Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ezberi fazla. Efendim, namazı güzel kılıyorlar, sakin sakin kılıyorlar, aceleye getirmiyorlar. Efendim, namaz vakitlerinde dükkanlar kapanıyor, devlet dairelerinde, hava meydanlarında, nerede olursanız olun, bakıyorsun bir salona hepsi toplanmışlar, cemaatle namazları kılıyorlar. Yani dine önem veriyorlar, Kur'an'a önem veriyorlar, efendim namaza, niyaza, ibadete önem veriyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Çok çok hoşuma gidiyor. Halbuki efendim bizim memleketimizde dedeleri efendim İslam için çalışmış mübarek insanların memleketi, ezanlar okunuyor, kimse dönüp camiye gelmiyor efendim, lokantacı, kahveci efendim radyoyu sonuna kadar açmış kısmıyor efendim, Ramazan oluyor, oruç yiyen yiyene efendim vesaire. Yani böyle bir yakından tanıdığımız iki toplumu mukayese ettiğimiz zaman yabancı örf, adet, alışkanlık efendim, kötü huylar, kötü alışkanlıklar, zevkperestlik, şehvetperestlik, onlar yayıldıkça

0: oldukça halkımızın da bozulduğunu, İslam'ı unuttuğunu görüyoruz efendim. Tabii İslam'ı bilmeyince de kendisi iyi niyetli hakikaten, kendisini Müslüman sanıyor ama kendisinin farkında olmadan söylediği sözden, taşıdığı fikirden, sahip olduğu zihniyetten dolayı imanı soyulmuş gitmiş kendisinden. Ona sorsan hala ben Müslümanım diyor. Yani imanının gittiğinin bile farkında değil. Felç olmuş demek ki kalbi, hiçbir şeyi fark edemiyor. Bu gibi durumları Allah bizi düşürmesin. Efendim imanımızı en büyük cevherimizdir, kıymetimizdir, sermayemizdir, hazinemizdir. Efendim hazinelerin korunmasına layık bir şekilde korumaya gayret edelim. Bankanın bir para taşıyan çantasını bile efendim nasıl zırhlı araçlarla, nasıl korumalarla oradan oraya ediyorlar. İnsanın imanı ahirette cenneti kazanmasına sebep olacak en büyük cevheridir. İmanın hırsızları da çoktur. Şeytanlar, kafirler, münafıklar efendim uğraşırlar. İnsanı raydan çıkartma, dinden imandan uzaklaştırma gayret edenler çoktur. Biz de dinimize sımsıkı sarılmalıyız. Allah'ın razı olduğu din olan İslam'a sımsıkı sarılmalıyız. İslam'ı yaşamalıyız evimizde, ailemizde, çoluk çocuğumuzda. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin, hadis-i şerifleri öğrenin. Dinin aslını iyi bilen insanların sözlerini dinleyin ki felah bulasınız. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanasınız. Aziz ve sevgili dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nuh Suresi. Sevgili dinleyiciler, bugün adını anlattığı peygamberin isminden ve tebliğinden alan bu sureden, Nuh Suresi'nden bahsedeceğiz. Mekke döneminde indirilmiştir ve 28 ayettir. Sure, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine peygamber olarak gönderildiğini ve onları uyarmakla görevlendirildiğini ifade eden ilk ayetle başlar ve sure boyunca Nuh Aleyhisselam'ın kavminin inkarcılığı ve Nuh tufanı anlatılır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure, Nuh Aleyhisselam'ın kendisinin anne ve babasının, aile fertlerinden mümin olanların ve kadın erkek bütün müminlerin bağışlanmasını, zalimlerin ise yok edilmesini istediği bir dua ile son bulur. Ey Rabbim! Beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide ve gemime gireni, kıyamete kadar gelecek mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten başka bir şey artırma.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece

sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. İki mülteci Yahudinin Hayber ve Hayberliler hakkında bilgiler vermeleri. Ka'b bin Malik der ki, Reci'deki karargahımızda bulunduğumuz sırada Natat halkından Simak adlı bir Yahudi, ''Eğer bana eman verirseniz yanınıza geleyim.'' diyerek seslendi. Biz ''Olur.'' dedik. Hemen onun yanına koştuk. Kendisinin yanına ilk varan bendim. Ona ''Sen kimsin?'' diye sordum. ''Yahudilerden bir adamım.'' dedi. Kendisini alıp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına koyduk. Yahudi ''Ey Ebul Kasım, Yahudilerin sakıncalı, gizli, önemli yerlerinden bazılarını sana göstermek şartıyla bana ve ev halkıma eman verir misin?'' diye sordu. Resulullah Aleyhisselam evet buyurdu. Yahudi Simak, Yahudilerin kalelerini ele geçirmeye elverişli yerlerini Resulullah Aleyhisselam'a haber verdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam ashabını yanına çağırdı. Onları Yahudilerle çarpışmaya teşvik etti. Yahudilerin aralarında anlaşmazlık çıktığını ve müttefikleri olan

Gatafanlarında kaçtıklarını bildirdi. Peygamberimiz aleyhisselam Reci karargahında kaldığı 7 günde geceleri ashabı arasında sırayla karargahı bekleme nöbeti tutturdu. 6. gecede nöbet sırası Hazreti Ömer'deydi. Hazreti Ömer'in arkadaşlarıyla birlikte gece yarısı ordugah çevresinde dolaştığı sırada Yahudilerden bir adam bulunup getirildi. Yahudi, "Beni peygamberinizin yanına götürünüz, onunla konuşacağım." deyince Hazreti Ömer onu öldürmekten vazgeçti. Yahudi ile birlikte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çadırına kadar gittiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı namazda buldular. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'in geldiğini işitince selam verdi. Hazreti Ömer Yahudi ile birlikte içeri girdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Yahudi'ye "Gerinde ne haber var ve sen kimsin?" diye sordu. Yahudi, "Ey Ebul Kasım, bana eman ver, sana doğrusunu söyleyeyim." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam "Olur" buyurdu. Yahudi, "Ben Natat halkının yanından geliyorum. Onların hiç düzenleri kalmamıştır. Onları bu gece kaleden çıkıyor oldukları halde geride bıraktım." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onlar nereye gidiyorlar?" diye sordu. Yahudi, "Öteden beri içinde bulundukları Şık kalesine zelil olarak gidiyorlar. Kendileri senden son derece korkmuş bulunuyorlar. Onların yürekleri korkularından duracak gibi çarpıyor. Yahudilerin silah, erzak ve yağları bu kalede depolanmıştır. Birbirleriyle çarpışırlarken kullanmış oldukları kale araçlarını içinde sakladıkları yer altındaki evde bu Natat kalelerindedir." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Nedir o araçlar?" diye sordu. Yahudi, "Bir adet mancınık, iki adet daptebe, kale yapım ve yıkımında kullanılan bir araç, birçok zırh gömlek, miğferler, kılıçlar gibi silahlardır. Yarın kaleye girdiğinde oraya da girersin." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "İnşallah" buyurdu. Yahudi, "İnşallah seni onun üzerine kadar götürüp durduracağım. Orayı Yahudilerden, benden başka hiç kimse bilmez. Dahası da var." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Nedir o dahası da?" diye sordu. Yahudi, "Araçları çıkardıktan sonra onu Şık kalesine dikmedir. Debabenin de altına adamlar girip kalenin dibini kazar ve delerler. Orayı bir günde fetheder, ele geçirirsin. Ketibe kalesinde de böyle yaparsın." dedi. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, sanırım ki bu adam doğru söylüyor." dedi. Yahudi, "Ey Ebul Kasım, bana eman verecek, kanımı dökmeyeceksin değil mi?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Sen emniyet ve selamettesin." buyurdu. Yahudi, "Nizar kalesindeki karımı da bana bağışla." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onu da sana bağışladım." buyurdu ve ona, "Yahudiler çoluk çocuklarını Natat kalesinden niçin ayırdılar?" diye sordu. Yahudi, "Serbestçe çarpışabilmek için onları yanlarından ayırdılar. Çoluk çocukları Şık ve Ketibe kalelerine gönderdiler." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Yahudi'yi İslamiyet'e davet etti. Yahudi, "Bana birkaç gün mühlet ver." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'in fethedileceğini müjdeleyişi ve onu fethedecek yiğidin vasıflarını bildirişi. Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına, "Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Allah'ın Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Allah'ın Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe arkasına dönmeyecektir. O Hayber'i zorla alacaktır. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecektir. Kendisi düşmandan yüz çevirici, kaçıcı kişi de değildir." buyurdu. Sancağın kime verileceğinin ümit ve merakla beklenişi. Sehl bin Sad'ın bildirdiğine göre, sahabiler geceyi sancağın kime verileceğini konuşarak geçirmişler, hemen hepsi de sancağın kendilerine verileceğini ummuşturmuşlardı. Büreyde bin Husayb der ki, "Yarın Hayber'in fethi nasip ve müyesser olacak diye geceyi gönül rahatlığı ve ferahlığı içinde geçirdik. Sabah namazı vakti olunca Resulullah Aleyhisselam sabah namazını kıldırdıktan sonra ayağa kalktı ve sancağın getirilmesini istedi. Sahabiler Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında saf bağlamışlardı. Resulullah Aleyhisselam getirilen sancağı eline alıp salladı. Sonra da, "Bunu hakkını yerine getirmek üzere kim alır?" diye sordu.
Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve hemen bütün Kureyş muhacirleri sancağı almak için boyunlarını uzatıp durdular.

0: Sa'd bin Ebi Vakkas önce Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hizasına çöktü. Sonra da kalkıp önünde durdu. Büreyde bin Husayb da sancağa uzananlar arasındaydı. Zübeyir bin Avam gelip sancağı ben alır onun hakkını yerine getiririm dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona geç buyurdu. Sonra başka birisi geldi ve ben alır onun hakkını yerine getiririm dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona da geç buyurdu. Daha başka biri kalkıp ben alır onun hakkını yerine getiririm dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona da geç buyurduktan sonra Muhammed'in zatını peygamberlikle şereflendiren Allah'a andolsun ki ben bu sancağı öyle bir er kişiye vereceğim ki o düşmandan kaçmak nedir bilmez buyurdu. Hazreti Ömer benim kumandanlığı o günkü kadar arzuladığım hiç olmamıştır demiştir. Hayber Fatihliğinin Hazreti Ali üzerinde gerçekleşmesi. Peygamberimiz Aleyhisselam bir müddet bekledikten sonra Ali nerededir diye sordu. Ya Resulallah onun gözleri ağrıyor dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam onu bana çağırınız buyurdu. Seleme bin Ekva kalkıp gitti. Hazreti Ali'yi elinden tutarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına getirdi. Hayber'in tozundan Hazreti Ali'nin gözleri ağrımaktaydı. Ashab-ı kiram onun gelebileceğini hiç beklemiyorlardı. Birdenbire onunla karşılaşınca işte Ali geldi dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam işte bununla fetih gerçekleşecek buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali için duası. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye yanıma yaklaş buyurdu. Hazreti Ali, ya Resulallah görüyorsun ki ayaklarımın bastığı yeri bile göremeyecek bir haldeyim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'nin ağrıyan gözlerine puf diyerek püskürdü. Elleriyle de gözlerini meserip sığadı. Şifa vermesi için de Yüce Allah'a dua etti. Ağrı sızı birden geçti. Hazreti Ali'nin gözleri hiç ağrımamış gibi oluverdi. Hazreti Ali der ki, Resulullah Aleyhisselam gözlerim ağrıdı ve adam salıp beni getirttiği zaman ya Resulallah gözlerim ağrıyor dedim. Gözlerime puf diyerek püskürdükten sonra ey Allah'ım sıcağın soğuğun sıkıntısını bundan gider diyerek dua etti. O günden beri sıcaktan da soğuktan da hiç rahatsız olmadım. Gerçekten de Hazreti Ali en sıcak günde en kalın elbise giyer, sıcaktan bunalmazdı. En soğuk günde de en ince elbiseyi giyer, soğuktan üşümezdi. Bunun sebebi sorulunca Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'de kendisi için bu hususta dua etmiş olduğunu söylemiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.
2: Akradaşım, yoldaşım.

müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri, Evrensel Ahenk başlıyor.

Sevgili dostlar, yine bir Evrensel Ahenk programına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün Malezya müziği ile karşınıza geldim. Beraberce Malezya'yı biraz tanıyalım, tanıtalım istiyorum. Malezya müzik konusunda komşu ülkeler Endonezya ve Tayland, ayrıca kendilerine biraz uzak bile olsa Portekiz, Filipin ve Çin müziğinden etkilenmiştir. Ancak ülkede geleneksel olarak süre gelen müzik çeşidi Malay ve yerli kabile müziğidir. Arap kökenli Zapin müziği de Malezya'da yaygındır. Malezya enstrümanları 14 çeşit davul, flüt, obua, gong ve trampetlerden oluşur. Davullar ve diğer geleneksel vurmalı çalgılar genellikle doğal malzemelerden yapılır. Şimdi burada bir virgül koyarak Malezyalı sanatçı Hafiz Hamidun'dan güzel bir eser dinleyelim. Hasbi Rabbi sizlerle.

Malezyalı sanatçı Hafiz Hamidun 2011'de çıkardığı albümüyle en iyi satanlar listesine girdi. Nur Zikir Terapi isimli bu albüm adından da anlaşılacağı üzere sevgili dinleyenler zikir ve dualardan oluşmaktadır. Hamidun ruha hitap eden bu tür müzikleri Arapça diliyle yapmış ve çeşitli enstrümanlar kullanmıştır. Kendisi müziğini terapi edici ve eğitici bulduğunu söyler ve şöyle güzel bir tanım yapar. Müzik insan eliyle yapılmıştır ama ses, seda ulvidir. Dilerseniz Hafiz Hamidun'dan bir eser daha dinleyelim. Allahu Ya Rahman.

Sevgili dinleyenler, Malezya konulu Evrensel Ahenk programımıza devam ediyoruz. Malezya denince bir isim daha geliyor akıllarımıza. Grup Rayhan. Rayhan, Kur'an-ı Kerim'de Vaka suresinde geçen hoş ve güzel koku anlamını taşır. Ayrıca rızık ve rahmet anlamlarına da gelir. 5 kişiden oluşan Grup Rayhan, Malezya'da çok beğenilmiş, sonrasında uluslararası bir üne kavuşmuştur. Şimdiye kadar tam 11 albüm çıkaran grup birçok da ödül kazanmıştır. Singapur'dan Edinburgh'a, Rusya'dan Kanada'ya, Tayland'dan Güney Afrika'ya kadar birçok yerde konserler vermişler. Şimdi kendilerinden bir eser dinleyelim. Şükür sizlerle.

Dinlediğimiz parçada olduğu gibi şarkıları genelde Malayca'dır Grup Rayhan'ın. Ancak İngilizce şarkıları da var. Onlardan birini de dinlemeden önce kendilerinin güzel bir sloganından bahsedelim. Pray hard, work smart. Yani çok ibadet et ve şuurlu çalış. Hisleri coşturucu, 7'den 70'e herkesin aklında kalabileceği güzel müzikleri olan gruba başarılar dileyerek programımızı Thank You Allah parçalarıyla sonlandırıyoruz. Hayırla, güzelliklerle buluşmak ümidiyle sevgili dinleyenler, hoşça kalın.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Dün ilk iki hicreti okuduk. Aslında ikinci kafileye Hazreti Ebu Bekir de katılmak istemişti. Ama Allah'ın bir hikmetiyle kabilesi onun gidişine razı olmamış, Ebu Bekir büyük yolculuğa kadar hicretini ertelemişti. 18. bölüm. Hazreti Hamza. Amcası Ebu Talib'in koruması sebebiyle müşriklerin saldırılarından uzak kalan peygamberimiz bir gün Safa tepesinde oturuyordu. Ebu Cehil o sırada yanına geldi. İki arkadaşıyla birlikteydi ve durup dururken Allah Resulüne çok ağır hakaretlerde bulundu. Efendimiz buna rağmen hiçbir şey söylemedi. Oradan uzaklaştı. Fakat bir hanım

0: bu sırada onları dinlemişti. Hemen Hazreti Hamza'ya koşarak, Ebu Cehil'in Muhammed'e söylediği sözleri duysaydın dayanamazdın. Ağzına gelen her şeyi söyledi ama kardeşinin oğlu onlara hiç cevap vermedi dedi. Peygamberimizin amcası ve aynı zamanda süt kardeşi olan Hazreti Hamza o sırada henüz müşrikler safındaydı. Yeğenine yapılan hakareti duyunca çok sinirlendi ve hemen Ebu Cehil'in yanına giderek elindeki yayıyla başına vurdu. Daha sonra da ben Muhammed'in Allah Resulü olduğuna şehadet ediyorum. Onun söyledikleri hak ve gerçektir. Artık ondan kesinlikle ayrılmam. Eğer gücünüz yeterse ona yaptıklarınızı bana da yapın dedi. Bu sözleri söylerken Ebu Cehil'in yanında bir sürü müşrik vardı. Bundan cesaret alarak Hazreti Hamza'ya saldırmak istediler. Ebu Cehil belki de onu tekrar kendi saflarına döndürmek ümidiyle bu kavgadan çekindi. Onu bırakın, Muhammed'e kötü sözler söylediğim doğrudur dedi. Hazreti Hamza'nın Müslüman olması Allah Resulü'nü çok sevindirdi. İslamiyet onunla kuvvet bulmuş, yapılan işkenceler bu sayede biraz azaltılmıştı. Bol dayaklı bir davet. Hazreti Hamza'nın Müslüman olduğu günde Allah Resulü'nün etrafında 38 ya da 39 sahabi bulunuyordu. Bu yüzden Efendimiz müşrikleri tahrik etmekten ve onları Müslümanlara karşı harekete geçirecek davranışlardan kaçınıyordu. Sayımız henüz yeterli değil buyurmaktaydı. Bütün bunlara rağmen Hazreti Ebubekir bir gövde gösterisi yapmak niyetindeydi. Bu yöndeki ısrarları artınca Peygamberimiz onu kıramadı ve bütün erkek Müslümanları toplayarak Kabe'ye gitti. Bu ilk toplu hareket sayılırdı. Sahabiler müşriklerin yanına geldiğinde Hazreti Ebubekir yüksek sesle bağırıp onları İslam dinine çağırdı. İşte ne olduysa o anda oldu. Hep birlikte Müslümanlara saldırdılar. Sahabilerin her biri başlarına üşüşen birçok müşrik tarafından kıyasıya dövüldüler. Fakat Hazreti Ebubekir çağrısından ötürü bütün hücumların hedefiydi. Utbe bin Rebia adlı Allah düşmanı onun diğer müşrikler tarafından yere yatırılmasından istifade ederek üstüne çıktı ve ayağındaki demir uçlu ayakkabılarıyla burnunu parçaladı. Hazreti Ebubekir'in mübarek yüzü dümdüz olmuştu. Kabilesi Teymoğulları yardıma yetişince müşrikler onu ve diğer sahabileri bırakarak kaçtılar. Hazreti Ebubekir baygın vaziyetteydi. Öleceğini sanarak bir örtüye koydular, evine götürdüler. Ancak akşama doğru kendine geldi. Allah Resulü nerede, durumu nasıl diye sordu. Annesi Ümmül Hayr, Peygamberimizin bulunduğu yeri bilmiyor ve oğluna bir şeyler yedirmeye çalışıyordu. Hazreti Ebubekir, onun iyi olduğunu görmeden vallahi ağzıma bir lokma koymam diye yemin etti. Bunun üzerine annesi, komşuları Ümmü Cemil'e giderek Allah Resulü'nün yerini araştırdı. Daha sonra da bu hanımla birlikte oğlunun kollarına girip onu Peygamberimize götürdü. Allah Resulü müşriklerin saldırısından sonra sahabileriyle birlikte Darül Erkam'a çekilmek zorunda kalmıştı. Ortalığın yatışmasını bekliyordu. Ebu Bekir'in durumunu merak edip dururken onu birden karşısında görünce çok sevindi. Hazreti Ebu Bekir de ondan farklı değildi. Allah Resulü için endişe ediyordu. Efendimiz'i sağ salim bulduğunda sanki birden sağlığına kavuştu. Darül Erkam'a annesinin ve komşusunun kollarına girmiş vaziyette gelmesine rağmen Allah Resulüne koşup sarıldı. Yüzünü gözünü öptü. Diğer sahabiler de bu yüce insanı kucakladılar. Bir cennet tablosu yaşanıyordu. Allah Resulü dahil herkes ağlamaktaydı. Hazreti Ebu Bekir onu daha fazla üzmemek için ''Ya Resulallah ben iyiyim merak etme. O fasık adamın yüzümü gözümü dümdüz etmesinden başka bir sıkıntım yok.'' dedi. Sahabiler böyleydi. Onlar kendileri için değil Allah ve Resulü için yaşıyorlardı. Örtü altındaki adam. Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından sonra ellerini açarak ''Ya Rabbi Ömer bin Hattab ya da Ebu'l-Hakem'den hangisi senin için hayırlıysa İslam'ı onunla kuvvetlendir.'' diye dua etti. Hazreti Ömer bu duadan sonrasını şöyle anlatmaktaydı. ''Cahiliye devrinde çok içki içiyordum. İslam dininden de nefret ederdim. Hazvere denilen yerde arkadaşlarımızla toplandığımız bir ev bulunuyordu. Oraya gittiğimde kimseyi göremedim.'' İçki satan bir arkadaşım vardı. Ona gidip içki içmek istedim ama yerinde yoktu. Daha sonra yolum Kabe'ye düştü. Bir de baktım Resulullah namaz kılıyor. Vallahi ne şekilde olursa olsun bu gece Muhammed'in söylediklerini duyacağım diyerek Kabe örtüsünün altına girdim. Yavaş yavaş sürünerek ona yaklaştım. Aramızda sadece örtü vardı. O sırada Hakka suresini okumaya başladı. Duyduğum ayetlere hayran oldum. İçimden vallahi bu adam Kureyşlilerin dediği gibi bir şair herhalde diye geçirdim. Allah Resulü o sırada o bir şair sözü değildir. Siz ne az inanırsınız ayetini okudu. Çok şaşırmıştım. Kendi kendime içimden geçenleri bildiğine göre bu adam mutlaka bir kahindir dedim. Allah Resulü tam o sırada o bir kahin sözü değildir. Siz ne kıt düşünen adamlarsınız. Bu Kur'an alemlerin Rabbi Allah tarafından indirilmiştir ayetini okudu. İşte o anda kalbime bir İslam sevgisi düştü. Hazreti Ömer kalbini yumuşatan bu olaya rağmen Müslüman olmakta zorlanıyordu. Çünkü şeytan İslam dinine yanaştıkça kendisinden uzaklaşan bütün insanlara yaptığı gibi Hazreti Ömer'e de vesvese verip "Ey Ömer, korktuğun için Müslüman oluyorsun değil mi?" demekteydi. Şeytan şeytanlığını göstermiş ve Hazreti Ömer gibi korkusuz bir insanı korkmakla korkutmuştu. Hazreti Ömer kimseden korkmadığını göstermek için eski dinine sarıldı ve Müslümanlara karşı daha sert hareket etmeye karar verdi. Onların Safa Tepesi'nin yanındaki bir evde toplandığını duyunca kılıcını kuşanıp yola koyuldu. Biraz sonra rastladığı Nuaym bin Abdullah onun niyetini öğrendiğinde "Sen gittiğin yerdeki Müslümanları bırak da kız kardeşine bak." dedi. Kız kardeşi Fatıma eşi Said'le birlikte Müslüman olmuşlardı. Ama bunu Ömer'den saklıyorlardı. Efendisi tarafından büyük işkencelere uğrayan ve kor haline getirilmiş bir kılıçla başı dağlanan köle Habbab da onlara Kur'an okurdu. Hazreti Ömer bu haberi duyunca büyük bir öfkeyle oraya koştu. Eve sessizce yaklaşıp kulak kabarttığında Habbab'ın okuduğu sureyi duydu. Daha sonra kapıyı omuzladı. Hazreti Habbab geleni gördüğünde bir köşeye gizlendi. Fatıma ise Kur'an ayetlerinin bulunduğu kağıdı gömleğinin bir yerine sakladı. Ömer eve girince Fatıma'nın eşi Said bin Zeyd üzerine çullandı ve onu kurtarmak isteyen kız kardeşine vurarak başını yardı. Hazreti Fatıma'nın başı kan içinde kalmıştı. Yine de aldırmayıp "Evet, Müslüman olduk, Allah ve Resulüne iman ettik, bize ne yaparsan yap önemli değil" dedi. Bir kadın kahraman başka bir kahramana meydan okumaktaydı. Hazreti Ömer kardeşinin başındaki kanları gördüğünde yaptığına üzüldü. Kalbi yumuşamıştı. Okunan şeyi sorunca Fatıma onun Kur'an olduğunu fakat yırtmasından korktuğu için kendisine vermeyeceğini söyledi. Hazreti Ömer iyice meraklanmış o sayfayı aramaya koyulmuştu. Ayetleri okumak istiyordu ama kız kardeşi bunun için bir şart koşmuştu. Yıkanıp temizlenmek. Biraz önce aslan gibi kükreyen Ömer sakinleşmişti. Kardeşinin tarif ettiği gibi temizlenip kağıttaki ayetleri okumaya başladı. Nefesler tutulmuştu. Hazreti Habbab ise saklandığı köşede dualar ediyordu. Hazreti Ömer Taha suresinin ilk 16 ayetini okuduğunda "Bu sözler ne kadar güzelmiş" dedi. Hazreti Habbab hemen yerinden fırlayıp "Ya Ömer, vallahi Allah Resulü İslam'ı seninle kuvvetlendirmesi için Allah'a dua etti. Peygamber duasının sana nasip olacağını sanıyorum" dedi. Hazreti Ömer ne kız kardeşinin ne de diğerlerinin asla beklemediği bir yumuşaklıkla "Beni Muhammed'e götür, Müslüman olayım" dedi. Yanındakiler bir rüya gördüklerini sanıyorlardı. Hazreti Habbab büyük bir sevinçle hemen Darül Erkam'a gidelim diye bağırdı. Darül Erkam bir avlu içinde yer alıyordu. İlk önce bu avluya daha sonra eve giriliyordu. Avlunun kapısı çalındığında Bilal açmaya gitti. Ve geleni gördüğünde hemen geriye dönüp "Ya Resulallah gelen kişi Ömer'dir, kılıcı da yanında" diyerek haber verdi. 3 gün önce Müslüman olan Hazreti Hamza, "İyi niyetle geldiyse bizden iyilik görür, kötü niyetle geldiyse kötülük" dedi. Allah Resulü hemen avluya çıktı, tebessüm ediyordu. Sahabiler ise çok tedirgindi. eller kılıçlardaydı. Efendimiz onları engelledi ve Hazreti Ömer'in yanına gittikten sonra gömleğini kavrayıp birden kendine çekti. Ömer de şaşırmıştı. Ey Hattab oğlu, senin gibi bir insan ne zamana kadar taştan topraktan yapılmış putlara tapar? Onlardan bir şey umar. Müslüman olmak için ne bekliyorsun deyince Hazreti Ömer, ya Resulallah, ben Allah'a, onun Resulüne ve kitabına iman etmek için buraya geldim dedi. Peygamberimiz Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. Sahabiler de gözyaşları içinde tekbirler getirdiler. Bu sesler Mekke sokaklarında yankılanıp müşriklere ulaştı. Mekke sokaklarında yankılanır tekbirler. Müşriklerde bir telaş, renkler sararmış solmuş. Peygamber duası bu. Elbette kabul olmuş. Ömer Müslüman olmuş. Ömer Müslüman olmuş. Hazreti Ömer 40. Müslümandı. Beni niçin dövmüyorlar? Hazreti Ömer anlatıyor. Müslüman olduğum gün düşündüm ki benden başka bütün iman edenler Allah yolunda işkence görmüşlerdi. Bense keyif sürmüştüm. Bu durumdan rahatsızlık duyunca Allah Resulü'nün en büyük düşmanı kimse gidip ona Müslüman olduğumu haber vereyim dedim ve hemen kalkıp Ebu Cehil'e gittim. Kapıyı açtığında hoş geldin kız kardeşimin oğlu, ne haber getirdin dedi. Allah'a, onun Resulüne ve kitabına iman ettiğimi söylemek için buraya geldim dedim. Rengi sapsarı oldu. Sözlerimin doğruluğunu anlayınca Allah senin de senin getirdiğin haberin de belasını versin deyip kapıyı yüzüme çarptı. Daha sonra dayım Velid bin Mugire'nin ve diğer müşriklerin evine uğrayıp aynı haberi verdim. Aman eski dininde kal, sakın Müslüman olma diye tembih ettiler. Oldum bile diyerek yanlarından ayrıldım. Konuştuğum kişiler kapıyı yüzüme çarpmakla kalıyorlardı. Bütün Müslümanları öldüresiye dövdükleri halde beni niçin dövmüyorlar diye üzülüyordu. Büyük sahabilerden Abdullah bin Mesud, Ömer'in Müslüman oluşu bir fetih, hicret etmesi bir yardım, halifeliği ise bir rahmetti. Vallahi bizler ancak o Müslüman olduktan sonra Kabe'de açıkça namaz kılmaya başladık demekteydi. Hazreti Ömer bu konuda şunları söylemişti. Sayıları çok az olduğu için Müslümanlar Darül Erkam'da gizlenirdi. Bir gün, ya Resulallah, biz ister ölü ister diri olalım, doğru yolda değil miyiz diye sorunca, Allah'a yemin ederim ki öylesiniz buyurdu. Madem doğru yoldayız, dinimizi niçin saklıyoruz ki? Kavmimiz bize karşı taşkınlık ederlerse onlarla çarpışırız. İnsaflı olurlarsa ses çıkartmayız dedim. Peygamberimiz bir zarar görmemizden korkuyordu. Sayımız az buyurmasına rağmen bizi kırmadı. İki saf halinde Kabe'ye gittik. İlk safın başında ben, diğerinde Hamza bulunuyordu. Toprağa toz atarak yürümekteydik. Harem kapısından girdiğimizde müşrikler şaşırdılar. Bir bana, bir Hamza'ya bakıp durdular. Hiçbir şey yapamadan donup kaldılar. Allah Resulü o gün bana hak ile batılı ayıran anlamında Faruk ismini verdi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilirsin.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizi dinleyenlerin, şu anda gönlü bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun. Efendim, malumunuz hac kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetinin muhtelif safhaları hem şekli hem de manevi ve ruhi yönlerden tasvir edilerek haccın çeşitli yararlarının bulunduğu belirtilir. Haçla ilgili ayet-i kerimeler şöyledir. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar. Ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen 4 ayaklı kurbanlık hayvanlar kesilirken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Hac Suresi 28-30. Ayetler.

Değerli dinleyenler, müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac, insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Haccın asıl hikmeti ise Allah'a yönelmiş insanla Allah arasında kul-Rab ilişkisinin gelişmesidir. İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle hac, dinin kemale ermesi ve teslimiyetin tamamlanmasıdır. Hadislerde en faziletli ameller arasında anılan ve mümin kişinin ruhi hayatı üzerine çok derin izler bırakan hac ibadetinin önemi, şüphesiz Allah'ın buyruğu olmasından kaynaklanmakta. Onun emrine boyun eğerek ve onun rızasını kazanmak gayesiyle yüce davete icabet eden Müslüman, beden sağlığı ve zenginlik nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olmanın huzurunu hisseder. Zira bu ibadeti sağlığı müsait olup aynı zamanda maddi imkanı bulunanlar eda edebilirler. Allah'ın nimeti olarak saydığı sağlık ve zenginliği yine onun yolunda kullanmaksa insana bir iç huzur ve mutluluk verir. Bir başka yönüyle de hac, renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek Müslümanlar arasındaki eşitlik ve kardeşlik bilincinin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Beş vakit namazda yöneldiğimiz Kâbe ile karşı karşıya gelmek, onun etrafında tavaf etmek, bizzat onu görerek namaz kılmak, insanın iç dünyasında büyük değişmelere ve gelişmelere vesile olur. Hac insana hayatta yeni ve beyaz bir sayfa açma imkanı da veriyor. Hacca giden kişi, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, makbul bir hac yapan Müslümanın anasından doğmuş gibi günahlarından arınmış olacağına dair müjdesini fırsat bilerek bir takım kötü alışkanlıklarını, hatalı davranışlarını terk etme imkanına sahip oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuştur: usulünce yapılan haccın karşılığı cennetten başkası değildir.

sahabe, haccı usulünce yapmaya çok dikkat eder. Peygamber Efendimiz'i her konuda olduğu gibi hac ibadetinde de örnek alırlardı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an bu hususta örnek vereceğimiz seçkin şahsiyetlerden birisi. Neredeyse tüm hayatını Efendimiz'i takibe adayan bu kutlu insan hem ciddi bir iş sürmüş hem de ömrüne bu yaşantıyı tatbik etmeye çalışmıştır. Onun bu hassas yaşantısını bilen sonradan gelenlerse devamlı onun yaşantısını takip etmişler ve sık sık anlam veremedikleri davranışların arkasındaki hikmeti sorarak onun hal ve hareketlerinin kaynağı olan nübüvvet endeksli yaşantıyı kavramaya çalışmışlardır. İşte bu duygu ve düşünceden dolayıdır ki sahabe hac ve umre ibadetlerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmüş, yaslandığı ağaca yaslanmaya, su içtiği çeşmeden su içmeye ve adımını bastığı yere yüz sürmeye çalışmışlardır. Yunus Emre'nin dediği gibi, araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü.

Değerli dinleyicilerimiz, her ne kadar bugün ibadetlerini yerine getirmek üzere niyetlenen hacı adaylarını zorlu bir koşuşturma bekliyor olsa da, ulaşım ve teknik imkanlar bakımından geçmişe nazaran oldukça rahat hac yolculukları yaşanıyor şu anda. Osmanlı döneminde Rumeli, İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkacak Müslümanları aylar süren bir hac yolculuğu beklemekteydi. Dileyen her kişinin katılabildiği bu hac kervanları daha 3 ayların başlarında yola çıkmak durumundaydı. Osmanlı devlet geleneğinin bu konudaki ihtişamlı bir uygulama örneği olan Surre alaylarının hareket vakti genellikle Recep ayının 12. günü olarak belirlenirdi. Hac kervanları da ya alaya eşlik eder ya da bu tarihlerde yola çıkardı. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan şu dizeler, hac yolculuğunun tüm meşakkatlerinin yanı sıra mükafatını da özetler nitelikte. Zira yolculuk, Allah Resulü'nün nuruyla aydınlanarak son bulacaktır. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl ibadetlerini gerçekleştirmek üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan Kabe'de hac hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Bunlardan en önemlileri Beytullah'ın yıkanması ve Kabe örtüsünün değiştirilmesidir. Kabe'nin ilk olarak Hazreti Peygamber tarafından putlardan temizlendiği, sonrasında ise zemzemle yıkandığı bilinmektedir. Bunun sembolik anlamı da müşriklerin izlerinden tamamen arındırılmasıydı. Günümüzde de belirli zamanlarda Kabe zemzemle yıkanmaya devam ediyor. Kabe'deki asıl telaş ise örtü değişimi için sürmekte. Kabe örtüsü için bugün tüm yıl boyunca sadece bu iş için çalışan bir fabrika mevcut. Saf ipekten ve altın işlemelerle hazırlanan örtü, geçmiş yüzyıllarda ise uzun bir dönem İstanbul'da işlenerek Surre alayı ile birlikte kutsal beldelere gönderilirdi. Eski örtülerse bölgenin ve İslam aleminin önde gelen kimseleri veya devletleri arasında paylaştırılırdı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bilhassa hacca hazırlık safhası bir yönüyle ölüme hazırlanmaya benzetilebilir. Şu farkla ki hac iradeye bağlıyken ölüm insanın beklemediği, belki de istemediği bir anda gerçekleşebilir. Hac ibadetinde kişi çevresinden ve arzularından uzaklaşacağı, ölmeden önce bir anlamda ölümü yaşayacağı için önemli bir irade egzersizi yapmakta ve ilahi iradeye boyun eğmeye hazır olduğunu kendine telkin etmektedir. Bu duygunun belirtilerini özellikle hacca ilk defa gidecek olanlarda gözlemek mümkündür. Hacca hazırlanan mümin, dini, ahlaki ve hukuki mahiyette hak ilişkisi içine girdiği herkesle helalleşir. Borçlarını öder, bakmakla yükümlü olduğu insanların nafakalarını ayırır ve ondan sonra yola koyulur. Kabe ve çevresi için kullanılan harem tabiri, bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın emir ve yasaklarına saygı esasına göre düzenlendiğini, başta insan olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünden hayvanlara kadar bölgedeki bütün varlıkların ilahi koruma altına alındığını ifade eder. Tavaf, kişiye her şeyin bir başka şey etrafında belirli bir düzen içinde döndüğü ve insanın da bu kozmik düzenin bir parçasını teşkil ettiği şuurunu verir. Say, Müslümanın sırf Allah istediği için katıldığı bir yürüyüştür. Müslüman bu sayede kendisi gibi aynı yola girmiş, aynı niyet ve duyguları taşıyanlarla beraber koşmanın ne demek olduğunun farkına varır. Say sırasında hervele denilen hızlı yürüyüş, niyet ve duygu bütünlüğüyle kaynaşmış, ümmet ruhunun azametini yansıtır efendim. Arafat'ta diğer müminlerle bir arada bulunan kıyafetiyle artık bu dünyayı terk ettiğini gösteren mümin, haşir ve hesaba çekiliş sahnesini temsili bir şekilde yaşayarak sorumluluğun ve hesaba çekilmenin idrakine varır. Arafat'ta Rabbine yönelen insan, daha bu dünyada hiçbir yardımcının bulunmadığı şartlarda onun huzurunda durmanın manasını anlar. Üstünlüğün sadece takvada olmasının ne demek olduğunu kavrar. Hac esnasında çeşitli münasebetlerle yapılan dualar da sadece Allah'a teslim olmanın ve bunu söz ve davranışlarla yaşamanın özlü bir ifadesidir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, davetini duydum, sana yöneldim. Şerikin yok Allah'ım, emrine uydum, kapına geldim. Hamd sanadır, nimet senin, mülk senindir, şerikin yok Allah'ım. Nihayet

orada kesilen kurban, müminin sırf Allah istediği için malından vazgeçebildiğini belirtmesi ve bizzat kendini dahi Allah yolunda kurban edebileceğini fiiliyle göstermesi açısından manidardır. İşte bu yönüyle hac, ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kâbe hedef değil, belki sonsuzluğa ve bu manevi atmosfere geçişin başlangıcıdır. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken, hacdaki her ibadetin ve şeklin bir anlamı ve böylece mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, hac esnasında yapılan görev ve davranışlarla hacdaki diğer sembolleri de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Mikat, tayin edilen vakit, buluşma vakti, bugünkü tabirle randevu anlamına gelmektedir. İhrama girme noktası olan mikat, Allah Celle Celaluhu ile buluşma, kavuşmayı simgeleyen haccın başlandığı yer ve zamanı ifade eder. İhram, hacılar sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs, ziynet gibi göstergeleri bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmekte ve sadece kimliklerini, kişiliklerini ortaya koymaktalar. Giydikleri beyaz örtüler içinde hacı adayları adeta barış bayraklarını açarak harem bölgeye, yani dokunulmazlık alanına, barış alanına girerler. Önce Rableriyle barışık olduklarını, sonra kendileriyle barıştıklarını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiklerini ilan ederler. Beyaz ihramlara bürünerek adeta kefenleriyle ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. Arafat'ta dirilişi ve mahşeri yaşarlar. Ve bu ruhla Allah'ın huzuruna çıkarlar. Kısaca hem ölmeden önce ölme bilincini hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar efendim. Makamı İbrahim. Kâbe kapısının birkaç metre karşısında sarı bir mahfaza içinde yer alan Makam-ı İbrahim denilen taş, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kâbe'yi yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına yahut üzerine çıkarak insanları hacca davet ettiğine inanılmaktadır. Gerek İbrahim makamını namazgah edinin ayetinin inmesi, gerekse Hazreti Peygamber'in Makam-ı İbrahim'i Kâbe ile arasına alarak namaz kılması sebebiyle tavaf sonrası kılınması vacip olan iki rekat namaz orada veya oraya yakın bir yerde kılınmaktadır. Kişi Allah'ın nazargahı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini burada düşünür efendim. Müzdelife, vakfeyi yerine getirmenin sevinciyle hacılar, adeta bir insan seli gibi Arafat'la Mina arasında kalan bu bölgeye akarlar. Ayette geçen Meşar-ı Haram da buradadır efendim. Arafat'ta gündüz yapılan vakfe burada gece ve sabahın alacakaranlığında yapılmaktadır. Şeytana karşı ertesi gün girişilecek sembolik savaşta atılacak küçük taşlar da Müzdelife'de toplanır. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılınca akşam namazını yatsı vakti girdikten sonra birleştirerek burada kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra sabah namazının peşinden buradaki vakfesini yapmıştır. Mina, aşırı istek, arzu demektir. Mina, Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hazreti İbrahim, ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, Hazreti İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Hazreti İbrahim tercihini Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullandı.

Aldığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Saffat Suresi 102-107. Ayetler.

Kıymetli dinleyenler, haccın ibadetlerinden ve sembollerinden birisi de şeytan taşlamadır. Taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen savaşı sembolize eder. Kişi attığı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri yok etmeye çalışır. Tıraş. Saçların kesilmesi gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli adeta hacının dökülen günahlarını simgeler. Hazreti Peygamber ihram sonrası saçlarını tamamen tıraş ettirenler için 3 kez dua ettikten sonra kısaltanlar için de dua etmiştir. Ziyaret tavafı. Haccın son noktasını ziyaret tavafı oluşturmaktadır efendim. Nefsine, şehvetine ve şeytana karşı giriştiği sembolik savaşını kazanan muzaffer bir askerin gelip komutanına zaferini müjdelemesi gibi Kabe'ye gelen hacı da Allah'ın huzuruna çıkarak bütün görevleri yerine getirdiğini bildirir. Ziyaret tavafıyla hac tamamlandığı için bu tavaf adeta bir mühür mesabesindedir. Artık mebrur bir hac yapmış olduğu ümidi ve annesinden doğduğu gibi bağışlandığı inancıyla hacılar Kabe'nin etrafında son yakarışlarını yaparlar. Ve veda tavafı. Kabe ile vedalaşmak üzere yapılan bu veda tavafı Allah'la karşılaşıncaya dek yenilendiği ahdine sadık kalacağı niyet ve düşüncesiyle hacının Kabe'ye veda edişidir. Değerli dinleyicilerimiz, hac, dünyanın her tarafından gelen Müslümanların aynı amaç için bir araya gelmelerine ve böylece kolektif bilincin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Dilleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, kültürleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı olan milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve duygular içerisinde kardeş olduklarını, bir bütün olduklarını yaşayarak idrak ederler. Bu haliyle hac, Müslümanlar arası etkileşim ve iletişim için bulunmaz bir fırsattır. Hac, barışın, birlikteliğin ve dayanışmanın da fırsatını bahşeder. Müslümanlar kardeşlik duygularıyla birbirleriyle tanışıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlar, problemlerine birlikte çözüm ararlar. Hac ayrıca bir taraftan Allah'a iman, tevhid inancı, peygamberlere iman, ahiret inancı gibi inanç esaslarını pekiştirdiği gibi diğer taraftan da Müslümanlara takva, sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık, cömertlik gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkanı sunar. Dolayısıyla hac için hem akaid, hem ibadet, hem de ahlak dersleri yoğunlaştırılmış olan bir eğitim merkezi desek sanırız yerinde olacaktır. Yüce Allah'ın bu güzellikleri ve manevi eğitimi bizlere yerinde yaşatmasını, Mevla'nın özelliğini,

0: Özel misafirleri olarak ilahi ikramlarla ağırlanmayı ve mebrur bir haccın cümlemize nasip olmasını diliyor ve bu duayla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Allah'a emanet olun.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Gelenek ve göreneklerimiz arasında önemli korunanlardan biri kına yakmak geleneğidir. Belki bir süslenme öğesi oluşundan olacak, korunmaya da ihtiyacı olmamış, kendiliğinden varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Kına bilindiği üzere Arapça hına sözünün dilimize kına olarak geçmiş biçimidir. Kına, iki çeneklilerden kına ağacı denilen bir bitkinin kurutulmuş yapraklarının tozudur. En çok Afrika, Mısır, İran ve Hindistan'da yetiştirilir. Yurdumuzda da İçel, Adana, Antalya yörelerinde yetişir. Diğer kültürlerdeki yerini bilemesek de bize göre, yani bizim geleneğimize göre olay şöyledir. İbrahim peygambere oğlu İsmail'in yerine kurban edilmek üzere bir koç gönderilmiş. O da oğlu İsmail'i kurban için süsleyip sürmelemesi gibi gelen koçu da sürmelemiş. Allah için kurban edilecek hayvanın süslenmesi ilk defa böyle başlamış. Kurbanlıkların süslenmesi ve kırmızı boya sürülmesi gelenek haline gelmiş. Peygamber Efendimiz'den nakledilen ve kadınların, hatta erkeklerin de kına kullanmasını teşvik eden hadisler vardır. Türk halk kültüründe kına üç şey için yakılır. Bunlardan birisi kesilecek kurbana kına yakmaktır Hazreti İbrahim sünnetince. Allah yolunda kurban edildiği için. İkincisi gelinlere kına yakılmasıdır. Geline kına yakılır çünkü gelinin ailesi kızını gelenek ve göreneklerimize göre baba ocağından başka bir eve göndermekte, eşine ve yeni evine kurban etmektedir. Üçüncüsü de askere giden delikanlıya kına yakılır. Bazı yörelerde başa, bazı yörelerde ise ele. Bu uygulama gelenek ve göreneklerimizin yanında bir nevi vatana kurban olduğunu ifade etme amacı güder. Vatan hizmetinin başlangıcında askere giderken yakılan kına, askerin görevine daha candan sarılması gerektiğini, yeri geldiğinde vatan için kurban olacağını hatırlaması içindir. Halk arasında kınalı Ali söylencesi son derece yaygındır. Türkler millet olarak tarih boyunca askerliğe ve askere büyük önem vermişlerdir. Askerliği dinin tebliği ve vatan savunmasının mühim şartı olarak kutsal bir vazife gibi telakki etmiş ve hatta Osmanlı'da asker ocağına peygamber ocağı denmiştir. Askere gitmenin kişiyi olgunlaştırdığı ve adam ettiği düşüncesi aramızda yaygındır. O dönemlerde askerlik süresinin 6 yıl, yedek askerlik süresinin de 14 yıl olduğu düşünülürse, askere giden gencin olgunlaşması bir yana dönüşünde tamamen başkalaşacağı aşikardır. Bu yüzden gençler bir an önce askerlik görevlerini tamamlayarak toplumdaki saygın yerlerini almaya çalışmışlardır. Herhangi bir sebeple askere gidemeyen genç bundan büyük üzüntü duymakta, askere gidenlere imrenerek bakmaktadır. Askerliğin evlenme yaşı olarak da bir dönüm noktası olduğu kabul edilir. Askerliğini yapmayan gence kız ana babası kızını vermemeye özen gösterir. Askerlik bitince düşünürüz diye kız isteme taleplerini kibarca geri çevirirlerdi. Askerlik bitince kız da oğlanı isterse evlenmelerine izin verilirdi. Askerliğin çocukluktan olgunluğa bir geçiş dönemi olduğu kabul edilmektedir. Olgunluk olgusu her toplumda bir başka kıymet ile ilişkilendirilir. Mesela bazı İslam ülkelerinde hacca gitmeyene kız verilmez. Bütün gençlerin evlilik öncesinde bu görevlerini manevi ikmale, olgunluğa erişebilmeleri için yerine getirmeleri beklenir. Bizim toplumumuzda bu değerin asker ocağı olarak tespit edilmesinin sebebi, asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış gazi ve asker bir millet oluşumuzdan kaynaklanıyor olsa gerektir. Ki Allah yolunda cehd etmek de büyük amellerden sayılmaktadır. Ecdadımız çocuklarını askere gönderme işini de bir tören haline getirerek, askere gitmeyi bir angarya olmaktan çıkarıp, evlatlarının ilk mürüvveti yerine koymuş, düğün dernekler kurulmuştur. Askeri uğurlama ve askeri karşılama geleneği, yüzyılların deneyimini elde ederek şekillenmiş, kendince belli kuralları olan ve günümüzde de işlevselliğini hala devam ettiren bir gelenektir. Bu törenler toplumumuzu kaynaştıran, bir arada tutan, ortak değerler üretilmesini sağlayan, duyguda, fiilde ve emelde ortak eylemler geliştiren bir önemi haizdir.
0: Anadolu İrfanı.
1: Askere gidecek olan gençler genelde yaşıttır ve her mahallede veya köyde birkaç genç birden askere hazırlanır. Celp zamanına yakın gençler tanıdıklarını ziyarete, aslında haberdar etmeye giderler. Anneleri evlatlarının boyunlarına kırmızı oyalı yazmalar bağlar ya da kollarına. Kırmızı da bizde önemlidir. Bir asker, bir gelin, bir de bayrak kırmızıdır. Askere gidecek gençler toplu olarak birisinin elinde Türk bayrağı olduğu halde ev ev dolaşırlar. Akrabaları kendilerini ziyarete gelen gençlere çeşit çeşit yemekler ikram ederler. Bu ziyaretler 15-20 gün boyunca değişik akrabalarda ve arkadaşlarda olmak üzere devam eder. Aslında bu bir çeşit yapılacak türbe ziyareti, mevlid töreni ya da kına gecesine davet niteliği de taşır. Genellikle asker adayı büyüklerini davet ederken yanında hediyelerle gelir. Havlu, mendil veya çorap armağan eder. Askere gitmeye bir gün kala topluca asker kınası ya da düğünü yapılır. Asker kınası akşam saatlerindedir. Bu yüzden misafirlere yemekler hazırlanır. Kına için özel bir yemek olmamakla birlikte asker adayının sevdiği yemekler tercih edilir. Düğün masraflarını asker ailelere

0: ortak karşılarlar. Kına bayraktarı gecenin en önemli kişisidir. Kına bayraktarı yapılan her davete gitmeyi görev olarak kabul eder ve konuşmasına şöyle başlar. Erenler, yarenler, evliler ergenler, seyirciler sualciler, bu mecliste hazır olanlar, izninizle. Kınada bulunan insanlar izin senin diye izin verirler. Bu söyleyiş, bu izin isteme 3 defa tekrarlanır. Kına bayraktarı, izin benim olursa Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle Mehmet'imizin kınasını yakacağız. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Evvelimiz Kur'an, ahirimiz Kur'an, son peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam. Ey kalpleri açan tek Allah, sen bize emin yollarını aç. Ne bizi bırak ne de bıraktır. Bütün melekler ve evliyalar hakkı için, şahit olan müminler hakkı için, birinci Allah, en evvel Allah, ahirette de Allah. Adem babamızı ve Havva anamızı yaratan ya Allah. Musa Allah'ın sözcüsü, İbrahim Allah'ın halilidir. Allah'ın selamı Hazreti Muhammed Mustafa'nın üstüne olsun. Bunlar arasından birçok peygamberler gelmiş ve geçmişlerdir. Gelmiş ve geçmişlerin ruhu için El-Fatiha. Gökten indi 4 kitap. Lokman Hekim okudu kat kat. Kafirin azlığına, İslam dininin kuvvetine diyelim bir Allah, Allah. Peygamberlere salavat, Muhammed'e salavat. Şerefi şehadet ibraz eden Çanakkale, İstiklal ve Kore şehitlerimize ve vatanı için çalışıp şehit düşen askerlerimize rahmet eyle ya Rab.
1: Anadolu İrfanı.
0: Orada bulunanlar bu duaya ve daha pek çoklarına amin der. Böylece kına için okunan dua biter. Bu arada evde hazırlanan kına asker adayının yanına getirilir. Kına bir tepsi içinde çiçekler ve mumlarla süslüdür. Bir süre tepsi elden ele gezerek oynanır. Daha sonra selamet sağdandır düşüncesiyle asker adayının sağ serçe parmağına kına yakılır. Yemekler yenilir, gecenin geç saatlerine kadar eğlenilir. İkinci gün sabah asker adayının elindeki kınayı ailesinden biri ya da arkadaşları çözer. Sağlık sadakası olsun diye fakirlere ihsanlar verilir. Askere gitmeden bir gün önce de genç bütün akraba, konu komşu ve arkadaşlarıyla helalleşir, vedalaşır. Bilinir ki asker ocağına gidip de dönmemek var. Son gün akşam tüm arkadaşlar toplanıp yemek yerler ve sohbet ederler. Akşamdan gece yarısına kadar askerliğini yapmış olanlar hem askerdeki anılarını anlatırlar hem de yeni asker olacak gence nasihatlerde bulunurlar. Sabah olup da yolculuk vakti gelince askere gidecek delikanlı anne, baba ve kardeşleriyle de helalleşir. Genç ve annesi sarılıp ağlaşırlar. Asker adayını uğurlayacak arabalara yine kırmızı yağlıklar bağlanır. Askerlerin bineceği arabaya ise bayrak asılır. Anne oğluna son bir defa sarılıp helalleşir ve suyun yerden buharlaşması kadar çabuk dönsün diye arkasından biraz su döker. Genç arkadaşlarının omuzlarında kah tekbirler ve sloganlarla, kah davul zurna eşliğinde halay çekip türküler söyleyerek uğurlanır. Bizim toplumumuz bir kütle halinde yaşar. Kendisinden ayrı kalmak isteyenleri bile yalnızlığa terk etmez. Onları aynılaştıran acıda, kederde, neşede, sevinçte hep birliktedir. Duygu birlikteliği devamlıdır, paylaşma daimidir. Evladını askere yollayan aileleri de yalnız bırakmaz bizim toplumumuz. Allah'a kavuştursuna gidilir. Telefonun yaygın olmadığı 1970'li 80'li yıllara kadar askerlerden ancak mektuplar aracılığıyla haber alınabilmekteydi. Bu asker mektupları ailesi ve nişanlıysa nişanlısı tarafından evlerinin en iyi ve güvenilir bir köşesinde saklanırdı.

0: askerin ısırıp bıraktığı ekmeği dönüp rızkını yemeye gelsin diye saklanır, kokusu evden silinmesin diye kullandığı elbiseleri yıkanmaz, o dönünceye kadar muhafaza edilirdi. Elbette asıl düğün ve kutlama asker askerliğini bitirip de köyüne döndüğünde yapılırdı. Mevlitler okunur, adaklar kesilir, ya pişirilip yemek verilir ya da öylece konu komşuya dağıtılırdı. Müjdeci de müjdesinden pay alırdı. Kendisine hane sahibinin bütçesi oranında ikram edilirdi. Düğün evine dönen hane bu defa da gözün aydın diyenlerle dolar taşardı. Bir sonraki mürüvvetin hesabı o günden yapılmaya, bir mükafat olarak genç askerin dünya evine gireceği günün hayalleri kurulmaya başlanırdı.
1: Anadolu İrfanı. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için

tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen evlat müjdesi.
1: Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki dedi. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler. Ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i fani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey dedi. Onlar, Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir dediler.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

İnsanlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz müjde olarak sizlere ve bizlere, hacı Ehl-i Beyt'inden 400 kişiye şefaat edecek. 400 kişiye. İnsanın 3 tane 4 tane oğlu vardır. Bir anası babası vardır. Efendim birkaç torunu vardır. Dayısı amcası vardır vesaire. Yani düşünün ki bir hacı 400 kişiye kıyamet gününde şefaat edecek. Ne kadar insanı kurtarıyor. Yani Allah'a hamdü senalar olsun. Hem kendisi kurtuluyor. Haccı mebrur yaparsa, yani gönül yıkmadan, cimrilik yapmadan, gönül alarak, yumuşak konuşarak, sabrederek, ziyafet çekerek, hoş konuşarak, efendim iltifat ederek, cömertlik yaparak şöyle bir tatlı hac yaparsa kendisi bir kere cennetlik oluyor. El haccul mebrurun leyse lehu cezaun illel cennet. Başka bir mükafatı yok. Cennet. Cennetlik oluyor elhamdülillah. Bu bir. 400 kişiye de Ehl-i Beyt'inden, etrafından, ahbabından, akrabasından 400 kişiye de şefaat hakkı var.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden A'raf suresi 40 ila 72. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ayetlerimizi yalanlayıp da ona inanmayıp büyüklük taslayanlar var ya, göğün kapıları onların ruhlarına açılmayacak ve halat iğne deliğinden girinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte günahkarları böyle cezalandırırız. Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üstlerinde de yine ateşten örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip de salih amel işleyenlerse, ki biz hiç kimseye gücünün yettiğinden başka bir şey teklif etmeyiz, İşte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların yüreklerinden kin ve haset cinsinden ne varsa söküp atarız. Köşklerinin alt tarafından ırmaklar akarken bizi buna eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz kendimiz buna erişemezdik. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri gerçeği getirmiştir, derler. Onlara, işte dünyada yapmış olduğunuz iyi işlerden dolayı mirasçı edildiğiniz cennet budur, diye seslenilir. Cennetlikler, cehennemliklere şöyle seslenirler. Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek olarak gördük. Siz de Rabbinizin size azap vaadini gerçek olarak

0: Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden A'raf suresi 40 ila 72. ayetlerini dinledi.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Görünen sıfatındır. Anı gören zatındır. Gayri ne hacetindir? Sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı, nura müşteri.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

0: Akran. Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Gezgün İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akre dinleyenleri. Bugün de gezen, gören, seyahat eden, tecrübelerini bizimle paylaşmak isteyen ve paylaşacak olan bir misafirimiz var stüdyomuzda. Fatma Zehra Dost misafirimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Bir Arapça öğretmeni değil mi Fatma Zehra?
1: Evet, Arapça öğretmeniyim.
0: Evet, çok güzel bir cümle geldi. Özellikle yollarla alakalı onu bir paylaşmak istiyorum hem sizinle de. Hı hı. Yol bazen ayaklarla değil kalplerle alınır ve her yolculuk sabrı, tevekkülü ve teslimiyeti öğretir diye bir cümle. Çok hoşuma gitti. Gerçekten her yolculuk acaba şu soru sorulabilir, bize neyi öğretiyor? Hı hı. Yollara neden çıkıyoruz? Neden geziyoruz mesela gibi bir soru gelebilir. Belki yolculukların da asıl insanın kendisine yaptığı yolculukta belirli destekleyiciler olarak gelebilir. Düşünebiliriz. Fatma Zehra kimdir? Bir tanıyalım.
1: Tabii ki. Ben Fatma Zehra. Ispartalıyım. Şu anda İstanbul'da Arapça öğretmeni olarak çalışıyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Vakıf faaliyetlerine katılmaya çalışıyorum. Onun haricinde geziyorum.
0: Evet, maşallah. Şimdi sevgili dinleyenler, siz Fatma Zehra Hanım'ı görmüyorsunuz ama genç bir arkadaş. Kaç ülke sığdırdınız bu vakte?
1: 23 ülke oldu şu ana kadar.
0: Evet, maşallah. Gerçi sayılar çok önemli mi?
1: Yok.
0: Nitelik daha önemli diyoruz. Ama böyle gezenler arasında da şey vardır, kaç ülke gezdin? Hani dünyayı gezenler, işte 100. ülkeme giriyorum, 150. ülkemdeyim gibi böyle evet. Bir şey konusu bu.
1: Yani aslında öyle bir şeyimiz yok, derdimiz yok çok fazla. Çünkü bazen gittiğimiz yerlere tekrar gittiğimizde oluyor. Örneğin işte Suudi Arabistan gibi. Sadece umre için değil, aynı zamanda eğitim için de tekrar böyle tercih ettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Az önce bahsettiğim gibi yine Endonezya, yine iki kere gittiğimiz ülkelerden. Yani

0: Bu şekilde böyle gittiğimiz ülkelere tekrar tekrar gidebiliyoruz.
1: Evet. Peki bu geziler nasıl başladı? Yani nereden başladı? Aileniz geziyor muydu? Siz de ona mı katıldınız?
0: Aslında biz hiç gezen bir aile değildik. Ta ki 2014 yılına kadar. Yani şu şekilde oldu. Yurt dışına ilk açılışımız 2014'te oldu.
1: Bir açıldınız, pir açılmışsınız.
0: Evet, yani o sene böyle gerçekten açıldığımız bir sene oldu. Çünkü ben lisedeydim ve değişim öğrencisi olarak Almanya'ya kabul almıştım. Okulumuzun yaptığı bir projeyle. Aynı anda da babam doktora sonrası araştırmalar için TÜBİTAK'tan burs aldı ve İngiltere'ye 1 yıllığına araştırmalar için gitti. Daha sonra ben Almanya değişim öğrencisi olarak gittim. Oradan döndüm. Daha sonra hemen tekrar İngiltere'ye babamın yanına geçtik. Orada da bir dil öğrenme serüveni oldu, bir 4 ay kadar. Daha sonra tabii 4 ay orada kalınca ister istemez etrafı geziyorsunuz, görüyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Ya bakıyorsunuz bambaşka bir dünya da var aslında. Yaşadığımız yerden ibaret değil, oturduğumuz yerden ibaret değil. İnsanlar çok farklı hayatlar yaşıyor. Ve böyle olunca dedik tamam artık biz başka dünyaları görmemiz lazım. Baktık o
1: Orada bir
0: şekilde.
1: tohum atıldı.
0: Evet, elhamdülillah. Ya dedik harekette bereket vardır. Gerçekten de öyle oluyor. Bir de bir hadis var zaten seyahat edin sıhhat bulun şeklinde. Biz gerçekten seyahatin, hareketin bereket getirdiğine inanıyoruz. Çünkü yani yeni insanlarla tanışıyorsunuz, yeni fırsatlar karşınıza çıkıyor, insan kazanıyorsunuz, çok bambaşka arkadaşlar ediniyorsunuz, çok farklı hayatlar görüyorsunuz. Ufkunuzu inanılmaz genişletiyor.
1: Evet, biraz da mütevazilik mi katıyor?
0: Tabii ki. Ya şöyle bir durum var. İnsanların hani siyah beyaz olmadığını anlıyorsunuz ya da hayatın gerçekten siyah beyaz şeklinde böyle çok katı ayrımlarla ayrılmadığını anlıyorsunuz. İnsanların gri olduğunu, durumların gri olduğunu, olayları nasıl yönetmeniz gerektiğini, problemlerle başa çıkma şekliniz çok değişiyor. Çok farklı bir gözle bakıyorsunuz artık.
1: Evet. Peki Almanya, İngiltere derken bir Avrupa ülkelerini gezdiniz herhalde.
0: Evet, orada bir Avrupa macerası oldu. Bir de yeşil pasaportun getirdiği bir avantajla Avrupa ülkelerini bitirmiş olduk elhamdülillah.
1: Tabii bu
0: Dört ülke harici.
1: evet gezenlerde zaten şeydir, pasaport renkleri çok önemli.
0: Evet.
1: Yani yeşil mi, gri mi, bordo mu?
0: Ya şöyle, yeşil pasaportun avantajını kullandıktan sonra bir 4 sene kadar önce ben artık bordo pasaporta geçiş yaptım.
1: Tabii 25 yaşınca herhalde.
0: Şöyle çalışmaya başladım. Aslında 25'i bitirmemiştim ama çalışmaya başladığım için mecburi olarak bir geçiş oldu bende. Sonra dedik ki tamam hiç sorun değil. Bundan sonra vizesiz ülkelere bakıyoruz. Nereye gidebiliriz? O şekilde listeden seçip beğenip gitmeye çalışıyoruz.
1: Peki Avrupa ülkelerini gezdiniz birçoğunu. Sizinle bugün konuşmak istediğimiz böyle doğu tarafları, biraz da
0: Evet.
1: Asya tarafları. Endonezya.
0: Evet.
1: Endonezya'da bir maceranız var.
0: Evet.
1: Bir okul maceranız da var. Endonezya bizim hem böyle şahsi olarak da çok önemli olan ve çok böyle, ben gitmedim bu arada ama gitmek istediğim ülkelerin en başında olan. Çünkü rota çok uzak, gittiğinizde o bölgedeki ülkeleri de gezerim diye düşündüğümüz bir rota. İnşallah en kısa zamanda nasip olur diyoruz ama
0: İnşallah.
1: Endonezya'yı sizden dinlemek isterim. Nasıl başladı? Neden Endonezya mesela?
0: Şöyle, ben bütün böyle imkanları, eğitim imkanlarını kullanmaya çalışan birisiyim. Hem lisede hem üniversitede. Yani böyle bir projeyle bir ülkeye gidebilme imkanım varsa gitmeye çalışıyorum genellikle. Üniversitede elhamdülillah bu fırsatı bol bol değerlendirdim. Neden Endonezya oldu? Arapça öğretmenliğinde okurken biz yurt dışı fırsatları kovalıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Ya diyoruz neresi olabilir? İşte böyle anlaşmanın olduğu, gidebileceğimiz bir yer var mı? Daha sonra hocalarımız bize dedi ki ya bizim Endonezya ile ikili bir anlaşmamız var. Bir değerlendirin bence. Arapça eğitimi olarak da çok iyiler. Çok ciddi önem veriyorlar Arapça eğitimine. Bence gidebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Hem de fasih Arapça, standart Arapçayı öğrenme konusunda da çok gelişeceğinizi düşünüyoruz. Daha sonra bize dedi ki tamam bir değerlendirelim bakalım nasıl bir şey. Biz bunu talep ettik. Elhamdülillah bizim için bir yaz kursu planladılar. Bir 2 ay sürecek böyle bir yaz kursu. Ve grubumuz bir 12-13 kişiyi buldu. Sadece Arapça öğretmenliğinden değil yine üniversitede farklı bölümlerden de farklı öğrenciler geldiler. Yine Arapça eğitimi için. Daha sonra dedik tamam gidelim ayarladık ve
1: Orada
0: başladı.
1: bir okula mı gidiyorsunuz?
0: Evet orada yani ikili anlaşma derken oradaki bir üniversite bize öğrencilerini yolluyor. Bizim üniversitemiz de o üniversiteye kendi öğrencilerini yolluyorlar. Bu şekilde bir değişim
1: Erasmus.
0: oldu. Evet, Erasmus adı altında değil ama kendi yaptıkları özel bir anlaşmayla bu şekilde değişim öğrencisi gönderebiliyorlar. Evet.
1: Çok güzel. Siz bu organizasyonla Endonezya'da kalmaya gidiyorsunuz.
0: Evet.
1: Yeri onlar mı ayarlıyor?
0: Evet.

0: her şeyi onlar ayarlıyorlar.
1: Devlet yurdu gibi bir yurtta kalıyorsunuz.
0: Devlet yurdu derken gittiğimiz okul yatılı bir okul. Yatılı okuldan kastım şu, bir kampüs içinde camisi, eğitim binası, yurtları, öğretmenlerin kaldığı binalar, ondan sonra bir bahçesi, kompleks. Oteli. Evet, yani bir külliye mantığında inşa edilmiş aslında bir
1: çok
0: kompleks.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Endonezya'da yemyeşil değil mi?
0: Evet.
1: Öyle diyorlar.
0: Endonezya inanılmaz yeşil, inanılmaz güzel, harika bir doğası var gerçekten.
1: Peki siz gittiniz, yerleştiniz, hı-hı, okulunuz başladı. Orada dil eğitimi, yani Arapça için gidiyorsunuz.
0: Evet, Arapça için gittik. Aynı üniversitedeki eğitimimizin böyle devam ettiğini düşünün. Oradaki işte günlük derslerimiz var, derslere katılıyoruz. Hocalardan işte eğitim alıyoruz, farklı beceriler üzerine eğitimler alıyoruz. Aynı zamanda okulun kültürünü de bize anlatmak için bizi sürekli okulun yaptığı işte şeylere de götürüyorlar. Nasıl diyeyim, etkinliklere de götürüyorlar, aktivitelere götürüyorlar. Biz orada farklı kurslara katılıyoruz. İşte okulun yaptığı etkinliklere gidiyoruz, görüyoruz. İşte okulun müsamereleri oluyor, bunlara katılıyoruz. Yani bize aslında orada sadece kurs vermiyorlar, okulun kültürünü de gösteriyorlar.
1: Ülkenin kültürünü de bir nevi sanki.
0: Evet, tabii.
1: Peki diğer ülkelerden de gelen insanlar oluyor mu?
0: Diğer ülkelerden gelen insanlar oluyorlar ama şu şekilde, bizim gibi böyle uzun süreli değil, kısa süreli. İşte sadece hemen işte okulu tanımak için, yine bazı ufak tefek projelerle böyle, bazı etkinlikler için ya da çok böyle spesifik konular için gelip gidiyorlar. Böyle çok uzun süreli değişim öğrencileri, en yakın ülke Malezya, oradan çok gelen giden oluyor.
1: Çok güzel. Toplam ne kadar kaldınız?
0: Toplamda işte önce bir 2 aylık kurs, daha sonra da bir 6 aylık, 6-6,5 aylık değişim öğrencisi serüveniyle toplamda 8-8,5 ayı buldu.
1: Neredeyse bir seneniz gitmiş.
0: Evet.
1: Evet, maşallah bir dönem orada geçirmişsiniz. Peki orada halkla bir şeyiniz oldu mu? Yani sadece okulda kapalı kalmamışsınızdır diye tahmin ediyorum.
0: Yani halkla temasımız oluyor ama şu şekilde, yatılı okul kuralları tabii bizim için de geçerli. Biz istediğimiz zaman çıkıp gezemiyoruz. İstediğimiz gibi işte dolaşamıyoruz. Yani bizimle beraber bizi karşılamaya gelen ve bizim tüm işlerimizle ilgilenen bir öğrenci komitesi var. O öğrencilerin her anımızda bize eşlik etmesi gerekiyor. Çünkü kurallar konusunda gerçekten sıkılar. Yani başımıza herhangi bir şey geldiği anda çok ciddi bir sorumluluk alacaklarının farkında oldukları için böyle bizi böyle pamuklara sarıyorlardı.
1: O kadar.
0: Yerindeyse, evet.
1: Ne mesela? Yani bir örnek vereceksiniz.
0: Mesela bizim haftalık alışveriş yapmamız gerekiyor. Alışverişe bizleri böyle arabayla götürüyorlar. Alışverişte bize eşlik ediyorlar. Arabalarımızı taşıyorlar, poşetlerimizi taşıyorlar. Daha sonra hep beraber arabayla yine geri dönüyoruz.
1: Evet.
0: Bu şekilde.
1: Yemek alışverişini siz mi yapıyorsunuz?
0: Normalde onlar bize sağlıyorlardı ancak damak tadımız pek uygun değil. Bu şey kötü anlamında demiyorum. Damak tadı bize uymuyor. Özellikle ben zaten kırmızı et yiyemiyorum. Öyle olunca diğer arkadaşlar da aynı şekilde böyle, ya biz yiyemiyoruz, çok da bize uygun değil. Biz kendimiz yapalım dedik ve o şekilde.
1: Peki aklınızda kalan bir yemek var mı? Böyle size çok ilk defa tattım ve unutmadım diyeceğiniz bir yemek.
0: Nasi goreng vardı. Yani oranın zaten en meşhur yemeklerinden bir tanesi.
1: Nasi goreng.
0: Nasi goreng, evet.
1: Nedir?
0: Pilav. Ancak böyle nasıl diyeyim, kavrulmuş pilav olarak tabir edebilirim. İçinde karides var, işte çeşitli baharatlar, acı biber.
1: Yumurtayı çok kullanıyorlar sanki.
0: Yumurtayı çok kullanıyorlar. Çok beğendiğimiz, gerçekten çok sevdiğimiz bir tatlı vardı, tereng bulan. Böyle ay ışığı demek aslında. Türkçe anlamı. Aynen. Yani aslında kek arasında çikolata ama onlar çok farklı bir şekilde yapıyorlar. Böyle bizim normal keklerimize benzemiyor. Güzeldi. Onu böyle sık sık istiyorduk, yiyorduk.
1: Çok güzel. Bir de o ülkelerde, ben Tayland'dan hatırlıyorum, sokak lezzetleri çok fazla.
0: Evet.
1: Ve insanlar dışarıda yemek yiyor.
0: Evet.
1: Evlerde çok mutfak yok.
0: Evet.
1: Endonezya'da da mı böyle?
0: Endonezya'da da böyle. Çıktığınız zaman her yer küçük küçük, dediğiniz gibi seyyar satıcılar, sokak lezzetleri inanılmaz yaygın. Ve mutfak kültürü çok fazla gelişmemiş. Evlerde mutfaklar çok küçük. Yemek yapmak için çok fazla bir alan yok. Daha sonra ocaklar sadece ikili, mesela dört gözlü ocak görmedik neredeyse. Daha sonra işte bulaşık yıkamak için ayrılan lavabo alanı çok küçük. Yani bizdeki, bizim Türk kültüründeki gibi bir böyle mutfak, geniş mutfak kültürü yok. Evet.
1: Değil mi? Bir de Endonezya'nın da hani maddi durumuyla da alakalı olabilir mi bu? Normal halk herhalde daha mütevazi yaşıyor.
0: Evet, evet.
1: Peki bir soru, Endonezya deyince mesela Duha organizasyonu var. Hiç duydunuz mu Duha?
0: Dufa, yani organizasyonu duydum ancak faaliyetleri hakkında maalesef çok bir bilgim yok.
1: Son günlerde benim bayağı bir şeyimdi. Şöyle ki, her gelen arkadaşımla da paylaşıyorum. Şimdi Duha bir kurban organizasyonu. Mahmut Esat Coşan Vakfı'nın bir organizasyonu. Server Yaşayan Vakfı'nın bir çalışması. Hasbelkader geçtiğimiz aylarda çok etkilendim de ondan dolayı paylaşıyorum. Çünkü Endonezya deyince artık ben kafamda böyle Duha'yı ve Esat Coşan Vakfı'nı çok oturtmuş durumdayım. Şimdi bir kurban kestik. Kurban kestim ve bana ertesi gün hemen kesildiği bilgisi geldi. Maille, mesajla, WhatsApp'la. Her türlü mesajlar bana üç koldan geldi. Aa, ne kadar güzel kesildi. İçim ferah, güvendim. Sonrasında bunu hiç rastlamadım böyle bir uygulamaya. Çok da etkilendim. İşte her seferinde işte kesildiği bilgisi geldikten sonra bir 15 gün geçti herhalde. O kesilen etler paketlenmiş. Bu tabii herkese, yani sosyal medyayı açık bir bilgilendirme değil. Bu çünkü önemli bir şey. Benim şahsi mailime sizin etleriniz şu kişilere dağıtıldı. Bir fotoğraf, yani fotoğrafta 15 kişi var yok gibi. Ve her birinin elinde paket. Ya ben o kadar duygulandım ki bununla. Yani bu etler bu kişilere dağıtıldı. Maşallah. Ve herkesin elinde de paketler var. Bilmiyorum, ben mi acaba abarttım diyorum. Çok duygulandım. Tabii ki o insanların fotoğraflarını herkesin gördüğü bir yerde paylaşmak uygun olmayabilir. Ama benim bu konuda bilgilendirilmem benim çok hoşuma gitti.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi çok duygulandım dedim. Aa, harikasınız ya. Yani çünkü bugün insanların maalesef ki bazı konulardaki güvensizlikleri, evet, birçok şeyi etkiliyor. Ama bu güvenin üstü bir hareket. Yani ve hiç düşünmedim ben. Hani Endonezya'da kime gitti bu? Düşünsenize, ben burada oturuyorum İstanbul'da, rahat rahat oturduğum koltukta. Hiç düşünmedim bile. Yani o kurduğum o güven iletişiminin geri bildirimi beni çok etkiledi. Bence buradan gerçekten organizasyonun en ufak yapı taşı kimse, bütün olarak bence ekstra bir teşekkür hak ediyorlar diye düşünüyorum. Ben şahsi olarak kurbanımı kestim. Onların geri bildirimlerini paylaşıyorum ama Endonezya deyince gözlerim Duha olarak bakıyor zannediyorum. Bence bu çok önemli bir şey. Genelde böyle önümüze konulan Afrika, bazı bölgelerin işte açlığı, susuzluğu, ihtiyaç sahipliği çok ön plana çıkıyor ama Endonezya çok ön plana çıkan bir bölge değil. O insanların biraz da bunu dillendirmemesiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Alışık değiller, böyle ihtiyaç sahibi ama çok fazla bağırmıyor ben ihtiyaç sahibiyim diye. Belki siz bunu daha gördünüz, onun için merak ediyorum. Mesela sokakta, pazarda insanların iletişim veya tarzları nasıl, gözlemlediğiniz kadarıyla.
0: Yani insanlar dediğiniz gibi çok çok mütevaziler. Yine çok mütevazi hayatlar yaşıyorlar. Hiç böyle ekstra bir gösteriş yok. Sokaklarda insanlar çok böyle rahatlar. Nasıl tabir edebilirim bunu?
1: Sakinler değil mi?
0: Sakinler, evet. Yani bir şey yok, bir gürültü, curcuna. Yani kalabalık bir ülke. Gerçekten çok kalabalık bir ülke. Müslüman nüfusunun en yoğun yaşadığı ülkelerden bir tanesi Endonezya. Ama böyle o şeyi görüyorsunuz. O dinginliği görebiliyorsunuz yani insanlarda.
1: Ada ülkesi, binlerce, evet, adası var. Değil mi?
0: Evet.
1: O da bana çok ilginç gelmişti. Yani binlerce ada. Adadan oluşuyor ülke.
0: Evet.
1: Yani deprem bölgesi.
0: Evet.
2: İbret nazarıyla gez, gör, ibret al.
1: Sizi şaşırtan mesela kültürel farklılıklarımız var mı? Yani aa, çok ilginç falan dediğiniz.
0: Endonezya'yı kültürlerimiz çok farklı. Güneydoğu Asya bence kültür konusunda kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Çünkü dediğiniz gibi yani hiç bize benzemiyor. Yani uygulamaları çok farklı, işte yemekleri çok farklı, bayramları kutlama şekilleri vesaire.
1: Kıyafetleri,
0: evet, hepsi çok çok farklı.
1: Çok renkli değil mi kıyafetleri? Çok,
0: çok
1: tatlı.
0: Renkliler, evet, çok renkliler. Çok önem veriyorlar da böyle özel günlerde güzel giyinmeye, güzel görünmeye, temiz görünmeye. Yani özel günleri bence çok özenli yaşıyorlar o konuda. Mesela iki kere düğüne katılma fırsatımız oldu orada. Böyle yani gelin inanılmaz giydirilmiş, çiçeklerle bezenmiş, damatlar da aynı şekilde böyle boyunlarında işte bir çiçek taşıyorlar. Daha sonra işte bütün herkes çok mutlu, rengarenk kıyafetler giyilmiş. Onlar genellikle camilerde yapıyorlar düğünlerini. İmam nikahı sonrasında işte bir seremoni.
1: Evet, çok harika.
0: Evet.
1: Size normal gelmeyen mesela bazı özellikler var mıydı? Yani çok tuhaf dediğiniz mesela. Biraz da o bölgenin de çok dinli bir bölge. Hı hı. Yani İslam'la renklenmişler. Hı hı. Mesela dikkat ettiğiniz, ya bu aslında İslam'da yokmuş gibi. Mesela muma çok şeyleri var böyle.
0: Yani şöyle, aslında böyle nasıl diyeyim? Endonezya evet çok dinli olarak görünüyor ama sadece belli

0: bölgelerinde aslında var bu. Yoksa aslında yani insanların büyük çoğunluğu Müslüman ve buna göre hareket ediyorlar, buna göre yaşıyorlar ve buna dikkat ediyorlar da. İşte tesettür olsun, işte yaşayış biçimleri olsun. Camilerin işte mimari yapı olarak çok farklı, işte bölgeden kaynaklı tropik iklim. Genellikle evler tek katlı, çok yüksek binalar yok. Özellikle işte bu iç kısımlarda, halkın yaşadığı kısımlarda. Evler hep tek katlı, böyle düz ayak. Ondan sonra bizim böyle Türkiye'de alışık olmadığımız çok fazla tarlalar var, pirinç tarlaları. Böyle aşırı bir gelişmişlik göremiyorsunuz. Ama ona rağmen insanlar böyle inanılmaz samimiler, inanılmaz tatlılar, çok sıcaklar. Hiç böyle kötü gözle bakan, yadırgayan bir bakışla hiç karşılaşmadık Endonezya'da elhamdülillah.
1: Oradan arkadaş edindiniz mi?
0: Evet, orada tabii ki de. 9 aylık yani bu 8-9 aylık süreçte okulda bir sürü arkadaşımız oldu. İlk gittiğimizde bu edindiğimiz arkadaşları daha sonra ikinci gidişimizde tekrar gördüğümüzde böyle çok sevindik. Yani sanki böyle eve tekrar dönmüşüz gibi hissetmiştik. Elhamdülillah o konuda çok iyiler. Sürekli böyle haberleşiyoruz. Hatta döndükten sonra böyle görüntülü konuştuğumuz oluyordu. Sürekli mesajlaşıyoruz. Ondan sonra
1: Türkiye'yi davet ettiniz mi?
0: Türkiye'ye davet ediyoruz. Hatta birkaç tanesi geldi Türkiye'yi ziyaret ettiler.
1: Yine çok güzel.
0: Kendi gruplarıyla. Bu şekilde elhamdülillah yani orada güzel bağlarımız oldu.
1: Tabii siz İstanbul, Isparta falan gezdiriyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
0: Ya
1: Isparta'da da çok gezilecek yer var.
0: Evet, Isparta'da güzel yerler var ancak insanlar tabii çok İstanbul varken diğer bölgeleri pek tercih etmiyorlar. Bir de kısıtlı bir süre oluyor tabii İstanbul'da ne kadar gezebiliriz.
1: Bilmiyorum, Isparta'da bizde yeri olan bir şehir. Yani o Eğri'dir herhalde, değil mi?
0: Evet.
1: En sessiz sakin şehirlerden,
0: evet,
1: bir tanesi. O göl.
0: Isparta'da iki tane sakin şehir var zaten. Bir tanesi Yalvaç, bir tanesi de Eğri'dir.
1: Yalvaç'ı bilmiyordum ama Eğri'dir'e gittiğimde görmüştüm.
0: Evet, evet.
1: Çok da sakin. Bir de doğası da çok efsane bir yer.
0: Evet, çok şükür.
1: Çok güzel. Evet, peki... Bu yolculuklar Fatma Zehra'yı, ben Endonezya'da gitmeden önce böyleydim, Endonezya'ya gittikten sonra böyle geldim gibi böyle bir şeyiniz var mı?
0: Evet, Endonezya gerçekten sadece beni değil yani beraber gittiğimiz gruptaki arkadaşlarımızı da çok böyle güzel anlamda değiştirdi ve bize çok güzel katkıları oldu. Mesela ben kendime geçmeden önce bir arkadaşıma örnek vereyim. Yine beraber gezdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Endonezya'daki bu yaz kursundan sonra dedi ki tamam ben tesettüre girmeye karar veriyorum artık. Ve ikinci gittiğimizde artık tesettürlü olarak başladı ve o şekilde de devam ediyor elhamdülillah.
1: Ne güzel.
0: Yani oradaki bu uygulamalardan, oradaki insanlardan, onların işte Müslümanlığı yaşayış biçimlerinden o kadar etkilendi ki dedi tamam yani ben evet bunu yapabilirim. Yani yapmak istiyordum zaten, ufak bir şeye ihtiyacım vardı. Burası benim için işte güzel bir başlangıç olur diyerek başladı elhamdülillah ve devam ediyor. Kendim için konuşursam yani Endonezya kesinlikle bizden çok çok farklı. İmkanlar konusunda da gerçekten çok farklılar. Yani bizim böyle üniversiteye girdiğimizde aradığımız, gözümüzün aradığı herhangi bir şeyi orada bulmak biraz zor. Hatta şöyle küçük bir itirafta bulunayım. Biz gittik Endonezya arkadaş grubumuzla, işte ayarlandı her şey tamam güzel, bizi aldılar havalimanından, işte üniversiteye getirdiler. Dediler ki sizin için ayarladığımız yer burası ve hiç böyle bize uygun olmayacağını düşündüğümüz bir yer. Temizlik anlamında, imkan anlamında. Ve dedik ki yani biz burada
1: ne yapacağız?
0: Nasıl kalabiliriz? Ne yapacağız? Ve ilk gecemiz çok zordu. Gerçekten çok zordu. Dedik tamam temizleyelim. Temizlemeye başlıyoruz ya diyoruz burası böyle olmaz, devam edemeyiz burada.
1: O kadar.
0: Daha sonra dedik ya burada bakın böyle sıkıntılar var, biz işte bu şekilde kalamayız, biz hiç alışkın değiliz böyle bir şeye.
1: Neydi
0: sonra...
1: peki bu hani sizi bu kadar şey yapan?
0: Şimdi birincisi tropikal bölgeden kaynaklı böcekler var. Ondan sonra kertenkeleler çok fazla her yerde.
1: Büyük değil mi?
0: Büyükler ve işte yine sıcak iklimden kaynaklı. Kapılar pencereler sürekli açık. Ve böyle hayvan haşerat tabii ki de çok rahat girip çıkabiliyor. Temizlik konusunda dediğim gibi temizlik anlayışları bizden daha farklı. Onlar için mesela namaza mani olmasın yeterli. Böyle bir temizlik anlayışı olunca biz çok yadırgadık.
1: Ama onların normali bu olabilir.
0: Evet, onların normali bu tabii ki de. Yani... Bu şey yani bize farklı geliyor çünkü bizim yetiştiğimiz ortam çok farklı. Daha sonra sıcak su yok. Soğuk suyla işte bütün ihtiyaçlarımızı gidermek zorundayız. Dedik ya işte bu nasıl olacak falan. İlk geceden sonra dediler ki tamam, siz birkaç günlüğüne otelimize geçin bizim. Biz buraları size daha uygun bir hale getirmeye çalışacağız. Yani ben o hareketten sonra dedim ki ya inanamıyorum, bu insanlar hani biz burayı beğenmedik diye bu odaları düzeltmeye ve bize daha uygun hale getirmeye çalışıyorlar. Yani bu nasıl bir hani nasıl bir ilgi, nasıl bir alaka? Yani gerçekten çok farklı. Yani Türkiye'de biz bunu desek tamam beğenmiyorsanız kalmayın o zaman denebilir yani. Ama geldiler dediler ki tamam biz sizi uygun hale getireceğiz ve bir hafta içinde orayı gerçekten elini yüzünü toparladılar, düzelttiler ve bizi uygun hale getirdiler. Bundan sonra dedim ki ya tamam gerçekten çok iyi niyetliler, çok sıcakkanlılar. Öyle olunca da dedik ki tamam biz buraya tekrar geliriz.
1: Yani aslında sizin için de şey yapılmış değil mi? Onlar da gayret etmiş.
0: Çok gayret etmiş.
1: Belki evet. Bu kültürü çok alışık değiller.
0: Evet.
1: Geldiğiniz ülkenin kültürüne de çok alışık olmadıkları için. Size bunun çok ciddi bir şey olacağını fark etmemişlerdir.
0: Evet,
1: evet. Ve ne yaptılar acaba diye merak etmiyor değilim. Yani ne yaptılar da o imkanı veya koşulları değiştirdiler?
0: Bir haftalık bir böyle ufak bir inşaat boya badana olsun. İşte açık yerlerin kapatılması, işte problemlerin giderilmesi, genel bir temizliğin yapılması vesaire. Böyle evet. İşte daha ya elhamdülillah dediğim gibi çok gayret ettiler ve biz çok böyle etkilendik bundan. Daha sonra dedik tamam ya gerçekten buradaki insanlar çok iyi niyetli. Hani biz de bunu başa çıkartmayalım. Biz de çok gayret ettik. Biz de oraya yine uyum sağlamak konusunda. Bu şekilde elhamdülillah ve dediğim gibi o gayretleri o kadar kalbimize işledi ki biz dedik tamam biz buraya ikinci kere tekrar geleceğiz. Değişim öğrencisi olarak daha uzun süreliğine tekrar geleceğiz dedik.
1: Siz de vefa gösterdiniz.
0: Karşılıklı yapılan nasıl diyeyim iyi niyet.
1: Kaç öğrenciydiniz?
0: İlk gittiğimizde 12-13 kadar öğrenciydik. Dediğim gibi sadece Arapça öğretmenliği değil farklı bölümlerden de arkadaşlar vardı.
1: Ama mesela giderken Endonezya'ya gidiyorsunuz yani biraz araştırma yapmışsınızdır bu böcekle alakalı, hayvanlarla ilgili, tropikal iklimle alakalı. Hani o kadar hayal kırıklığına mı uğradınız o aşamada?
0: Ya şöyle oldu. Biz birincisi bu yatılı okul kavramı olacağını bilmiyorduk. Biz zannediyoruz ki hani bizim üniversitemiz gibi herhangi bir üniversiteye gidiyoruz. Oradaki yatılı okul kavramı çok başka. O insanların eğitimi çok başka, eğitim ortamı çok başka ve eğitimden anladıkları şey de çok başka. Yani eğitim dendiği zaman çok yönlü, her açıdan yetişmiş bir insan olarak onlar düşünüyorlar. Yatılı okullarda şu şekilde, bütün hizmetlerde öğrenciler çalışıyorlar. Bütün hizmetleri yani okulun bütün ihtiyaçları öğrenciler tarafından karşılanıyor. Yani okulun güvenliğini mesela öğrenciler işte sırayla vardiyalı sistemle bekliyorlar. Etrafın temizliğini yine öğrenciler yapıyorlar. Öğrenci karşılanacak, yabancı öğrenciler gelecek. Bunlarla ilgili bütün planlamayı öğrenciler yapıyor. Aynı şekilde işte camilerde işte imam, müezzin ekstra birisini görevlendirmiyorlar. Yine öğrencilerden seçiyorlar ve öğrenciler bu görevi üstleniyorlar, yerine getiriyorlar. Yani öğrencilerin ne diyelim kendi yeteneklerine göre, ilgilerine göre böyle ayrıldığı gruplar var ve bu gruplar okulun farklı farklı hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü. Şimdi biz okullarda, üniversitelerimizde ya da diğer liselerde, ortaokullarda hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığımız için biz çok klasik bir üniversite ortamı bekliyorduk. Yani şimdi öğrenciler, bizimle ilgilenen öğrenciler bizim yan tarafımızda kalıyorlar ve bizim her türlü ihtiyacımıza gece gündüz cevap vermekle yükümlüler. Bu hizmet bize çok şaşırttı. Yani dedi ki tamam yani bize de mesela değişim öğrencileri geliyor. Bizde de işte karşılama komiteleri var. Ama biz 7/24 onların hizmetiyle ilgilenmiyoruz. Bu bizi çok şaşırtmıştı. Dediğim gibi yine yani hayal kırıklığı sadece ortam açısından bir hayal kırıklığı oldu. Ama onun haricinde sistem çok farklı ve biz böyle her seferinde hayretler içerisinde kalıyoruz. İşte öğrenciler mesela kendilerinden daha küçük kademelere stajyer öğretmen şeklinde dersler veriyorlar. Ondan sonra onların deneme derslerine giriyorlar. Ya da öğrencilere ayrıca bir kurs yapılıyor. Mesela bu kurslarda yine orada üniversite okuyan öğrenciler görevlendiriliyor. Ve çocuklara işte Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Çocuklara işte Arapça öğretiyorlar, İngilizce öğretiyorlar.
1: Çok harika bir sistem aslında.
0: Evet.
1: Alışık olmadığınız bir yapı.
0: Hiç. Bizim Türkiye'de böyle bir yani yapı bilmiyorum var mı?
1: Ben hala şeye takıldım. İlk geldiğinizde size gösterilen yerlerdeki hayal kırıklığınıza.
0: İşte biraz şeyden kaynaklı da olabilir. Şimdi o zamana kadar gezdiğimiz, gördüğümüz yerler var ama Güneydoğu Asya tarafına ilk defa gidiyoruz. İnsan tabii ki de az önce sohbette geçmişti yine. Çok gezen bilir, çok okuyan mı? Karşılaştırmasında ya tamam okuyorsun evet ama bazı şeyler görmeden, işte o deneyimi yaşamadan bilinmiyor. Bize de biraz öyle oldu.
1: Evet, iyi bir tecrübe olmuş.
0: Elhamdülillah.
1: Yeni rota var mı?
0: Yeni rotamız var tabii ki, her zaman aklımızda olan. Ya farklı bölgelerden farklı ülkeleri sürekli böyle düşünüyoruz. Ve şartlar hangisi için en uygunsa onu tercih etmeye çalışıyoruz. Mesela şu anda aklımda Fas var. Yine arkadaşlarımla gezmek istiyorum. Bir İspanyolca öğrenmek istiyorum. Tabii bir ön hazırlığını yaparsam bir Meksika'ya gitmek istiyorum. Yine Afrika'da Tanzanya'ya çok gitmek istiyorum. Uzun zamandır aklımda ama bir türlü nasip olmadı inşallah.
1: Evet, varmış bayağı yeni evet. Rota. Öğretmenken nasıl yapıyorsunuz?
0: Öğretmenken işte 15 tatillerimizi ve yaz tatillerimizi bununla değerlendiriyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Biz, yani ben genelde tek gezmiyorum. Arkadaşlarımızla ya da ailemle geziyorum. Bizim böyle gezdiğimiz bir kız grubumuz var. 3 arkadaş beraber geziyoruz. Onlar da benim gibi öğretmen, Arapça öğretmeni. Biz üniversiteden arkadaşız.
1: Hepsini denk getiriyorsunuz.
0: Evet, hep beraber geziyoruz. Öyle olunca biz kısa süreli gezmeyi çok sevmiyoruz. Yani böyle gittiğimiz bir yerde en az bir ay, 1,5 ay kalalım istiyoruz. Çünkü oranın bu yani yaşayış tarzını, insanları tanıma, bu bir haftalık, 10 günlük süreçlerde çok derinleşemiyor. Öyle olunca diyoruz ki tamam ya biraz daha uzun kalalım, 1,5 aylık bir program yapalım. İşte genellikle eğitimi de işin içine katmaya çalışıyoruz. Mesela en son işte Suudi Arabistan'a 5 haftalık bir program ayarlamıştık, gittik. Hem kendimizi, işte var olan dilimizi unutmamak için bir konuşma kulübü, konuşma kursu ayarladık. Hem de işte orayı gezelim, görelim, insanlarla tanışalım, oraya biraz adapte olalım, biz de onlar gibi biraz yaşayalım şeklinde.
1: Bu da çok ilgi çekici yalnız. Evet. Çünkü biz Arabistan denildiği zaman genelde böyle Mekke, Medine, Umre evet. turları genelde gittiği hı-hı. için. Ama Ribat'ı, diğer şehirlerini çok bilmiyoruz.
0: Evet, biz Cidde'deydik. Cidde'nin hem Mekke'ye yakın olmasından kaynaklı aslında tercih ettik. Yani böyle işte oturuyorsun, araştırıyorsun. O araştırma yapmak, ben ön hazırlığı yapma kısmında da çok seviniyorum. Böyle çok beni heyecanlandırıyor. O ön hazırlık kısmında işte araştırmak, ondan sonra uçak biletleri, kalacak yer tayini, daha sonra işte nasıl insanlarla karşılaşacağız, acaba hani neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Bunu böyle düşünmek o süreçte beni çok mutlu ediyor.
1: Ayrı bir keyif değil mi bu?
0: Çok keyifli.
1: Ciddi bir motivasyon.
0: Evet.
1: En azından uçak biletin 3 ay sonra bile olsa bir 3 aylık motivasyonunu kazanmış oluyorsun.
0: Evet.
1: Değil
0: evet.
1: mi? Bir ümidin var.
0: Evet.
1: Gideceksin.
0: Elhamdülillah. Yola evet. çıkacağım.
1: Çok güzelmiş ya. Suudi Arabistan da aslında çok şeyli bir rota.
0: Evet.
1: Orada da çok tecrübeniz vardır diye tahmin ediyorum.
0: Evet, orada yani orası da çok farklı. Böyle insanlar dediğiniz gibi aynı şekilde sadece umre için, hani Mekke Medine arasında seyahat ettikleri için. Ya böyle hani Arap kültürünü, Suudi Arabistan kültürünü böyle inceleme çok fırsatımız olmuyor. Sadece işte insanlar ibadete odaklanıyorlar tabii ki. Ama dedik ya tamam, biz burada hem kültürü de görelim, hem insanlarla tanışalım, hem ibadetimizi de yapalım. Böyle her şeyin bir arada bulunduğu böyle bir paket program kendimize ayarlamış olduk. Bir de bireysel umre artık fırsatının çıkmasından kaynaklı. Elhamdülillah kendimiz vizemizi alabiliyoruz. Kendimiz tek başımıza seyahat edebiliyoruz. O konuda da çok rahat ettik. Elhamdülillah.
1: Evet, o harika bir şey.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Peki Endonezya'ya geri dönecek hı-hı. olursak dil problemi yaşadınız mı yani orada?
0: Dil problemi hiç yaşamadık. Nasıl yaşamadığımızı da şöyle söyleyeyim. Üniversiteler Arapça öğretimine inanılmaz önem veriyorlar. Ve bu Arapça, Arap ülkelerinde bu sokaklarda konuştuğu, yani insanların genel olarak konuştuğu lehçe değil. Standart fasih Arapça konuşuyorlar. Hı-hı. Yani öğrencilere fasih Arapça konuşabilen öğrenciler yetiştirmek istiyorlar. Ve bu ne okursanız okuyun. Arapça öğretimi ve İngilizce öğretimi zorunlu. Mesela siz bir mühendislik öğrencisi olabilirsiniz. Ama bir miktar Arapça bilmek zorundasınız ve Arapça sınavlarına giriyorsunuz. Yeterlilik sınavlarına. İngilizce bilmek zorundasınız, İngilizce sınavlarına giriyorsunuz.
1: Çok harika değil mi?
0: Kesinlikle. Ve lisans öğrencileri lisansı bitirdiği zaman tez yazıyorlar. Tezlerini ya İngilizce ya Arapça olarak yazıyorlar. O konuda biz inanılmaz dehşete düştük. Yani dedik nasıl, yani dil eğitimine bu kadar önem veriyorlar ve standart Arapçayı konuşuyoruz. Yani okulda öğrendiğimiz Arapçayı orada çok rahat kullanabiliyoruz.
1: Ve siz hiç dil problemi yaşamadınız.
0: Hiç dil problemi yaşamadık. Çünkü karşılaştığımız herkes Arapça konuşabiliyordu.
1: Peki böyle mesela dinleyip de gönlüne düşen, plan yapan, ya ben de böyle gitmek isterim, gidip orada dil eğitimi almak isterim bir 2-3 ay, 6 ay ya da Erasmus'la gitmek isterim diyenlere tavsiyen olur mu?
0: Tavsiye.
1: Başta ne demek istersin mesela?
0: Başta ne demek isterim? Ne aradığına bağlı biraz da. Ne istiyorsunuz? Yani gerçekten işte o ortamı görmek, o deneyimi yaşamak ve bu deneyimleri yaşarken aynı zamanda çok güzel bir eğitim, çok yoğun bir eğitim almak mı? Yoksa böyle hani daha kültürel bir gezi, işte ben gezeyim, göreyim, ondan sonra işte kafeme gideyim, otelime gideyim, böyle bir şey arıyorsa çok tercih etmemesi lazım. Ama gerçekten bir deneyime gönüllüyse, tamam ya ben bunu yaparım diyorsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü orası bence kesinlikle görülmesi gereken bir coğrafya.
1: Bir de diyorsun ki gittiğinizde şoka girmeyin.
0: Evet.
1: Temizlik ve kalacak yerinizle ilgili. Yani böceklere alışık olmak gerekiyor herhalde.
0: Böceklere alışık olmak gerekiyor. Temizlik konusunda biraz daha rahat davranmak gerekiyor bence.
1: Mesela temizlikten kastın ne?
0: Ya mesela biz klasik Türk anneleriyle yetişiyoruz. İşte günlük temizliğimiz vardır, haftalık temizliğimiz vardır. İşte yani bir yere temiz olması için işte 2-3 kere silinmesi gerekir falan. Yani onlar buna çok önem vermiyor. Bence asıl yani doğru şeye odaklanıyorlar gibi hissediyorum. Yani namaza, ibadete mani değilse çok da önemli değil, tamam. Yani süpürüyoruz, tekrar tozlanabilir. Çünkü burası böyle bir bölge.
1: Evet. Necis değilse?
0: Evet, aynen. Yani ben oradan sonra evet dedim ya, demek bir tık daha rahat olmak gerekiyor. Biraz daha rahat olabiliriz. Tamam, ibadetimize de engel değil. O zaman çok da sorun yok yani.
1: Bu gezmelerde siz de fark etmişsinizdir. Sizin kendi kafanızdaki doğru belki karşı tarafta evet. Doğru değil.
0: Evet.
1: Ya da sizin savunduğunuz, alışkan olduğunuz konfor alanındaki bir gerçek karşı tarafta olmayabilir.
0: Evet, ya da hiçbir şey ifade
1: etmeyebilir.

0: Gez, gör, ibret al.
1: Efendim, Gez, Gör, İbret Al programımızda bugün Fatma Zehra Dost'u konuk ettik, misafir ettik. Soy ismi gibi tatlı, şeker bir arkadaşımız. Onun Endonezya maceralarını ve yolculukla alakalı tecrübelerini dinledik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, hayırlı yolculuklar.
0: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez, Gör, İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra dinliyorsunuz.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki ayakta çalışırken,

0: Oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz, bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hak. İnnemel Mesih İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
0: أي أهل كتاب دينيniz hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
1: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Musa bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o, "Ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım." dedi. "Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin," dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, "Seni tenzih ederim. Sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim."
1: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
0: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.
0: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
1: اَتَى أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
1: Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ile sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
0: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler! Siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: Em lehum ilahun gayrullah, subhanallahi amma yushrikun.
1: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
0: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim.
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim odur.
0: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
0: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ
1: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
1: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
0: Sebbih isme rabbikel a'la ellezî halaka fesevvâ.
1: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları. Akra Reklam.
3: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Efendim, Mutluluk mu Huzur mu serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün yeni bölümle sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz klinik psikolog Sabahattin Ertuğ Beyefendi. Sabahattin Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Bugünkü programımızda sizinle satın alma ve mutluluk ilişkisini konuşacağız. Özellikle satın alma ve mutluluk ilişkisinde ekonomik imkanlar mutluluğu ne kadar satın alabiliyor? Yeni bir şeyler satın almak ya da sürekli bir şeyler satın almak bizi mutlu eder mi, ya da sadeleşmek mi bizi daha çok mutlu eder ve huzura götürür? Mutluluk için paranın gücü büyük bir motivasyon kaynağı mıdır? Sizinle bunları konuşmak isterim. Tabii ki asıl mutlu olmak için, huzur sahibi olabilmek için başka gereken şeyler var mıdır? Bunları konuşalım istiyoruz inşallah. Malumunuz günümüz dünyasında da teknolojiyle beraber bu daha da arttı. Galiba medyanın da gerçi bunda büyük bir payı var. Sürekli ne kadar çok bir şeylere sahip olursanız, reklamlarla pompalanan, ne kadar çok şeye sahip olursanız o kadar çok mutlu olursunuz, kendinizi iyi hissedersiniz diye bir algı da yapılıyor. Böyle bir ortamda bundan, bu bakış açısından uzaklaşarak, sıyrılarak farklı alanlarda mutluluk aramak ya da mutlu kalabilmek mümkün müdür? Bunu da detaylandırmanızı isterim ama klasik bir soruyla hemen başlayayım. Konumuz satın alma ve mutluluk ilişkisi olduğu için. Gerçekten ekonomik imkanlar, para, mutluluğu satın alabilir mi? Doğru bir bağlantı var mı ikisinin arasında da?
2: Evet. Şöyle başlayalım. Parasızlık mutluluk getirmez. Hani mutlu olmak için paraya ihtiyacımız var. Fakat çok paramız olduğu zaman da daha çok mutlu olabileceğimiz gerçeği bir yanılsamadır. Daha çok para olanlar daha az mutlu olurlar diyebiliriz. O yüzden burada her şey bir denge meselesi. Tabii ki satın alma meselesi. Satın almak mı, ne kadar almak ya da işte niçin almak? İnsan farkındalık burada çok fazla ön plana çıkıyor. Belki şu anda insanların evinde hiç kullanmadıkları, hiç kullanamayacakları o kadar çok şeyleri var ki sahip olursam mutlu olurum diye satın aldıkları ama hiçbir şekilde kullanmadıkları ya da kullanmış olsalar dahi mutluluklarının çok kısa sürmüş olduğu hani çok şeylere var. O yüzden aslında mutluluk ve satın alma ilişkisini değerlendirdiğimiz zaman bir dengeyi aramak gerekir. Benim ihtiyacım olan şey ne? Dolayısıyla buradaki asıl olan insanın daha çok kendisidir. Kendisini tanımayan, bilmeyen insan, dışarıdan ona söylenen, şunu alırsan mutlu olursun, şunu alırsan şöyle olursun gibi bir takım algıları açık hale geldiği zaman tüketim toplumunun bir neferi olmuş olur. Dolayısıyla sosyal medya olmuş olsun, reklamlar olmuş olsun, hani nerede ne görürse onu alırsam mutlu olurum, toplumun büyük bir kitlesine dahil olmuş olurum düşüncesiyle, mutlu olurum düşüncesiyle kendilerini eşyaya mahkum eden insanlar kalabalığı ortaya çıkıyor. Bu insanların ne kadar mutlu olup olmadığını sorguladığımız zaman da aslında çok da mutlu olmuyorlar. Çünkü bir şeylere sahip olmak insanı mutlu etmez. Yani sahip olmak mutlu etmez. Hatta öyle ki bunun altında bizi ne etkiliyor acaba? İnsanlar neden satın almak isterler?
1: Evet.
2: Neden? Acaba hangi duygumuzu, mutluluk dediğiniz şey bizim aslında ihtiyaç duymuş olduğumuz hani bir takım içgüdülerimizin tatmin olması durumudur. Burada bir şey satın alırken acaba ben içimde neyi dolduruyorum? Bunun farkına varmazsanız rastgele almış olduğunuz şeyler size Sadece ona sahip olmuş olmanın anlık hazından başka bir şey sağlamaz.
1: Sahip olma duygusunu, dürtüsünü ne peki bizde harekete geçiriyor? Neden insanoğlu sahip olmak ister?
2: Yetersizlik duygusu, aidiyet duygusu, özgüven oluşturmak. Mesela diyelim markalı elbise giymek için nedir? Bir gruba ait olmak, kendisini aslında olmak istediği bir gruba aitmiş gibi göstermek için gidip onları satın alır. Ya da ne bileyim ondan sonra kullanmadığı fakat işte son model telefonu kalkıp da işte borç parayla ya da böyle kredi alarak işte en son versiyon telefon almış olmak, satın almış olmanın altında ne olabilir? O telefonu kendisine bir imaj oluşturmak ister. İnsanlar hani kendi ekonomik güçlerin ötesinde giydiği ayakkabıdan, ondan sonra elbiselerinden ya da işte değişik elbiselerinden, yani ne kadar çok fazla hani satın alırsak eğer o kadar sahip olmuş olduğumuz şeyin kıymetini bilmez, çok şeyimiz olur. Fakat sanki hiçbir şeyimiz yokmuş gibi yeni şeylerin arayış içerisinde
1: gideriz. Evet,
2: hani insanlar gideriz. İşte gardıroplarını açıyorlar. Orada belki bir sürü kıyafet var. Bakıyor, hepsi tanıdık geliyor. Ya yeni bir şeylere ihtiyacım var deyip benim de bir şeyim yokmuş düşüncesiyle tekrardan nedir o, alışveriş yapmak için yola koyuluyor. Ya da işte burada çalışıyorum, kazanıyorum. Bu kazanmış olduğum şeyi harcamalıyım. Harcamak için de işte kendimi, beni mutlu hissettirecek elektronik anlamda olmuş olsun ya da eşya anlamda olsun şunlar olsun. Yani madde satın almada, mesela diyelim ki paramızı harcayacağız satın alma derken, satın alma ikiye ayırmak lazım. Birincisi mal satın alma. İkincisi ise daha ziyade yani kültür satın alma, tatildir, tiyatrodur ya da bir programdır, eğitimdir. Acaba şunu sorgulamak gerekiyor. Mal satın aldığımız zaman mı daha fazla mutlu oluruz, yoksa eğitim,
1: sanatsal faaliyetler, evet.
2: Kişisel gelişimle ilgili psikoterapi vesaire şeyler aldığımız zaman mı daha uzun süre mutlu oluruz? Bakın, bir ürün satın almış olduğumuz zaman, satın almış olduğumuz ürünün kalitesine göre, özelliğine göre o ürün bizi aslında biraz daha bencil yapar. Bende var. Çünkü o ürünü alıp göstermek isteyeceğim. Üzerimde göstereceğim, elimde göstereceğim. Onunla bir imaj yapacağım kendime. Kendimi aslında ait olmak istediğim bir topluma, bir gruha aitmişim gibi gösterip bu benim bencilliğimi artırır. Fakat diğer tarafta aslında satın almalarda, bir konser bileti satın aldığınız zaman ya da efendim bir eğitim satın aldığınız zaman, bir kültür gezisi, bir tatil satın almış olduğunuz zaman buradaki mutluluğunuz çok daha uzun sürer. Çünkü burada aslında mutluluk duygu işidir ve insan da sosyal varlıktır. Birinde sadece maddeyle aranızda duygu sosyal bağ kurarsınız. Diğerinde ise o sosyal bağlarınızı güçlendirirsiniz, topluma bağ kurarsınız. Anılar, hatıralar aklınıza geldiğinde mutlu olursunuz. Mutluluk devam eder. Fakat bir şeyi satın aldığınızda, hani satın almak için onu harcamış olduğunuz, aslında hissetmiş olduğunuz heyecan geldiğinde biter. Bu muymuş dersiniz? O anda biter. Anlık tatmindir. Yapılan bir araştırmada aslında satın almanın ya da böyle sahip olmanın

0: Çünkü satın almak, maddeye satın almak, bir şeylere sahip olmak. İşte en son bize verilen teknoloji reklamı yapılan teknolojik anlamda gerek evde gerek bireysel anlamda kullanmış olduğumuz bu kişisel ihtiyaçlarımız işte son model işte süpürge son model saç kurutma makinesinden tutun ondan sonra son model saat son model işte yeni çıkan yeni kreasyondan şu elbiseler vesaire şeyler insanlar onları satın alırlar aldıktan sonra belki bir kere giyer onu bir kenara atarlar. Ona sadece sahip olmak gibi, gömlek gibi daha sonra ne heyecanı kalır ne de o maddenin anlamı, değeri kalır. Bunlar
1: Evet.
0: ne kadar çok fazla mal satın alırsanız daha sonra yıllar sonra şöyle gardırobunuza da baktığınız zaman belki etiketini dahi açmadığınız bir sürü elbiseniz, ayakkabınız olmuş olur. Yük olmuş olurlar size. Ama diğer taraftan siz eğer ki ekonomik anlamda gücünüzü daha ziyade kendinize en iyi yatırım insanın kendine yapmış olduğu yatırımdır. Anılara, hatıralara, o sosyal bağlara hani ondan sonra yani daha çok
1: Kişisel gelişim ne dediniz?
0: duygularla,
1: Evet.
0: manevi
1: Duygularla.
0: anlamdaki gelişimlerle yapmış olduğunuz şeyler hani bizim şey vardır ya Türkiye'de işte eskiden daha çok vardı. Hani 18 ay askere giden insanların askerlik anılarını anlata anlata 20 yaşında 18 ay askere gitmiş bir baba ömrü boyunca 80 yaşına kadar o askerlik anılarını anlatır. İşte 30 sene evvel hacca gitmek için o para biriktirip o hacca gittiğinde o hacda yaşamış olduklarını anlatır. Ama hiç kimse 30 sene evvel belki hac ücretinden 3 kat 5 kat daha fazla para verip de almış olduğu ilk arabasını çok anlatamaz. Almıştır, artık sıradanlaşmıştır. Madde sıradanlaşır. Anı, hatıra ve sosyal bağlar ise insanı insan yapandır. İnsan demiş olduğumuz şey maddeyle kurmuş olduğu bağ değildir. Madde dediğimiz zaman aslında hani insan maddeyi eğer satın almak için ne veriyor? Borçlanıyor, ömrünü veriyor. Dolayısıyla artık maddenin emri altına girmiş oluyor. Fakat diğerlerinde ise aslında parasını verdiğinde almış olduğu zevk, huzur, mutluluk, paylaşım, sosyal paylaşımlar olmuş
1: Bağ
0: olsun,
1: kurmak dediniz
0: bağ
1: değil mi?
0: kurmak, bu bağlar.
1: Evet.
0: Yani biz ilmik ilmik hayatımızı öreriz, hayatınızı ya paranızı verir maddeyle, taşlarla, elbiselerle, ayakkabılarla, saatlerle, telefonlarla örersiniz ya da paranızı verirsiniz. O duygusal bağlar kurabileceğiniz
1: Daha anlamlı. Evet.
0: dostluklar, arkadaşlıklar ve işinizde güzel anılar. Yani hayat demiş olduğunuz şey aslında geçmişte çok vardı, şimdi pek fazla yok ama düşünün ki bir albümünüz vardı. O resimde albümünüze değişik zamanlarda çekmiş olduğunuz resimleri koydunuz. Arada sırada albüme baktığınız zaman o görmüş olduğunuz anılar, onlara baktığınız zaman hayatınızın değişik kesitlerine geri döner, mutlu olurdunuz. Aslında yine hayat da öyle, zihnimizde biz yapmış olduğumuz işlerin bize bırakmış olduğu anılarımızı geriye dönük hatırladığımız zaman ne kadar güzel insanlar, ne kadar güzel şeyler yaşamışsak onların bize vermiş olduğu mutluluk bizim sahip olmuş olduğumuz hani ondan
1: Maddeyle
0: sonra
1: değil mi?
0: maddeyle, evle, arabayla,
1: Kıyaslanamaz
0: arabanın
1: galiba.
0: modeliyle,
1: Evet.
0: evimizin büyüklüğüyle, şatafatıyla bunlar sadece benim nefsimi artıran zaten bakın yani sosyal medya dediniz. Yani küresel anlamda baktığımız zaman hani maddi anlamda baktığımız zaman ne var? İnsanların sadece satın alma gücünü ortaya çıkarmak için insanlara sunulan şeyler daha iyi bir evde otur, daha iyi bir arabaya bin, daha iyi elbise giy ya da daha farklı şekilde hep sahip olmak
1: Evet,
0: adına
1: sahip olmak adına.
0: insanların ömrüne hipotek konuyor. 10 sene, 20 sene borç altında iyi bir site içerisinde oturmak için insanlar ömürlerini veriyorlar. Belki sitenin kredisi bitmeden ömür bitiyor. Ama diğer tarafta ise bakın diğer tarafta çünkü insan bu kapital sistemin bir sermayesidir.
1: Evet.
0: İş gücünü, emeği o verir. Dolayısıyla ne kadar çok üretim olursa, satış olursa sistem o kadar daha fazla büyür. Sistem büyürken insanın ömrü ve kalitesi daha da azalır. O yüzden burada satın alma ve mutluluk arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğimiz zaman yine dönüp dolaşıp bunlar dışarıdan gelen, yani satın alma benim kendi iç dünyamdaki bir duyguyu tatmin etmek için dışarıdan bana sunulan bir şeyin benim içimde neye hitap ettiğini iyi değerlendirme ile ilgilidir. O açıdan baktığımız zaman insan sadece kendisinin farkına varıp neye ihtiyacı olduğunu bilip ona göre ihtiyacını gidermeli. İhtiyacından fazla sahip olduğumuz her şey insana zehirdir. İnsanın ihtiyacından fazla. O yüzden satın alma ve mutluluk ilişkisi, evet, satın aldığımız zaman mutlu oluruz, bizim motivasyonumuzu artırır. Fakat fazla satın almalar, her şeyin fazlası zarar olmuş olduğu gibi, eğer biz kendimizi o tüketim toplumuna kaptırırsak çok fazla satın alır fakat çok az mutlu oluruz. O açıdan mutluluğun da yolu insanın kendisini yine tanıyıp ben neyle mutlu olurum sorusuna vereceği cevap da ilgilidir. O yüzden evet, ikisi arasında ilişki var. Fakat kendini bilen, kendisini tanıyan, kendi ihtiyaçlarını iyi belirlemiş olan insan ihtiyacına göre dışarıdan bir şey aldığı zaman o onu mutlu eder. Fakat sadece egosunu, nefsini besleyecek olan, ondan sonra işte popülist anlamdaki bize sunulan ne varsa onları satın aldığımız zaman da onlar bizi mutlu olmak adına, mutlu olmak vaadiyle kandırılmış insanlar topluluğu haline getirir.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
3: Bütün bu söyledikleriniz içerisinde hani dediniz ya çok aslında altını çizmemiz gereken o insanın kendini tanıması, kendini fark etmesi, kendini bilmesi ve ne istediğini bilerek hareket etmesi. Yani dışarıdan satın aldığımız şeylerle mutluluğu olmaktansa içteki hangi boşluklar bizi buna itiyor dediniz orada mutluluk arayışına. Peki o içsel boşluklarımızı bulabilmek her insan için mümkün müdür? Bunun için nasıl bir farkındalığa sahip olmamız lazım? Ya da günümüz koşullarında insanlar gerçekten kendileriyle de derin bir bağ kurabiliyorlar mı? Her şey yüzeyselleşmişken ne dersiniz?
0: Şimdi zaten hep şunu derim ben genelde danışanlara da ya da terapilerde de ya da seminerlerde hep şunu söylerim. Hani biz de genelde işte hani işte hipnozla ilgili çalışmalar yaptığımız zaman aslında tüketim toplumunun, yani endüstriyel bu toplumun insanları sokmuş olduğu hipnozdan çıkarma işlemidir aslında bugünkü yapılan psikoterapi çalışmaları. Çünkü sistem o kadar çok insanlara, bilinçaltlarına o satın almayı o kadar fazla empoze yapmış ki insan satın alınca mutlu olacağına, mağazalarda gezdiğinde, orada bir şey aldığında, çünkü o mağazalara baktığınız zaman, bugün AVM'lere falan baktığınız zaman sizin önünüzde o kadar farklı seçenekler sunuyor ki o büyük mağazalar ışıltıların altında, o şetafatın altında kendinizi zavallı hissediyorsunuz. Ve zavallı bir varlık olarak aslında oradaki mağazaların bir tanesinden 3-5 taksitte aldığınız bir ayakkabı ya da bir tişört ya da bir gömlek size kendinizi değerli hissettiriyor. O yüzden hani nereye giderseniz gitmiş olduğunuz yerde etkilenirsiniz. Dış dünya insanın içini etkiler. İçimizde dışımız etkiler. Dolayısıyla burada benim önce neye ihtiyacım olduğunu bilmek için kendime dönmem lazım. Kendime dönmem için de belli bir süre dışarıdaki her şeyden uzaklaşmam gerekiyor. Kendime dönmek için. O yüzden zaten insanların bugün hani bu tek kendilerine dönme ihtiyaçları, işte terapilerin, insanların o psikologlara olan ihtiyaçlarının artmasının sebebi tek başına kendilerine dönemediklerinden dolayı bir başkasının rehberliğinde kendine dönüp kendinin farkına varmaya çalışıyorlar. Bu yüzden burada bilmemiz gereken konuyla ilgili olan şey, satın alma demiş olduğumuz şey bizim bir bedel karşılığında bize sunulan malın, hani ürünlerinden bir tanesini aldığımızda ne kadar mutlu oluruz. Ya da bu bizi ne kadar mutlu eder.
3: Bunu bunlar takip etmemiz mutluluk lazım.
0: Değil,
3: evet, değil. Anlık
0: madde
3: dediniz, değil
0: üzerine
3: mi?
0: Evet. Yapmış olduğumuz, sahip olduğumuz her şeyi bizi anlık tatmin eder. Ama anlık tatminler de uzun vadede insanı mutsuz eder. Çünkü bizde

0: kendiniz için istemediğiniz bir şeyi başkası için de istemedikçe, ya da işte kendinizin, düşünün mesela bir şey vereceksiniz, yardım edeceksiniz. Neyi verirsiniz? En çok sevdiğiniz bir şeyi mi bir başkasıyla paylaşırsınız, yoksa hiç kullanmadığınız mı? İşte ne zaman mutlu oluruz biliyor musunuz aslında? O bilinenin aksine. Ben kendimi hiç kullanmadığım bir şeyi başkasına vererek evet mutlu olurum. Fakat az mutlu olurum. Ama en çok sevmiş olduğum bir şeyi bir başkasıyla paylaştığımda o zaman ise çok mutlu olurum. Ne kadar hani büyük verirsem bana mutluluk o kadar gelir. Satın almak bir şey, aldığımız şeyleri paylaşmak ise başka bir şey. Onun için anlık tatminlerden kurtulmak istiyorsak o sahip olduğumuz, fazladan almış olduğumuz şeyleri gönülden etrafımızda ihtiyacı olan insanlarla paylaşmalıyız. Bizim şu anda belki toplumun en çok ihtiyacı olan şey, sahip olmak peşinden koşarken arkamızda ihtiyaç sahibi olan insanları unutuyoruz.
1: Evet.
0: Belki de bizim giymediğimiz, yüzüne dahi bakmadığımız evimizdeki elbiselerimiz, eşyalarımız birilerinin rüyası. Onun için hep yukarıya doğru gidip daha çok şeye sahip olmak yerine bu ikisi arasında denge kurmam lazım. Mesela sahip olmak beni mutlu etmez. Benim sahip olmuş olduğum bir şeyler varsa onları başkalarıyla işte sosyal bağ kurmak adına paylaştığımda, onu onlara yatırmış olduğum zaman hem ruhen hem de zihnen daha bir tatmin olmuş olurum, daha bir mutlu olmuş olurum.
1: Daha kalıcı mutluluk değil mi?
0: Uzun süren bir mutluluk bana fayda sağlar. Yoksa diğer türlü bugün baktığınız zaman zannediyor musunuz ki her şeyi satın alabilecek kredi kartına sahip olan insanlar daha mutlular? Hayır, daha mutlu değiller. Çünkü onlar bir şekilde tüketim toplumunun bağımlılarlar, bağımlısılar. Daha fazla mutlu olmak için daha fazla alışveriş, daha fazla alışveriş yapınca daha fazla mutlu olacağına inanıp daha fazla alışveriş yapma araştırması içerisinde maalesef bu tüketim toplumunun birer sadık neferi oluyorlar ki hep takip ettikleri şeyinde en son çıkacak olan telefon ya da bir şey ne zaman çıkacak takip edip onu bekliyorlar.
1: Hatta şey hatırlıyorum, haberlerde galiba gördüm ya da sosyal medyada siz de rastlamışsınızdır belki. Son model dediğinizde teknolojik cihazlardan gidersek geceden mi dükkanın önünde sabahlıyorlar, sabah ezanında mı çıkıyorlar? Çok enteresan.
0: Üç gün kuyruk bekleyen,
1: kuyruk bekliyorlar.
0: O gün için para biriktiren insanlar, babaları, anneleri ya da işte sevdikleri birisinin hastanede 3-5 saat bekleyen insanlar.
1: Çok güzel bir noktaya
0: telefona
1: değindiniz.
0: En önce sahip olmak için eğer 3 gün nöbet tutuyorsa demek ki aslında bu tüketim toplumunun, daha da tüketimin esiri olmuştur.
1: Aynen. Köleleriyiz
0: nasıl mutlu
1: aslında
0: olabilir?
1: Değil mi böyle
0: burada sadece 3 gün boyunca ona sahip olmanın heyecanı dışında onu ürünü satın aldıktan sonra artık ürün sıradanlaşıyor. Bugün şöyle baktığınız zaman en son model çok fonksiyonlu telefonlara sahip olanların kullanımıyla sıradan daha ucuz telefona sahip olanların hani telefonu kullanma düşünceleri, kullanma alanlarına baktığın farkı var mı? Herkes sosyal medyayı kullanıyorlar, herkes telefon ediyorlar. O telefonun çok üst özelliklerini kullanmadan sadece telefonlarının görünüşü ile orada mutlu olmaya çalışıyor. Kişiler madde ile kendisini özdeşleştirip kendilerini mutlu etmeye çalışıyorlar.
1: Bundan yani nasıl sıyrılabiliriz
0: söz
1: hocam?
0: Söz vardır yani.
1: Evet.
0: Mevki, makam, mal, mülkle adam olmaya çalışanlar bunları kaybettiğinde adamlığını da kaybederler. Bu dünyadaki en kutsal mücadele, biz insan evladı olarak dünyaya geldik, insan kalma mücadelesidir ki burada yine kendi öz değerlerimize, kendi özümüze ne kadar yakın olursak aslında bu tüketim hastalığından o kadar kendimizi muhafaza ederiz.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Öze döndüğümüz zaman sadeleşmeyi de konuşalım mı? Sadeleşmek bize huzur ve mutluluk

0: getirir mi? Bu kadar çok satın almanın bize mutluluk getirdiğini pompalayan bir dünya düzeninde, sisteminde aslında nasıl sadeleşebiliriz? Bunu öğrenmek istiyorum.
1: Sadeleşmek aslında neyiniz varsa vererek sadeleşirsiniz. Sahip olmuş olduğunuz her şey size yüktür. O yüzden taşıyabileceğiniz kadar yükünüz olsun. Eğer bir insanın her tarafı yüklüyse o kişi nasıl mutlu olabilir? Ama düşünün ki ağır bir yük taşıyorsunuz, hepsini bıraktınız. Sadece kendi bedeninizde, kendi kendinize bir hayat yaşıyorsunuz. Orada mutlu olmaz mısınız? O açıdan sadeleşmek gerçekten de mutluluk getirir. Hani şey deriz, bakın denge meselesi. Bir insan ne kadar maddeye sahipse o kadar manadan uzaklaşır. Ne kadar manaya dönerse o kadar maddeden uzaklaşır. Onun için mal ve mutluluk demiş olduğumuz zaman ne kadar çok mal o kadar az mutluluk. Onun için mutlu olmak için de az ve az dışarıdan aldığımız şeyler bizi uzun süre mutlu eder. Ya da ihtiyacımız olanı alıp ihtiyacımız fazlasını da etrafımızla paylaşıp da o sosyal bağlarımızı kurduğumuzda, sadaka verdiğimizde, yardım ettiğimizde, etrafımızda ihtiyaç sahibi olan insanları düşündüğümüzde ki karşılık beklemeden yapılan her şeyi insan hücreleri mutluluk olarak kabul ediyor. Mutluluk içsel bir yolculuktur. İçimizdeki oluşan bir şeydir. Satın alma ise bizim sadece bakın yani mutluluk kalple ilgilidir. Satın alma ise bizim beynimizle neokorteks ilgilidir ki hazla daha ilgili. Çok algılar tabii nefis ve burası. O yüzden aslında algı operasyonu demiş olduğumuz zaman bizim yani beynimizin ayarlarıyla oynayıp beynimizin ayarlarında insan nefsi de aslında temelinde ne vardır? Nefsin özünde ne vardır? Haz ve şehvet vardır. Dolayısıyla bütün tüketim reklamları tamamıyla aslında hani insanın o haz ve şehvetine yönelik olduğu için bizim de böyle artık tutkuyla, arzuyla bir şeylere sahip olma o içimizdeki içgüdüsel dürtülerimiz harekete geçiyor. O anda onu satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra hani o içgüdü tatmin olup da yerli yerine girince daha sonra aklımız başımıza geliyor. Bakıyoruz ki ödeyemeyeceğimiz kadar bir alışveriş yapmışız. Daha sonra oturup onu nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken zaten mutsuz oluyoruz. Onun için insan bir ihtiyacından fazlası her zaman için ona zehirdir. İki, gelir gider dengesini bozduğunda alma verme dengesini bozmuş olur. Alma verme dengesi bozulduğunda gelir gider dengesi bozulduğunda eğer giderimiz gelirimizden çoksa neye sahip olursak olalım zaten mutlu olamayız. Çünkü karşılayamayacağız onları. O açıdan insanın hani özgüven sağlamak için, kendisini ait olmadığı bir toplumla özdeşleştirmek için, onların yani birilerinin on markalarını üzerlerinde bedava reklam yapmak için, sırf ait olmak adına, sırf kendini daha zengin, daha özgüvenli, daha elit, daha nezih bir insanmış gibi göstermek adına borca girmelerinin bir anlamı yoktur. İnsan hani sözüyle, insan yüreğiyle, İnsan kendi içindeki, içinde yapmış olduğu barışla ancak mutluluğu getirebilir. Bu açıdan dışarıdan beslenmeyle değil, ne kadar çok içeriden beslenirsek, kendi içimizden beslenirsek o kadar çok mutlu oluruz. İnsanın mutlu olabilmesi için aslında dışarıdan çok şeye ihtiyacı yok. Yani bir ülke düşünün, kendi öz kaynaklarıyla ne kadar dışarıya az bağlıysa o kadar bağımsızdır deriz ya. İnsan da öyledir. İnsan da ne kadar kendi öz kaynaklarıyla mutlu olabiliyorsa o kadar çok mutludur. Ne kadar mutlu olmak için dışarıya bağlanmışsa o kadar da aslında sömürü altındadır diyebiliriz.
0: Aslında o kadar güzel sözler söylediniz ki son sözler oldu bunlar. İç kaynaklara dediniz hani dış kaynaklardan ziyade. Son iki dakika içerisindeyiz kıymetli hocam. Bu iç kaynaklarımızın neler olduğunu bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatalım mı? Belki farkındalığımızı kaybetmiş olabiliriz. Nedir bunlar? Bu iç kaynaklar.
1: İnsanın kendisiyle barışık olması, kendi içindeki çatışmalarını bitirmiş olması, insanın öz değerinin farkına varması, öz değerlerinin kalbini dinlemesi, kendisine dönüp aslında yani eğer bir insan çevresiyle, kültürüyle, diniyle aslında ne kadar çok barışıksa o kadar kendi iç dünyasında da

0: karışık olur deriz. O yüzden insanın, hani eğer satın alacaksak şayet bir şeyler, insanın yapabildiği en iyi yatırım anlamında, hani paranızı derler çarçur etmeyi, yatırım yapın bir yerlere. Maddi yatırım yaparsınız. Uzun vadede belki bir şeyler kazandırır fakat beklersiniz. Belki görmezsiniz, sorunlarınıza kalır. Ama insanın kendisine yapmış olduğu yatırım son nefesini alıncaya kadar ona fayda sağlar. O yüzden kendi içinize, kendinizi tanıma. Bu hayat insanın hani kendini tanıma yolculuğudur. Eğer bu dünyada ihtiyaçlarımızı ve ihtiyaçlarımızı karşında bize sunulan ürünlere eğer ki odaklanırsak ömrümüz kendimizi tanımaya başlama yetmez bile.
1: Yetmez bile, doğru. Ve kendinden uzaklaşmış, kendine yabancılaşmış insanlar olarak belki de hayatımızı son
0: Bugünkü
1: buluruz. Hani
0: insanlığın
1: Mevta'yı
0: çıkmazları değil
1: nasıl
0: mi?
1: bilirsiniz, iyi bilirdik diyor. Belki de kendi bile Mevta kendini bilmeden öteki tarafa gitmiş olur.
0: Onun
1: Değil
0: için
1: mi?
0: insanın kendisiyle barışık olması,
1: Evet.
0: hani
1: Anahtar kelime galiba. Evet.
0: sohbetimizi bir kelamı
1: Evet.
0: kibarla bitirelim
1: Buyurunuz.
0: isterseniz bugünkü. Hani Salih Baba divanında der ki, gezeriz hayvanı natık misali, ekli şurttan gayrı ne kârımız var. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hani bunun şeyi Türkçesi, insan kılığına girmiş hayvan misali gezer dolaşırız, yemeden içmeden gayrı ne kârımız var der. İnsan için satın alma, yeme içme giyinmeden gayrı eğer bir kârınız yoksa bu hayatta, o zaman mutluluğa da aç kalırsınız, mutluluğa da aç ölürsünüz.
1: Ve anlık mutluluklarla yetinirsiniz dediğiniz gibi, değil mi? Satın alma anlık hazlarla,
0: Dünyanın,
1: anlık
0: evet,
1: mutluluklarla. Ne yazık ki.
0: yalancı dünyanın
1: Evet.
0: illüzyonlar arasında kaybolup gidersiniz.
1: Peki, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Kıymetli görüş
0: ederim.
1: ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Hakikaten şahsım için çok istifade edici oldu. Umarım dinleyicilerimiz için de istifade edici bir program olmuştur. Sağolunuz, varolunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızda satın alma ve mutluluk ilişkisini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Sabahattin Ertuğ Beyefendi bizlerleydik. Efendim, yeniden görüşünceye kadar hoşçakalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz, helal rızık ve kabul edilecek amel istiyorum. Allah'ım, beni çok tövbe edenlerden ve iyice temizlenenlerden eyle.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Ketebe aleyye el adha ve lem tükteb aleyküm ve umirtu bi salati duha ve lem tü'meru biha. İbn Abbas radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: ey ümmetim, benim üzerime kurban bayramında kurban kesmek bir vecibe olarak yazıldı, boynuma borç. Kesmem şart. Ve lem tükteb aleyküm, sizin üzerinize yazılmadı. Şimdi tabi Hanefi mezhebine göre bizim boynumuza vaciptir. Kurban günü kurban kesmek vaciptir. Ve ümirtu bi salati duha. Ben duha namazı kılmakla emrolundum. Ve lem tü'meha, siz onunla emrolunmadınız. Resulullah Efendimiz'e mahsus bir takım hususi tavsiyeler var. Onun muhakkak yaptığı bazı ibadetler var. İbadet güzel şey, hoş şey ama ümmet zayıftır, belki yapamaz, mesul olur diye Allah bizi mecbur tutmamış. Yaparsak kâr ederiz, sevap kazanırız. Onlardan birisi de bu duha namazıdır. Duha vakti nedir? Duha vakti sabah namazından sonra güneş doğunca bir kerahat vakti olur. O vakitte namaz kılınmaz. Yani sabah namazına yetişemediyse bile insan, güneşin doğma saatinden 30-40 dakika, 45 dakika geçinceye kadar bir vakit içinde sabah namazını bile kılamaz. Güneşin doğduğu zaman yasak vakit. O zaman geçtikten sonra işrak vakti girer. Güneşin şarktan doğup da etrafı ışıklarını dağıtıp şöyle biraz ufuktan yükseldiği zamandır. O zamandan öğleye 1 saat 45 dakika kalıncaya kadar ki vakit gündüzün vaktidir. Güneş etrafı çıkmış aydınlatıyor. İşte o vakit hep duha vaktidir. O duha vaktinin 3 bölümü vardır. İlk duha, orta duha, son duha diye 3 bölümü vardır. Ayrı adları vardır Arapçada onların. Şimdi ilk vakitte işrak namazı kılmak sünnettir. Yani camide bekleyip de bizim burada cemaatimizin yaptığı gibi namaz kılmak çok sevaplıdır. Hac ömre sevabı var. Ondan sonra da gündüzün 1/4 geçtikten sonraki vakitte, o vakitte de Peygamber Efendimiz duha namazı kılardı. 4 rekattan 12 rekata kadar kılındığına dair rivayetler vardır. Sevabı çok yüksektir. 4 kılarsa insan ne ecirler kazanır, 8 kılarsa ne kazanır, 12 kılarsa ne kazanır, hepsi kitaplarımız, hadis-i şerifler yazmıştır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben duha namazını kılmakla emrolundum. Ben o vakitte de namaz kılmak vazifem benim diyor. Size yazılmadı, siz emrolunmadınız. Ama yaparsanız fazilettir, sevabınız çok olur. Peygamber Efendimiz ümmetine şefkati vardı, merhameti vardı. Ümmetin yapamaması durumunda mesul duruma düşer diye bazı şeyleri böyle çekinirdi. Malumdur ki teravih namazında da 2-3 akşam Mescid-i Şerif'te namazı kılmış. Tabii Peygamber Efendimiz önde imam. Oh! Yani insan durabilir mi? Arkasından ashab-ı kiram da cemaat olmuşlar. Teravih namazlarını kılmışlar. 1-2-3 gün böyle olunca çıkmayıvermiş odasında. Ertesi akşamlar çıkmayıvermiş. Demiş ki şeyden korktum. Çıkarım da siz de arkamda kılarsınız da mecburiyet olur. İlle kılmanız gerekir. Yapamazsanız mesul duruma düşersiniz. Allah'ın cezasına uğrarsınız diye çıkmayıvermiş. Ama yaparsa insan sevap. Onun için Ramazan'da sünnet olan teravih namazını kılıyoruz.

Duha da sünnettir. O sünneti icra ederse insan büyük ecirlere nail olur. Müslüman 5 vakte 5 vakit katarsa iyi olur. O 5 vakte 5 vakit katmadan birisi işrak namazıdır, birisi duha namazıdır, birisi akşam namazından sonra evvabin namazıdır, birisi gece yatarken kılınan salat-ı leyldir, birisi de gecenin yarısından sonra kılınan teheccüd namazıdır. Bak 5 vakit arkasından 5 tane daha. Eskiler boşuna söylememiştir. Falanca adam çok Müslüman adam 5 vaktine 5 vakit daha katıyor. Tesadüfen söylenmiş değil, ölçülü biçili söylenmiş bir sözdür. Kerametül kitabı hatmuhu. İbn Abbas radıyallahu anh'ten yine rivayet edilmiş. Mektubun, yazılan mektubun asaleti, kıymeti, şerefi altındaki mühürdedir. Altındaki mühürdedir. Kitap sözü burada risale manasında, mektup manasında. Arapçada böyle kullanılır. Hatim de mühürlemek demek. Yani bir mektubun kıymeti neyle ölçülür? Altına bastığın imza ile ölçülür. Altına bastığın mühür ile ölçülür. İmzasız, mühürsüz bir yazı geliyor. Olmaz. Bak Peygamber Efendimiz'in sünneti ne kadar her şeyi öğretiyor. Yazışmanın usulünü bile öğretiyor bize. Muhaberatın usulünü bile öğretiyor. Altını imza edeceksin ki, mühürleyeceksin ki başkası senin namına bir başkasına mektup yazıp da başını derde sokmasın senin. Mühürün olacak, şeyin olacak. Bak ne kadar güzel dinimiz. Sünneti seninle ne kadar hoş. Şeyde Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedilirken ona haber vermişler ki Saba ülkesinde bir kavim var, güneşe tapıyor. Mektup yazmış onlara, Allah'a ibadet edin, yoksa gelirim memleketinizi yıkar yakarım diye. Allah'a kul olun, öyle güneşe tapınma falan yok diye mektup yazmış. O mektup şeye gidince, Saba melikesinin eline geçince, Belkıs'ın eline geçince, diyor ki, ya eyyuhel mel'u inni ulkiye ileyye kitabun kerim. Bana bir asaletli, şerefli mektup gönderildi. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O Süleyman peygamberden gönderilmiş ve bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Şimdi bu ayet-i kerimede ulkiye ileyye kitabun kerimun. Bana kerim bir mektup gönderildi. Kerim ne demek? Onun izahında demişler ki işte altı imzalanmış filan manasına gelir diye o ayet-i kerimeyle de böyle irtibatlandırıyorlar bu sözü. Tabii onun keremi, onun şerefi peygamberden gelmesi. O devrin peygamberi Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam'dan bir mektup gelir de şerefli olmaz mı? Demek ki biz mektup yazdığımız zaman Peygamber Efendimiz de mühürlerdi mektuplarını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mektup yazdı mı? Yazmaz olur mu? Vazifesini iyi ifa etmek için etrafındaki insanlara hakkın emirlerini tebliğ ettiği gibi gidemediği yerlere de mektup gönderdi. Nereye gönderdi? İran'ın Kisra'sına mektup gönderdi. Bahreyn'in emirine mektup gönderdi. Mısır'ın Mukavkis'ine, hakimine, melikine mektup gönderdi. Bizans'ın hükümdarı Heraklius'e mektup gönderdi. Habeş padişahına, hükümdarına mektup gönderdi. Min Muhammedin Resulullahi ila Azimir Rumi diye bu tarzda böyle mektuplar gönderdi. Onları İslam'a davet etti. Eslim teslem. Müslüman ol. Selamet bulursun. Yü'tikallahu ecreke merrateyni. Allah sana ecrini kat kat muzaaf olarak verir dedi. Çünkü sen Müslüman olursun. Bir kavmin başkanısın. Sana tabi olanlar da Müslüman olur. Onların ecirleri de sana gelir. Kâr edersin diye söyledi. Kim uydu bu tavsiyelere? Habeş hükümdarı uydu. Kabul etti. Bizans hükümdarı kabul eder gibi oldu. Heraklius, ondan sonra etrafındaki komutanlar, asilzadeler bir gürültü, bir velvele, bir homurdanma kopardılar. Yok yok ben sizi denemek için söyledim dedi. Dönüverdi. Saltanat tatlı geldi. Hükümdarlık tatlı geldi. Anladı Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu. Doğru söylüyorsun dedi elçiye. Kabul ettim dedi. Fakat etrafında gürültü, mırıltı olunca o zaman ya ben sizi denemek için söyledim diyiverdi. Döndü söylediği laftan. Ziyan etti. Ne olacak iki paralık dünya hayatı kaldı mı? Geldi geçti. Müslüman olsaydı emrindeki insanlar da Müslüman olurdu. Efendim kâr ederdik. Veyahut kendisine hak yolda şehit ederlerdi. Pek olsa şehit ederlerdi. Bu dünya hayatı şehadetle biterdi. Ahirette büyük nimetlere ererdi. Kaçırdı fırsatı. İran'ın hükümdarı mektubu yırttı. Cahçurt cahçurt yırttı. Peygamber Efendimiz'den giden mektubu yırttı. Onun üzerine ne belalara uğradı. Yani Peygamber Efendimiz öyle mektup yazdı ve altına da imzaladı, mühürledi.

olarak şey yaptı. O mektuplardan bazısı bugün müzelerde elimizdedir. Elimizdedir. Altı mühürlü Muhammedun Resulullah diye altı mühürlü mektupları elimizdedir. Elhamdülillah. Korunmuş gelmiştir. Keremül mer'i dinuhu ve mürüetühü akluhu ve hasebuhu hulukuhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten ve pek çok hadis kitaplarından nakledilerek gelmiş bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, keremül mer'i, kişinin ağalığı, şerefliliği eşraftan oluşur. İtibarlı insan oluşur. O itibar nereden gelir? Dinuhu, dinidir. Dininden gelir, dindarlığından gelir. Yani bir insanın şerefli, itibarlı bir insan olması nereden olur? Efendim, kavmi kabilesi kalabalıktır. Arazisi çok geniştir, 8 tane köye sahiptir, etrafında hizmetçisi çoktur. Hayır, o dünya ölçüsü o. Ahiret ölçüsü insanın dindarlığıdır. Kim asil, kim şerefli, kim ağa, kim zengin, kim eşraf, kim itibarlı kimse, en dindar olan kimse o. Bu manayı takviye eden ayet-i kerime var mı? Var. İnne ekremeküm indallahi etkaküm. Allah indinde sizin en kerim olanınız, en şerefli, itibarlı olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır diyor Allah Teala. O halde bir insan malsız, mülksüz, parasız, pulsuz olsa, arif olsa, sırtında bir abası olsa, elinde bir deneci olsa, bir kuru ekmeği suya banıp da yumuşatıp öyle yutup vakit geçirse, ahiretin sultanı padişahı olabilir. Burada 80 tane sarayı, 90 tane efendim mülkü, şu kadar 1000 tane hizmetçisi, şu kadar sayısız küp altını olsa ama dindarlığı olmasa Allah indinde zerre kadar itibarı olmayabilir. Firavun'un, Harun'un öyle hazineleri vardı. O kadar parası pulu çoktu ki ve inne mefatihahu letenu bil usbeti ulul kuvvet. Güçlü kuvvetli bir grup tarafından taşınırdı anahtarları. Anahtarlarını taşımak bile bir insanın harcı değil. Birkaç kimse tarafından taşınır. Ne oldu Karun'a? Ne kıymeti var? Asıl dindar olmak önemli. Bu dünya hayatını insan hedef alırsa çok yanlış hesap yapar. Bu dünya hayatını tanzim etmeye, bu dünya hayatında yaşamaya, bu dünya hayatında keyif çatmaya göre ayarını, her ayarını ona göre yaparsa yazık, vah yazık. 80 senelik bir devre mi önemli? Halidine fiha, ebedi olan bir devre mi önemli? Şurada 80 sene zaten yarısı çocuklukla geçer, yarısı ihtiyarlıkla. 30-40 sene saltanat süreceksin, zevk-ü sefa yapacaksın. Gene hasta olabilir insan. Gene dert gelebilir, üzülüp canı sıkılan şey olabilir. Hangisi iyi? Ne yapayım ben bu 80 sene nasıl olsa göz açıp kapayıncaya kadar gelir geçer der akıllı bir insan. Ben ahireti isterim der. İstemem dünyayı, dilerim Mevla'yı der insan. Ne yapayım ben dünyayı der. Allah'ın has kulu bitse dünya yıkılır. Allah'ın has kulu kalmasa kıyamet o zaman kopar. Allah diyen insan zikri daimi erbabı mevcut oldukça dünya yaşayacak, devam edecek. Allah diyen insan kesilince, kalmayınca kıyamet şerlilerin üzerine kopacak. Nice Allah'ın has halis kulları var. Allah nice lütuflarını ihsan ediyor. Hasılı, yani Allah'a insan muti oldu mu yine en güzelleri onlara gelir. Merak etme. Allah imtihan için bir mahrumiyet gibi bir şey gösterir de yine en güzel yaşayış tarzı, en hoş, en tatlı yaşayış hali yine onların olur. Dünyası da ahireti de mamur olur insanın. Sanma ki şey yapmaz. Ama sen gönlünden çıkartacaksın. Sen hesabını dünyaya göre yaparsan olmaz o zaman. Ahirete göre yaptığın zaman Allah ihsan eder onu. Dünyada da ahirette de iyilik hoşluk verir. Allah Teala Hazretleri cümlemizi dindar, takva ehli, aklı başında, ahireti ta ilerideki hesapları da hesaba katan, bir gün gelip de amellerinin tartılacağını düşünen akıllı kimseler eylesin. Güzel huy sahibi eylesin. Tatlı dilli, güler yüzlü, geçimli, merhametli, başkalarına yardıma koşan, acıyan, vefakar, cefakar, hizmet ehli, sabırlı, şükürlü, tatlı dilli bir kimse eylesin cümlemizi Allah Hazretleri. Dinimizin inceliklerini şu fitnenin fesadın kaynadığı devirde, cahillerin makbul olduğu, alimlerin hor kaldığı devirde, ayakların baş olduğu, başların ayaklar altında ezildiği devirde, dinimizin inceliklerini bilip de rızasını kazanan Müslümanlardan eylesin. Dünya ve ahiretin saadetlerine cümlemizi nail eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Buhran. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan.

0: Vakfı kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı, ateşten sana sığınırım.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şeyse gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden

0: Başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahum aqsim lana min khashyetike ma yahulu beynena ve beyne ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
0: Allah'ım, bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
1: Allahümme rahmeteke arju, felâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn, ve aslih li şe'nî kulleh, lâ ilâhe illâ ent.
0: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
0: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
1: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayelletî fîhâ ma'âşî. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
0: Allah'ım, beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
1: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna ve ardina ve rda anna.
0: Allah'ım, bize hayırları bol bol ver. Verdiklerini kısma. Bizi yücelt. Zelil duruma düşürme. istediklerimizi bize lütfet.

0: bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
1: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma se'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed ve entel musta'anu aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ım, Peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir?

0: kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Duayla başlarız her güne. Duayla bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
1: Akra Reklam.

0: Akrem Erjek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda sadeleşmeye değineceğiz. Fazlalıklardan kurtulup sadeleşmeye ne dersiniz? Tüketimin arttığı bir çağda yaşıyoruz. Her geçen gün farkında olmadan hayatımıza fazlalıklar ekliyoruz. Bir gün lazım olur diye sakladığımız, anıları hatırlatması için biriktirdiğimiz ama ne olduğunu unuttuğumuz eşyalar bu fazlalıkların büyük bir kısmını oluşturuyor. Aynı şekilde bilgisayarlarımız ve telefonlarımız da gereksiz uygulamalar, fotoğraflar ve dosyalarla dolup taşıyor. Peki bu fazlalıklardan kurtulmak mümkün mü? Günümüzde oldukça popüler olan minimalizm ve gönüllü sadelik bu fazlalıklardan kurtulmanın yollarını sunuyor. Minimalizm, diğer bir adıyla gönüllü sadelik, değerlerimize öncelik vermemiz için tüketimi ve gereksiz karmaşıklığı azaltmaya odaklanmayı öneriyor. Hayatımızdaki fazlalıkların farkında mıyız? Hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmak, düşünülenin aksine çok az şeyi bulundurmak anlamına gelmez. Aslında sahip olduğumuz şeyleri değerlendirerek, ihtiyaç duymadığımız şeyleri saklamamak ve gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şeyleri hayatımızda tutmak demek. Bu, yaşamımızı daha basit ve sürdürülebilir hale getirebilir, daha az tüketerek doğal dengeye katkı sağlayabilir ve eşyalarımızla kurduğumuz bağın yerine onları araç olarak gördüğümüzde daha anlamlı bir yaşam sürmemize yardımcı olabilir. Araştırmalar, daha sade bir yaşama geçen insanların %85'inin psikolojik iyilik hallerinin bu süreçte arttığını göstermekte. Ayrıca fazlalıklardan kurtulan insanların tüketim isteğini daha iyi kontrol edebildikleri ve psikolojik ihtiyaçlarına daha iyi odaklandıkları düşünülmekte. Bu, fazlalıklardan kurtulmanın insanların psikolojik gelişimine katkı sağladığını göstermekte. Peki bunun için nasıl bir adım atabiliriz ve neler yapabiliriz? Bir şeyi saklayıp saklamamak konusunda karar verirken, bu şey hayatıma bir değer katıyor mu sorusunu kendimize sormak, gereksiz karmaşıklıkları azaltmak, özellikle giyim, mobilya, teknoloji ve dekorasyon konularında basit, işlevsel ve bizi mutlu eden eşyaları tutmak, bilgisayar, telefon dosyalarımızı ve belgelerimizi basitleştirmek, gereksiz uygulamaları silmek, e-posta kutumuzu düzenlemek ve önemli belgelerimizi düzenli tutmak, atık üretimini azaltmak için geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarını benimsemek. İhtiyaca göre alışveriş, sadeleşmenin ilk adımı. Alışveriş yapmadan önce gerçek ihtiyaçlarımızı değerlendirmek ve alışveriş yaparken uzun vadeli kullanabileceğimiz ürünleri tercih etmek, kısa vadeli mutluluklara odaklanmaktan kaçınmak. Evimizde fazlalıklardan kurtulmak için aksiyon almak. Oturma odalarımızdaki gereksiz dekorasyonları kaldırmak, kitaplarımızı gözden geçirmek ve sadece okumak istediğimiz veya başkalarıyla paylaşmak istediğimiz kitapları saklamak, kullandığımız ve işlevsel olan eşyaları tutmak, yatak odalarımızdaki gereksiz mobilyaları kaldırmak ve yatağın etrafındaki alanı açık tutmak, sade ve temiz çarşaf, yastık ve nevresim takımları seçerek yatak odasını basit ve ferah tutmak, dolabımızı gözden geçirmek ve kullanmadığımız giysileri bağışlamak, sadece sıkça giydiğimiz ve sevdiğimiz giysileri saklamak, mutfak tezgahımızı temiz tutmak ve sadece sık kullandığımız eşyaları tezgahın üzerinde bulundurmak, gereksiz mutfak eşyalarını ve ev aletlerini kaldırmak, sadece sıkça kullanılan mutfak gereçlerini saklamak, yemek alışkanlıklarımızı gözden geçirerek daha az yemek siparişi verip daha fazla yemek hazırlayarak atık miktarını azaltmak, banyo dolaplarımızı ve rafları düzenlemek, kullanmadığımız kozmetik ürünleri ve ilaçlarından kurtulmak, banyo havlularını azaltmak ve sadece ihtiyaç duyduğumuz kadarını saklamak. Odalarda böyle bir düzenleme yapılabilir. Özetle, hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmak daha fazla anlam ve mutluluk bulmanıza yardımcı olabilir. Bu adımları takip ederek sade ve anlamlı bir yaşam yolunda fazlalıklarımızdan kurtulabiliriz. Sadeleşmeye dair birkaç tavsiyeyi paylaştık bu programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akrep. Kübra Mercek. Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: senin sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Esma'dan Yansımalar programında daha bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Esma-ül Hüsna'nın insan üzerinde, hayatımız üzerindeki tezahürlerini, yansımalarını konuştuğumuz programımızda bugün de misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
2: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun inşallah.
1: Biz çok teşekkür ederiz. İyisiniz inşallah değerli hocam.
2: Elhamdülillah. Günümüze şükür.
1: Çok şükür. Evet, bugün hangi ismi ele alacağız değerli hocam? Sizden dinleyelim. Buyurun.
2: El Ali ismini işleyeceğiz. Ala, yüceler yücesi. En yüce. Hatta tek yüce. Ali kelimesi Arapçada yüceliği gösteren bir kelime. Zirveyi, en yükseği, en neyse o ölçtüğünüz niteliğin en büyüğü anlamı taşıyor. 57 yerde geçiyor. İsim olarak Ali ismi olarak değil ama yüce denilen bir şey olarak. Necm suresi 7. ayetinde gözün görebildiği ufukların tümü en uzağı. Cebrail'in görülme yeri tasvirinde biz bu Ali kavramını görüyoruz. Her yeri kaplayan ve en uzağı neyse o gözün görebildiği en uzakta yer alacak kadar yüce olan, büyük olan. Esma olarak Ali, Allah'tan başka ilah yoktur, o hay ve kayyumdur. Bakara suresi ayetel kürsüde biliyorsunuz Aliyül Azim diye geçer bitimi. Yani onu uyku tutmaz, o ne gaflet basar ne uyku, göklerdeki ve yerdeki her şey onundur. Onun izni olmadan kim şefaat edebilir ki? O kulların yaptığını ve yapacaklarını öndekilerini ve arkadakilerini bilir. Onun dilediği kadarından başka onun ilminden hiç kimse bir şey kavrayamaz. Ayetel kürsüden bahsediyorum. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onları koruyup gözetmek, hapsetmek ona zor gelmez. Çünkü o Aliyül Azim'dir.
1: Azamet sahibi.
2: Evet. Onundur bütün göklerdeki, yerdeki her şey. O öyle yüce ve öyle uludur. Hem Ali'dir, hem Mecid'dir. Hem Ali'dir, hem Hakim'dir. Hem Ali'dir, hem Azim'dir. Hem Celil'dir, hem Cebbar'dır, hem Kerim'dir, hem Kebir'dir. Tabii büyüklük, ululuk, yücelik, üstünlük, azamet, şeref, şan, izzet, görkem, kuvvet, kudret, egemenlik, heybet, ihtişam bu kavramla ilgili anlamlardır. Çünkü o en yücedir. Her şeyin ötesinde ve her yönüyle yücedir. Hem en şerefli hem en kuvvetlidir. Yücelik, izzet, şeref ve hükümranlıkta ona eşit kimse yoktur. Yüce ve güzel olan ne özellik varsa hepsi ondadır. O yüce

0: yüce ve yüceliğin kendindedir. Şimdi Teala diye kullanırız biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Allahu Teala. Ne diyoruz? O'dur yüce olan.
1: Evet.
0: Kullanım biçimine baktığımızda evet. Teala olarak görüyoruz. Aliyül Kebir olarak görüyoruz. Aliyül Azim olarak görüyoruz. Aliyül Hakim olarak görüyoruz. Burada bize düşen Ali, çünkü tahayyül ve kavramamız zor isimler bunlar.
1: Evet.
0: Çünkü son haddi yok. Haddi yok, yani sınırı yok yücelikte. Dolayısıyla biz de sınırla öğrenebilen varlıklarız. Sınır çizdiğiniz zaman da yeterli olmuyor onu anlamaya. O yüzden de onu dilimizle zikrederek bize şöyle emir veriyor. Âlâ suresi, ki bu ismin suresidir. Günlük işini yaparken, yani tesbihini Rabbiyel âlâ, yani âlâ olan Rabbinin isminin adına olsun. Hani secdede diyoruz ya, Sübhaniye Rabbiyel âlâ. Sübhaniye Rabbiyel âlâ. Âlâ olan Rabbim bütün eksikliklerden münezzehtir demek. Âlâ olan Rabbimin hiçbir kusuru yoktur demek. Âlâ olan Rabbim secde edilmeye, o secde makamına en layık olan, hatta tek layık olan, ne en layık? Secde tek makama yapılır, evet. tek makama yapılır, tek layık olan demektir. Sahip olduklarını, malını, âlâ olan Rabbinin yüzü suyu hürmetine, veçi için, onu aramak, onun rızasını aramak için harcama verilen emirlerden biri. Çünkü insanlar Allah adına verdiklerinde sanki Allah'a veriyormuş gibi bir hisse kapılıyorlar. Bu da dedim ya, insanın şeytandan, yani kovulmuş, rencimedilmiş, taşlanmış ve cehennemlik olduğu ilan edilmiş şeytanın, iblisin en önemli özelliği müstekbirliğiydi.
1: Evet.
0: Allah'a karşı müstekbirliğiydi ve herkese karşı müstekbirliğiydi. Bizim en önemli görevimiz de düşman olan şeytanın bu vasfından olabildiğince uzak durmak. Uzak durabilmemiz için de yüceliği de affetmek lazım. Eğer Allah'a affetmezsen bir şey affediyorsun. Çünkü kafanın içinde bir hiyerarşi var zaten.
1: Evet, evet.
0: En akıllı insan, en değerli insan, en makam insan vesaire gibi. Onların hepsini bertaraf edecek tek makama yönelmek. O işte tevhid inancının da göstergesi oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla âlâ olan Rabbinin rızasını aramak üzere infak etmek, Ley suresi 20. ayetinde böyle söylüyor. Büyüklenmek, Duhan 19'da, hemen onu da söyleyeyim. Diyor ki Allah'a karşı sakın la talu alallah, yani ululuk taslamayın, büyüklük taslamayın. Çünkü bu ayetlerle çok mübin bir delil getirdim size diye söylemişti. Musa'nın mucizelerini bahsederken geçen bir ayet bu. Firavun'a gidiyor ki o çok haddini aşmış bir kişiydi Firavun. İsrailoğullarını bana teslim et, kullarından bana iade et. Çünkü ben emin bir Resulüm, bir elçiyim. Sakın Allah'a karşı ululuk taslama. Çünkü ben sana çok açık bir mucize getirdim, delil getirdim diyor. Şeyde, ayette öyle geçiyor âlâ kelimesi. Ve Fusilet 15 var. Bence çok net bize bir yansıma verecek bir ayet bu.
1: Evet.
0: Nitekim onlar da yeryüzünde haksız yere büyüklendiler. Ve bizden daha güçlü kim var dediler. Tövbe estağfurullah. Yani onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu da mı düşünemediler? Bir de katmışlar ayetlerimizi, bile bile inkar ediyorlar. Yani bir insanın başkasından daha güçlü olduğunu hissediyor olması, Allah'tan da mı güçlü olduklarını hissettirdiğini göstermesi gibi bir tehlikeye götürüyor. Allah muhafaza. Evet, sen bazı insanlardan daha akıllı olabilirsin, daha zengin olabilirsin, daha uzun olabilirsin, daha güçlü olabilirsin, daha zengin vesaire vesaire. Ama bil ki, hani şeydi var ya, padişah senden büyük Allah var dedirtirmiş padişahlarımız. Yani daha büyük derken, daha yüce derken, daha ulu derken âlâ ismini kullanıyoruz.
1: Bilenin üstünde de bir bilen vardır denilir her zaman.
0: O da bir ayettir aslında.
1: Evet, evet.
0: bilenin üstüne daha bilen bir şey vardır.

0: O zaman kişi müstekbir olamıyor.
1: Şey var, evet. Mesela şeye baktığımızda, hani Ali isminin bizdeki tezahürüne baktığımızda, bir kere zıt kavramı sefil, aşağılık demek. Yani Ali'yi bazen hani kavramın kendisini tanımlayamadığımızda onun zıttından biliriz. Mesela çirkinliği bilirsen güzelliği de tarif edebilirsin ya. Onun gibi düşünelim lütfen. Sefil yani düşük manası taşıyor. Hicr mesela 74'te, hemen söyleyeceğim, 74'ü bulayım. Diyor ki ayette, biz onların sefil altını cehal yaptık, Ali ile değiştirdik. Yani alt derken sefili kullanıyor, üst derken Ali'yi kullanıyor. Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağdı. Alt üst getirdik derken, üstte Ali, altta sefil kelimesi kullanıldığı için zıttı olarak onu söylüyorum. Ama eş kavram olarak kebir, mesela ekber dediğimiz büyüklük, azim, güçlü, dayanıklı, en güçlü, en sağlam anlamı taşıyor. Dolayısıyla bunlar da eş anlamlar olarak söyleyebiliriz. Evet. Peki bizi düşen ne? El Ali kısmında. Eğer bir şeyiniz yoksa onun üzerine gidelim.
0: Ben de isterseniz ifade ettiğiniz gibi bir ismi, bir kavramı daha iyi anlayabilmek için zıttına bakıyoruz her zaman. Ali isminin de zıttı sefil dediniz. Kullar olarak zaten biz hani bu dünyada dini, alçak dünya, aşağı dünya.
1: Değil mi? Evet.
0: Dolayısıyla biz mana olarak, ruh olarak o yüceliğe akmak için bu hayat yolculuğumuzda ve kula düşen, belki sizin şu anda ifade edeceğiniz, birazdan ifade edeceğiniz, bizim nasibimiz ne olacak Ali isminden değerli hocam?
1: Bir kere daha önce programlarda da söylemiştim galiba, esmalar bizim gözlüğümüzdür.
0: Evet.
1: Yani dış dünyayı algılarken, içimizi hissederken, yani kendimizi tanımlarken, durumumuzu analiz ederken, eğer bir esma gözlüğümüz yoksa çok yanılabiliriz. Bir miyop gibi görebiliriz ya da bir hipermetrop gibi görebiliriz. Yani yanlış görürüz. Doğru görmenin gözlükleridir esma. El-Ali kelimesi bizi hep hizaya çeken, yaşadığımız her durumda en yücenin, en büyüğün, secde edilmeye en layık olanın El-Ali olduğunu bilirsek, Sübhane Rabbiyel Ala dersek, mesela bir eksiklik, kusur gördüğümüzde Sübhane Rabbiyel Ala dediğinizde, Ala olan Rabbinde hiçbir eksiklik, noksanlık yoktur, o münezzehtir demektir zaten. Dolayısıyla bir kere duruşumuzu tanımlarken bize bir şey verir, hal verir, duruş verir ve o duruş da bizi mütevazi kılan bir şeydir. Dolayısıyla El-Ali bizi hizaya çeken, yani tabirimi hoş görün ama kendi adıma böyle tanımlıyorum. Kendimi böyle tanımlıyorum. Dinleyicilerimiz hani bunu çok hoşlanmayabilirler. Benim yularım gibi geliyor. Yani beni hizaya çeken, böyle hani şeyiniz vardır ya, yani bir iple bağlı olsanız mesela, gitmek istediğiniz bir yere gitmek istediğiniz, onun mesafesi yetmiyorsa sizi göndermez.
0: Dizginde tutan.
1: Evet, evet. Ben öyle görüyorum bu isimlerle hareket etmenin gereğini.
0: Hepimiz için.
1: Yani çok özendiğim bir şey oldu mesela. Ne olabilir? İşte bir ev gördüm, muhteşem. Yani o muhteşemlik nedir ki El-Ali'nin yanında? Anlatabiliyor muyum?
0: Eyvallah.
1: Bizi bir şeylere özenmemeyi sağlar. Bir. İki, bizim çok güvendiğimiz, kendimizden gördüğümüz ama bugün var yarın yoku unuttuğumuz, her an olacağını zannettiğimiz sağlığımız, işte varlıklarımız, her neyse, onların da o büyüksenmesini ya da şımarmamızı ya da şükrümüzü önleyici tavrımızı da engeller El-Ali gözüyle bakmak bence. Dolayısıyla bir dizginlemede, ne bileyim, duruşta, kendinizi kul olarak Rabbinizin huzurunda görmede bir dizginleyicidir. Bir de ben asıl şeyi söyleyeceğim. Beni mutlu eden, yani çok büyük, yüceler yücesinin kuluyum ben ya. Ne büyük bir şeref. Değil mi?
0: Evet.
1: Bizi yenecek kimse yok. Onu alt edecek hiçbir şey yok. Hiçbir düşman onunla baş edemez. Hiçbir kötülük onun yanında yer alamaz.

0: Ve bizim şerefimiz onun yüceliğinden geliyor.
1: Evet, tabii ki. Bizde ne şeref olsun ki? Bizi yaratanın şerefi bize şeref katıyor. Ve biz ona inandığımız için o şerefi alıyoruz, o izzeti alıyoruz. Ne büyük bir tırnak içinde huzur ve mutluluk.
0: Evet.
1: Şımarıklık demek istemiyorum. Çünkü anlam olarak kötü ama bir tür şey de hissederim kendimde. Ayrıcalıkmış gibi. Evet, yani bu ayrıcalığı herkes de sahip olabilir. Bunun için ne özel okula gitmeniz gerekiyor, ne para vermeniz gerekiyor, ne özel şey yapmanız, sadece biraz akıllı olmanız gerekiyor. Ve kendinizi biraz seviyorsanız, ki biraz nefsidir bu, kendini sevmek. Yani bunun yolu da Allah'ı tanımaktan geçiyor. Allah'ı gereği gibi kul olabilmekten geçiyor. Başka yolu yok. Yok yani. Görmüyorum. Görmüyorum. Yani Allah'ın rahmetine kavuşmak deyimi vardır ya, ölüm. Yani Allah'ın rahmetine kavuşmak bence kötü bir şey olmaz. Rahmet çok güzel bir şeydir. Ama biz ölümü hiç öyle göstermiyor etrafımızdakiler. Ölümden kurtuluyorsun. Ay ne şanslısın diyorlar. Ya da ne nasiplisin. Allah seni korudu. Evet korudu ama ne için koruduğunu bilmiyorum. Yani yaşarken Allah'ın rahmetini kavuşuyor olmak, ölüm anında da o kavuşmayı güncelleştiriyorsun, rutinleştiriyorsun, sıradanlaştırıyorsun. Ve o sıradanlık da çok değerli kılıyor ölümü.
0: Bize bu,
1: korkulacak bir şey olmaktan ziyade.
0: Dünyayı kıymetlendiren şey de odur aslında. Bizi Allah'a ulaştıracak olması.
1: Evet, yani burada toplayacağımız işte o şey, götüreceğimiz mesuliyetlerimiz, heybemizdeki olacak şeylerin bir kere kolay toplanması için heybenin ağzı gibi El Ali ismi. Onu bilirsen heybenin ağzı açılıyor. Yoksa topladıklarını boşluğa da atabilirsin. Evet, infak edebilirsin. İnsanlara yardım edebilirsin. Ama müstekbirlikle yapıyorsan bunu, bir kibirle yapıyorsan ya da bir üstünlükle yapıyorsan, ki genellikle yardım etme davranışı yardım almadan daha kolay gelir insanlara. Niye? Kendini iyi hisseder çünkü verirken. Ama yardım alma davranışı öyle değildir. Dolayısıyla heybenin ağzının açıklığı senin o duruşundaki acziyetini, ne kadar güçlü olursan ol, ne kadar veren olursan ol, sen sadece aracısın kardeşim ya. Sana verileni vermek zaten görevin. Vermezsen o sana elin ayağına dolanacak, zincirin olacak, brangan olacak. Ver kurtul gitsin. Sana verdiği emanetleri dağıt. Ve dağıtırken de Allah'ın adına yap. İnsanlığa kendini hizmet için ada. Kendine böyle bir misyon biç. Ki yaptığın her işlem Allah'ın yüceliğini, yücelik kattığını sen kendin bilincinde bunu yaşa diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Doğrusu.
0: Ve kula itibar, vakar kazandıran da adi olana bizim inanıyor olmamız. Bizi diğer yaratılmışlardan ya da inanmayanların karşısında muteber kılan, aziz kılan
1: yani,
0: şey
1: hapse düşebilirsin. Onların elinde olabilirsin. Bedenin onların elinde işkenceye tabi tutulabilir. Ama ruhunun dikliğini, ruhunun vakarlığını kimse alt edemez. Bir tek sen edebilirsin. Bir de şeytanın vesvesesi. Başka kimse. Ne top ne tüfek. Yani yaşadığın sürece, nefes aldığın sürece vakarını, gururunu ya da onurunu diyelim, sadece Ali olan Allah'tan aldığın güçle yapabilirsin. Ona inancınla.
0: Evet.
1: Herhalde bizdeki yansıması da bu olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Eyvallah değerli hocam. Kıymetli bilgileriniz için bir kez daha gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamızı ağırladık. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.

0: İnsanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz
1: sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.

Resulüm. İnsanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah doğru.

Yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar, tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

0: Allah'ın elçileri, elçi heyetleri bir yere gönderdiği efendim böyle heyetler veyahut kendisine heyet olarak gelen kimse olarak kabul ettiği zümreler üç tanedir. Birisi el-gazi, Allah yolunda gazaya çıkan, cihat eden, efendim savaşan, savaşa çıkan kimse. Bu Allah'ın elçisidir, Allah'ın misafiridir. Bir. Vel-hac, ikincisi hacca giden kimse. Allah'ın vefdidir, misafiridir. Sanki ona bir heyet halinde ziyarete giden insanlar gibidir hacılar. Üçüncüsü de el-mu'temir, mu'temir ömre yapanlar demek. Haccın mevsimi dışında insanlar, aşıklar duramıyorlar. Gene hadi Hicaz yollarına dökülüyorlar. Efendim salatu selamlarla, dualar, tesbihlerle. Her zaman senenin her ayında ziyaret olunuyor o mübarek mahaller. Hac mevsiminin, Zilhicce'nin dışında yapıldığı zaman ziyaret, ona ömre diyoruz. Yani Arafat'a çıkma olmadan yapılan şey. Hac mevsimi içinde de ömre yapılabilir tabii. O hacdan ayrı. O da kıymetli. Ömre de kıymetli, hac da kıymetli, cihat ve gaza da kıymetli. Bunlar sanki bu yola çıkıyorlar ya, evlerinden ayrılıyorlar, bir yere doğru gidiyorlar. Sanki Allah-u Teala Hazretlerine heyet halinde gidiyorlarmış, misafirliğe gidiyorlarmış gibi oluyor. Allah öyle kabul ediyor yani. Lütfen, lütfuyla, keremiyle öyle kabul ediyor. Hicaz'a gidenler herhalde manasını bilirlerse en çok sevinecekleri, sevinç duyacaklar yani, neşelenecekleri ifade, şunu duyunca çok sevinirler. Orada diyorlar ki, merhaban biküm ya duyufer rahman. Ey Rahman olan Allah'ın misafirleri, hoş geldiniz. Allah'ın misafiri oluyor, onun beldesine gidiyor, onun beytini ziyarete gidiyor, Beytullah'ı ziyarete gidiyor. Tabii o Allah'ın misafiri demektir, Allah'a heyet halinde giden kimse demek.
1: Akra.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akrefem stüdyolarından Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Şehri İstanbul'da dolaşmaya devam ediyoruz. İstanbul'un tarihini, kültürünü, sanatını, edebiyatını, gezilebilecek, görülebilecek yerlerini, geçmişini, bugününü aktarmaya devam ediyoruz. Geçen programımızda İstanbul'daki iki minareli camilerden söz etmeye başlamıştık. Bu gezimiz yarım kaldı. Kaldığımız yerden bu camileri ziyaret

İstanbul Camileri bölümünde Haldun Hürel'in Burası İstanbul isimli eserinde İstanbul'daki iki minareli 21 camiden bahsetmeye devam ediyorduk. Geçtiğimiz programda 5 camiyi anlattık. Bugün de yine bu camilerden söz etmeye devam edelim programımızda. Yeni cami bir diğer adıyla Valide Sultan Camisi. Suruç İstanbul'un da iki minareli camilerin suya en yakın olanlarından bir diğeri de Eminönü Meydanı'nda bulunan ve neredeyse tüm İstanbulluların önünden geçtiği, görüp tanıdığı, bir şekilde yanındaki Mısır Çarşısı'nı gezdiğinde de bu esere uğramadan gitmediği klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri sayılan Yeni Cami. Valide Camisi diye de bilinen bu iki minareli cami, 3 adet baş mimariyle tarihe geçen ve yapım süresinin rekor uzunluğuyla da rakipsiz olan bir eserdir. 1597'de Safiye Sultan'ın başlattığı anıt eser, ancak 66 yıl sonra 1663'te dönemin Valide Sultanı Hatice Turhan tarafından bitirilebilmiştir. Bu gecikmenin tabii ki birçok nedeni var ama o yıllar içinde çok daha büyük dev bir külliye olan Sultanahmet'in inşasına başlanıp 8 yıl sonra tamamlanmış olması insanı bu konuda düşündürüyor doğrusu. Genç Sultan 1. Ahmet kendi adını taşıyan külliyesi bitene dek mimarlara başka hiçbir işle uğraşmamaları yönünde talimat vermiş ve devlet hazinesinde kalan neredeyse bütün parayı bu inşaata harcamıştır. Yeni caminin temeli atılmadan önce devrin sadrazamı Hasan Paşa'nın acledilmesi ve bunun sonucunda da inşaatla ilgili bir takım gecikmelerin olması, 1603'te 3. Mehmet'in ölmesi, Valide Sultanlık makamını yitiren Safiye'nin bu nedenle Beyazıt'taki eski saraya gönderilmesi, baş mimar Davut Ağa'nın inşaatın 1. katı henüz çıkmışken vebadan yaşamını yitirmesi, para sıkıntısı gibi pek çok nedenden dolayı cami yazgısına terk edilmiş. Öncelikle işe başlanacağı sırada bölgede oturan Musevilerin burayı terk etmek istememeleri ve aralarında topladıkları 1000 kese altını Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'ya sunmaları, paşanın da bunu kabul etmemesinin yanı sıra onları tehdit etmesi daha başlangıcında büyük sorunlar çıkarmıştı. Yarım kalan mabet çürümeye terk edilince önünden gelen geçen İstanbul halkı bu üzüntü verici durumdan dolayı camiye Zulmiye Camisi demeye başlar. Ama orijinal adı dışında sadece tek bir lakap takılmamıştır camiye. Adliye Camisi diye bir adı daha vardır. Bu adı da helal malından 5000 kese harcayarak cami inşasını tamamlatabilen ve törenle açan Hatice Turhan Sultan koymuştur. Yeni Valide Camisi, Davut Ağa'dan sonra göreve atanan baş mimar Dalgıç Ahmet Çavuş'un çalışmalarıyla temelleri sağlamlaştırılmaya ve kat kat yükselmeye başlamıştır zaman içerisinde. Denizin dibinde, çamurlu katmanlar üzerindeki kurşun kuşaklarla birbirine bağlı kazıklara oturan camideki bu olağanüstü mühendislik başarısı, eserin geçen uzun yıllar içinde denizin bu denli yakınında olmasına karşın hiçbir kayma tehlikesi olmadan zamanımıza dek sapasağlam ulaşmasını sağlamıştır. Yer gelelim bir süre sonra Mimar Ahmet Çavuş da ölür ve yine durur inşaat. Ta ki Sultan 4. Mehmet'in anası Hatice Turhan Sultan, Valide Sultan olarak ipleri alıncaya dek. Sultan Mehmet avcı lakabıyla ün salmıştır ve zamanın büyük kısmını bununla geçirir. Dağ bayır orman demez, gezip durur ve avlanır. Eşi de Üsküdar'daki bir başka iki minareli caminin sahibi Gündüz Emetullah Sultan'dır. Nihayet 1663 yılında Hatice Sultan hazineyi sonuna dek zorlayarak inşaatı tamamlatmış ve pencerelerden halka keselerle altın saçarak camisini açabilmiştir. O sırada Padişah Mehmet 22 yaşındadır ve Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa da sadrazamlık yapmaktadır. İç mekan 17. yüzyıl ürünü mavi beyaz ağırlıklı muhteşem çinilerle kaplanır. Camiyi görkemli kılan en önemli özelliklerden biridir bu. Çiniler İznik fırınlarında pişirilmiştir. Gerçekten de İstanbul'un en anıtsal görünümlü camilerinden biri olan Yeni Cami'nin şamdanları arasına tıpkı Süleymaniye'de olduğu gibi örümcek ağları oluşmaması için deve kuşu yumurtaları bırakılırmış. Çok kalabalık bir çarşının ve iskelelerin bulunduğu bölgenin merkezinde yer aldığı için de cemaati hiç eksik değildir bu caminin. Eski yıllarda bu caminin önünde avlu dışında tüm eseri kuşatan ve bir ucu Mısır çarşısı hizasında olan kocaman bir de dış avlusu vardır. Sonradan bu yıkılıp yerine meydan oluşturulmuş. Üçer şerefeli zarif iki minaresi camiye önden bitişik avlunun her iki ucunda.
Daha 19. yüzyıla dek anıtsal caminin etrafı bir yığın binayla ve dükkanla doludur. O kadar ki bunlardan bazıları neredeyse avlu duvarlarına dayanmıştır. Camiye açılan sadece küçük bir sokak vardır. Üstelik bunun da çevresinde tütüncü, sucu, ayakkabıcı dükkanları sıralanmıştır. Günümüzde bile özellikle doğu yönünde olmaması gereken yükseklikteki bazı yapılar sadece yeni cami değil çevredeki sokakların içlerinde sıkışıp kalmış birçok tarihi yapıyı da gölgeliyor. Şu veya bu şekilde yıllardır her önüne gelen bir şeyleri yıkıp duruyor İstanbul'da. Tarihi anılarının ve varlıklarının tek tek bağrından koparılmasını, gözyaşlarını sessizce ve çaresizlik içinde yüreğini hapsederek izleyen zavallı kent, bakalım bu ayıplara ne kadar daha dayanacaktır. Derin anıların kuşatmasındaki yeni cami, güzel kentimizin o eşsiz ve büyüleyici silüetiyle en çok bütünleşmiş anıt eserlerin başında gelir bugün. Ama sadece caminin varlığı etken değildir bu rolde. Meydanın şenliği, Mısır Çarşısı'nın kalabalığı ve çiçek pazarından yayılan kokular, beri tarafta denizden gelen martı çığlıkları, iskeleye yanaşan vapur pervanelerinin beyaz beyaz köpürterek coşturduğu tuzlu sular, cami merdivenlerinin değişmez konukları güvercinler, yeni caminin anıtsal görünümüne eşlik eden eşsiz İstanbul motifleridir. Efendim, yeni camiden sonra geçiyoruz Günlüş Emetullah Camisi'ne. Üsküdar meydanında birbirine çok yakın iki tane iki minareli camiden biri, daha önce de anlattığımız İskele önündeki Mihrimah Sultan Camisi. Diğeri de az içeride Kadıköy'e giden Hakimiyet-i Milliye Caddesi'nin başında yer alan 23. Osmanlı Sultanı 3. Ahmet'in anası ve yeni camiyi yaptıran Hatice Turhan Sultan'ın oğlu 4. Mehmet'in eşi Gülnüş Valide Sultan'ın adını taşıyan 1710 tarihli Cedid Valide Sultan Camisi. O tarihte Osmanlı Devleti'nin başında sadrazam olarak görev yapan birçok yöneticiden biri de günümüzde Çemberlitaş'ta külliyesi duran Çorlulu Ali Paşa'dır. Numan Paşa ve hepimizin adını yakından bildiği Baltacı Mehmet Paşa da aynı tarihte sadrazamlık yapmışlar. Kısa bir süre sonra da Osmanlı Devleti Lale Devri diye adlandırılan ve kentimizin birbirinden güzel ve değerli mimari eserlerle, abatlarla, çeşme ve sebillerle donatıldığı döneme girmiştir. Caminin bulunduğu bölge Üsküdar'ın en hareketli yerlerinden biridir şimdi. Arkasında yer alan Uncular Caddesi batıya doğru uzanıp Üsküdar içlerine sokularak Salacak semtinin üstünden ilerleyen Doğancılar Caddesi'ne dik keser. 18. yüzyıl başlarında bütün bu yörenin çok daha açık, sıkışık yapılanmadan uzak, bağlık bahçelik mekanlarla, serbiliklerle dolu, deniz kıyısına çok yakın bir kırlık arazi olduğunu ve en fazla iki katlı ahşap konutların yer aldığını, gözlerinizin önüne getirdiğinizde anıtsal caminin yapısının seyredenleri şimdikinden çok daha fazla etkilediğini düşünebilirsiniz. 1700'lü yılların başlarındaki son klasik eserlerin en önemlisi ve anıtsal ebatlı olanıdır bu cami. Çünkü bu yıllardan sonra İstanbul, barok sanat üslubuyla yapılmış irili ufaklı eserlerle donatılacaktır artık. Caminin sol yana bitişik ahşap yapı dikkat çeken bir unsur. Bu birim, devrin mimari özelliğini vurgulayan ana mekana bitişik hünkâr mahfili ve son derece dengeli, estetik bir görünüm yansıtır. Avlu dış duvarı üzerinde görülen kuş evleri de yapıyı ilginç kılan diğer özelliklerden. Sebil, mektep ve Gülnüş Sultan'ın cadde kenarında görülen üstü açık türbesi de bu külliyenin parçalarından.

Cedid Valide, yani yeni valide diye de bilinen Gülnuş Emretullah camisini yaptırdıktan 5 yıl sonra 1715 yılında 73 yaşında vefat eder. Caminin içerisinde bir Kabe örtüsü de vardır, ancak maalesef geçmiş yıllarda bu Kabe örtüsü kesilerek hırsızlar tarafından çalınır ve örtünün sadece üst kısmı, belki de hemen kolay olarak ulaşılamayacak kısmı kalır. Daha sonra bu parçada çalınmaması, kaybolmaması adına buradan kaldırılır. İki minareli camileri gezdiğimiz şehri İstanbul'da sıra Nuri Osmaniye Camisi'ne geliyor. 1755 tarihli bu eser, bu tarihlerden önce yapılmış klasik devir camilerine pek benzemez. Osmanlı mimarlık sanatında erken 18. yüzyıl klasik döneminin bitişini, barok üslubunun başlangıcına vurgulayan en önemli eser olan ve Çemberli Taş Meydanı'nda Tavuk Pazarı Sokağı'nın önünde tarihi Vezirhanı'nın karşısında yer alan Nuri Osmaniye Camisi, ilk bakışta yan kubbeler olmadan sadece iç mekan duvarlarını oluşturan askı kemerlerine oturmuş geniş kubbesiyle dikkat çeker. Caminin bulunduğu meydandaki eski sokağın adından da anlaşıldığı gibi bu meydan uzun yıllar Tavuk Pazarı Meydanı diye anılmış. Az aşağısında da tüm bölgeye adını veren ve İstanbul'un en eski sadrazam camilerinden olan Mahmutpaşa Camisi vardır. Osmanlı İstanbul'undaki esir pazarı da bu bölgedeydi ve Çemberli Taş'la bu cami arasındaki otopark olarak kullanılan alanda bulunuyordu. 1740'ların sonlarında caminin temeli atılmış ve buradan çıkarılan tonlarca toprak, Sultanahmet II Adliye Sarayı yanında bulunan eski şehitlik arazisine ve sahilin doldurulması amacıyla yeni kapıya götürülür. Bu görkemli cami, 1. Mahmut döneminde yapımına başlanmasına karşın 3. Osman tarafından bitirilir ve Sultan Mahmud'un adını almayarak Osman'ın ışığı anlamına gelen Nuri Osmaniye ismiyle açılır. 3. Osman caminin türbesine 1. Mahmud'u gömdürtmemiştir. Ama Sultan Osman 2 yıl sonra 1757'de 58 yaşında öldüğünde adını verdiği bu caminin türbesine kendisi de gömülmüştür. Buna karşın Osmanlı barok sanatını Türk mimarlığıyla özdeşleştiren bir isim olarak bu anıtsal eserleriyle de tarihe mal olmuştur. Bir sultan tarafından inşa ettirilmiş olmasına karşın burada hiçbir Osmanlı sultanı metfun değildir. Nuri Osmaniye Camii ile ilgili geçtiğimiz günlerde ilginç bir haber de vardı. Yeri gelmişken bundan da bahsedelim dilerseniz. Efendim, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Nuri Osmaniye Camii'nde yaptırdığı restorasyon, mimarlık tarihi açısından çok önemli iki sırrı gün yüzüne çıkardı. Osmanlı mimarisinde bir dönüm noktası kabul edilen ilk barok cami Nuri Osmaniye'de Türkiye'nin ilk fore kazık sistemine ulaşıldı. Restorasyon ekibi bunun sevincini yaşarken Osman'ın ya da Osmanlı'nın Nuri diye bilinen Nuri Osmaniye Camii'nde çalışmalar gerçek anlamda derinleştirildi. Caminin altından bir başka tarih çıktı. Caminin altından tam 420 kamyon balçık çıkarılarak 8,5 metre derine inildi. 255 yıllık tarihi caminin altında şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği 825 metrekare kullanım alanlı 2042 metrekare büyüklüğünde bir alana ulaşıldı. 12'si oda, toplam 19 bölme ve halen işlev gören bir kuyuya ulaşıldı. Bir su sarnıcına benzeyen yapı topluluğu içerisinde revaklı avlunun tamamını içerisine alan 12 oda dahil 19 ayrı bölümden oluşan sütunların yer aldığı ve yere batan sarnıcına benzeyen bir yapı topluluğuna ulaşıldı Nuri Osmaniye Camii'nin altında. Vakıflar Genel Müdürü Doktor Adnan Ertem de Nuri Osmaniye Camii'nin altında bir Nuri Osmaniye daha var. Cami yapısı gibi bir yapı topluluğu daha ortaya çıktı. Asırlar önce depreme karşı radye temel kullanılmış, ilk kez ulaşıldı. Sütunlar, bölmeler ve bir de su toplama kuyusu var. Su terazisi gibi olan kuyu bugün de işlevini görüyor. Mahmutpaşa Camii civarında bir çeşmeye, hatta Haliç'e kadar ulaşan bir drenaj sağlıyor. Sultanahmet Camii'nin restorasyonu sırasında da röntgenini çektik. Böyle bir yapı topluluğu yoktu. Bir cami altında ilk kez böyle bir yapıya ulaştık. Müze olarak da değerlendirilebilir, dedi. Evet, Nuri Osmaniye Camii'ndeki restorasyon sırasında caminin altından bir başka yapı grubuna ulaşıldı. Bu da yakın zamanda karşımıza çıkan haberlerden biriydi. Yeri gelmişken bu haberi de aktarmak istedik. İstanbul'daki

Kimi Nareli camileri ziyaret etmeye devam ediyoruz. Sırada Laleli Camisi var. Geç 18. yüzyılın barok üsluptaki bir diğer iki minareli Sultan Camisi, 3. Mustafa'nın devrin ser mimarı Tahir Ağa'ya yaptırdığı Laleli Camisi. Beyazıt'tan Aksaray'a inen Geniş Ordu Caddesi'nin hemen sağında ve bir set üzerinde bulunan bu eserin karşı köşesinde erken 20. yüzyıl ulusal mimari örneklerinden biri olan Tayyare Apartmanı var. İlk yapıldığında Halik Sedegan olarak tanınan güzel eser yangınlardan kurtulanlar için inşa edilmiş. Ama şimdi bu bina otel olarak kullanılıyor. Cami ile bu tarihi binalar arasından Şehzadebaşı'na doğru çıkan Fethiye Caddesi geçiyor. Külliyeye adı verilen Laleli Baba'nın kalesi az kuzeyde ve cadde kıyısında. Laleli Camisi aynı isimli külliyenin bir parçası ama genelde külliyelerin en önemli mimari birimleri camiler olduğundan en göz alıcı eserler de dolayısıyla onlar. Bu eserde Nur Osmaniye gibi barok stilde ve yüksek bir platform üzerine bulunuyor. Bunun avlusuna ve ana mekana yine çok basamaklı merdivenlerle çıkılıyor. Laleli Camisi'nin temeli 1760'ta. Öğleden sonra saat 2'de atılmış ve o gün büyük bir tören düzenlenerek ilgililere samur kürkler ve çeşitli hediyeler dağıtılmış. 1764 yılının 9 Mart'ında da cami yine büyük bir törenle ibadete açılmış. Camiyi yaptırmış.

Sultan 3. Mustafa, Lale Devri'nin ünlü Sultanı 3. Ahmet'in oldu. Daha sonra 1757'de Osmanlı tahtına geçen ünlü reformcu Sultan 3. Selim de yine 3. Mustafa'nın çocuğu. Caminin türbe bölümü ise Ordu Caddesi üzerinde yer alıyor. Burada Sultan 3. Mustafa ve 3. Selim yatıyor. Şimdi de Fatih Camisi'ne uğrayalım. Fatih Camisi'nden diğer programlarımızdaki Fatih semtine dolaştığımız bölümlerde detaylıca yer vermiştik ama iki minareli camileri aktardığımız bu bölümde yeri gelmişken kısaca hatırlayalım. İstanbul'da oturan ilk Osmanlı Sultanı 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet. Dolayısıyla kendi adına yaptırdığı bu dev külliyenin camisinin de iki minareli İstanbul camilerinin en eski olması gerekiyor diye düşünülebilir. Bir yerde bu doğru çünkü orijinal eser 1471 tarihini taşıyordu ve 120 bin metrekarelik bir alanı kaplardı. 1766 depreminde yıkılınca Osmanlı Devleti'nin 26. Sultanı ve az önce gezdiğimiz Laleli Camisi'ni yaptıran 3. Mustafa, atasının bu tarihi mabedini temellerine dek indirterek o dönemin barok mimari anlayışıyla ve 1771'de yine baş mimar Tahir Ağa'ya klasik barok tasarım doğrultusunda yeniden yaptırır. İnşası 46 ay süren cami 1771 yılının 15 Nisan'ında açılır bu defa. Böylelikle de yeniden yapıldığı için iki minareli sultan camilerinin en eskisi olarak tahtını oğlu 2. Bayezid'in yaptırdığı birinci sırada gördüğümüz Bayezid Camisi'ne kaptırıyor. Belgelerle de desteklenen bir görüşe göre 1471 tarihli ilk Fatih Camisi'nin Ebu'l-Feth'in temeli, şehrin 7 ayrı noktasına asılan etlerden sadece 4. tepe üzerindekinin bozulmamış olmasından dolayı bu geniş ve yüksek mekanda atılmış. Bu yöntemi daha sonra Sinan, Süleymaniye Camisi'ni yaparken de kullanıyor. Etlerin bozulup çürümediği yerde mimarlık açısından çok önemli olan nem, rüzgar sirkülasyonu gibi doğal şartlar uygun demektir. Bu eski Fatih Camisi'nin ana mekana giriş bölümünün üzerine örten büyük bir kubbesi var ve bunu mihrap tarafından sadece yarım bir kubbe destekliyor. Fatih'in ilk yaptırdığı caminin yerinde o zamanlar hayli harap durumda olan bir kilise bulunuyordu. Bu yapı tamamen ortadan kaldırılarak onun temelleri üzerine 1471 tarihli o eski cami inşa edildi. Bu nedenle şimdiki caminin temel katmanlarında kiliseye ait mahzenler bulunduğu belirtiliyor. Tahir Ağa yenisini yaparken o eski camiyi tamamen de sökmemiş. Minarelerin alt kısmını, girişteki son cemaat yeri ve bunun uçlarındaki sarı renk ağırlıklı çini panolar, avlu duvarları eski yapıdan kalan parçalar. Oldukça geç dönemde yapılmasına karşın caminin üst örtü şeması yine klasik dönemde sıkça vurgulanan kubbe düzenini sergiliyor. Camilerle ilgili daha detaylı mimari özellikler de var ama bunları biz kısa bilgilerle geçiyoruz. Fatih Camisi'ni kocaman bir dış avlu kuşatıyor. Bu dış avluya doğu ve batıdan şifahane, türbe, börekçiler ve boyacılar isimli kapılardan giriliyor. Büyük dış avluyu da dörderden 8 adet olan Akdeniz ve Karadeniz medreseleri çevreliyor. Bunların önlerinde eskiden yine 8 adet tamamlayıcı medrese vardı. Yani bu medreselerin tamamı ilk Fatih Camisi yapıldığında toplam 16 taneydi. Ama şimdi olmayan 8'i Fevzi Paşa Caddesi açılırken yıkılmış. Kuzey kanatta olanların yerlerine de 2 okul yaptırılmış. Fatih Camisi 1932'de ilk Türkçe ezanın burada okunmasıyla da ün kazanıyor maalesef. Caminin arkasındaki hazire kısmında bulunan birkaç önemli kubbeli türbenin barok stilde ve camiye yakın olanı Fatih Sultan Mehmet'e ait. Daha geridekilerse Sultan'ın eşi Gülbahar Hatun'un, Abdülmecid'in eşi Cülüstü Sultan'ın ve 2. Mahmud'un anası Nakşideli Sultan'ın 1817 tarihli türbeleri. Tarihi boyunca birçok önemli olaya da sahne olan Fatih Camisi, ünlü 2. Osman ayaklanmasında da Aksaray yeni odalarda toplanan Yeniçerilerin daha sonra buraya gelmeleri ve devletin ileri gelenlerini konuşup çözüm bulmaları için Fatih Camisi'ne davet etmeleriyle gündeme gelmiştir 17. yüzyıl başlarında. Caminin tamamlandığı yıl içinde 3. Mustafa vefat edince Osmanlı tahtına 1. Abdülhamit geçer. Ardındansa Fatih Camii nice ünlü ismin cenazelerinin kalktığı İstanbul'daki önemli camilerden biri olmuştur.

İstanbul'daki iki minareli camileri gezmeye devam edeceğiz ama süremiz ilerliyor. Bu gezimize de bir ara verelim. Yine bir sonraki programımızda bu camileri aktarmaya devam edelim.

0: Sokak Sesleri.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sokak Sesleri bölümümüzde merhum Nusret Özcan'ın aynı isimli eserinden bu defa geçmişte kalan, kaybolan mesleklerden söz ediyorduk. Geçtiğimiz programımızda bu bilgileri aktarmaya başlamıştık ama yarım kalmıştı. Dilerseniz o kaybolan meslekleri almaya devam edelim. Sokağımızdaki satıcılardan söz etmeye devam edelim. Sırada sakalar var. Sokak çeşmelerinin tarihe karışmasıyla birlikte hayatımızdan çekilen bu sakalar, sokak gürültücülerinin herhalde en sessizleridir. Zira işleri gürültülü için pek elverişli değildir. Onlar sokak çeşmelerinden doldurduğu tenekeleri eşeğine yükleyip suyu ısmarlayan eve götürür, hepsi o kadar. Eşeğin arkasında yoluna yavaş yavaş giderken bağırmasına gerek de yoktur. Çok nadir olarak da saka geldi, su geldi şeklinde, o da su ihtiyacı olan evlere duyurmak için hafifçe bağırmasından ibarettir. Bu seslerle onun sokağa girdiğini anlayan evlerden bir ikisi, bize iki teneke, bana dört teneke diye ihtiyacını söyler. Fazla su ihtiyacı olan, bana dört teneke bir de ikindiye yakın getirirsin der. Sakaların önceleri sokak çeşmelerinde kimsenin itiraz etmediği bir üstünlüğü vardı ama daha sonraları bu hakimiyetleri bizzat kadınlar tarafından yıkıldı ve sokak çeşmesinin başında onlar da sıraya girmek mecburiyetinde bırakıldı. Sokak çeşmelerinden doldurdukları takriben 20-25 litrelik tenekeleri pırıl pırıldı. Bu tenekelerin üst taraflarında iri bir kulpu olur, bir de kapaklı ağız. Bu kapakla zaman zaman çeşmenin başına gelen, oyun oynarken susuzluktan içi yanmış çocuklara su verir ve çocuklar bundan epey bir keyif alırdı. Bu tenekelerin eşeğin semeri üzerinde tahtadan kasaları bulunuyordu. Sakanın tenekeleri kasasına koyması da biraz zahmetliceydi. Sakaların getirdiği sular evlerde kova, küp, kazan ve bakırda denilen bakraçlara konulurdu. Küp veya diğer kaplar dolu olur da sakanın getirdiği suyu koyacak kap bulunmadığı zamanlar evin hanımı sakaya bu kadar erken gelinir mi diye söylenmeye başlar ama yine de ne yapar ne eder sakanın getirdiği suyu almaya bakardı. Komşuluğun kıymeti böyle durumlarda daha iyi ortaya çıkar, yakın komşulardan yedek kova ve kazanlar istenirdi. Tenekesi 25-30 kuruş gibi bir paraya alınan bu sularla ev yıkanır, paklanır ve su ile ilgili diğer tüm işler görülürdü. Elbette ki su ihtiyacı sadece sakalarla giderilmezdi. Evin kadınları ve yetişkin kızları da evin günlük suyunu kovalarla taşırdı. Bazen az bir su gerekiyorsa bu görev evin çocuklarına verilir. Fakat çocuklar çoğu kere su taşırken suyu unutarak oyuna dalar, annesi veya ablası tarafından yakalanıp azar üstüne azar işitirdi. Sakalara daha çok çamaşır günlerinde ve acil durumlarda başvurulurdu. Sokaktaki bir diğer ses de eskiciler. Sokağın bozulan sükunetinin en tuhaf gürültücüleri nedense hep eskiciler olmuştur bana göre diyor yazarımız. Eskiciler bir türlü akıl sır erdiremediğim bir iş yapıyorlardı benim için ve çeşit çeşittiler. Bu işe yaramaz eşyaları alıp ne yaparlar, ne ederler diye düşünür, işin içinden bir türlü çıkamaz. Bu eskileri ne yaptıklarını sorduğumda bana söylenen satıyorlar cevabı da aklıma bir türlü yatmazdı. Kim niye alırdı o eskileri anlamıyorum. Ama eskiciler günün olur olmaz her saatinde çıkıp gelebilirdi ve hiçbiri birbirine benzemezdi. Birisi eski elbiseleri alıyorsa, diğeri kaplacak, tamiri mümkün olmayan lambalı veya transistörlü radyo, bozuk saat, artık kullanılmayan mangal, akü, hasarlı kömür ütüsü gibi ev aletleri alır. Birisinin torbası varsa diğerinin tahtiyeli arabası vardır. Birisi aldığı eski elbiseler karşılığında eğer müşterisi naylon sepet, leğen, sele, sürahi, maşrafa, ibrik gibi bir şey istiyorsa onu, eğer para istiyorsa uygun gördüğü parayı verir, diğeri az ama mutlaka para.

0: eski elbiseler karşılığında naylon ebeşyaları veren eskicilerin yükleri ne kadar garipti. Geniş bir naylon sele veya büyükçe bir leğenin içine tıkış tıkış doldurulmuş bu naylon eşyaları eskici sadece bir ip maharetiyle omzunda taşırdı. Elbise alan eskici, verilen eski elbiseyi elinde evirir, çevirir, astarına, ceplerine uzun uzun bakar ve müşterisine naylon bir eşya teklif eder. Bu teklif umumiyetle kabul edilmez ve hemen her zaman daha büyükçe bir eşya söylenirdi. Ama mutlaka bir hal yolu bulunurdu. Eski paltolar, havuç çıkmış ceket ve pantolonlar, dirsekleri ve yenleri yıpranmış kışlık kazaklar, yırtık sökük elekler, yamalı mintanlar eskicinin torbasında toplanır, karşılığında 3-5 kuruş veya evin ihtiyacı olan naylon bir eşya alınırdı. Bazı zaman bir miktar para veya bir evrak umulmadık bir biçimde o eski elbiselerin ceplerinden, astarlarından düşüverir ve elbise sahibi hemen o elbiseyi alarak iyice gözden geçirirdi. O zamanki aklımda kimselerin giyeceğini tahmin etmediğim bu elbiselerin bit pazarlarında alıcıları olduğunu daha sonraları öğrenecektim. Eski ev aletleri alansa isteksiz bir şekilde kendisine getirilen eşyayı incelemeye tabi tutar ve bir fiyat verirdi. Getirilen eşyayı alamayacağını söylediği de olurdu. Aldığı eşyayı ücretini ödedikten sonra üzerinde bir sürü eski eşya olan tahta el arabasını atar ve eskiler alıyor meskici diye diye yoluna devam ederdi. Bir de bu eskicilerin tabak takımı verenleri vardı ki onlar da büyük ve yayvan bir sepet içine koyduğu samanların üzerine dizdiği porselen tabakları satardı aslında. Eğer tabak satamazsa eski eşyalar karşılığında verirdi. Eskiler iyice ise tabak teklif ederdi tabii ki, yoksa bir paraya anlaşırdı. Sadece yemek tabakları değil elbette. Geniş salata tabakları, çaydanlık, fincan takımları, kenarları delikli duvar tabakları ki onların deliklerinden ipler geçirilerek duvara asılır ve üzerlerinde av sahneleri, fayton ve bir takım resimler olurdu. Sonra Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara, Sultanahmet veya Selimiye camilerinin resimleri, Efendimizin, Hulefai Raşid'in ve diğer İslam büyüklerinin isimlerinin yazılı olduğu tabaklar çıktı. Çocukların eskicisi bambaşkadır. Onun bir bölümünde aldığı eskiler, bir bölümünde leblebiler olan iki bölümlü kıl heybesi ve leblebi helvası olan camekanı ile birlikte elinde ufakça bir terazisi vardır. Alüminyum veya alüminyum ve bakır alır, karşılığında ya para ya da leblebi veya leblebi helvası verir. Bu eskicilerin müşterileri çocuklardır. Çocuklar alüminyum eskisi gibi bir kap bulduklarında bunları eğip büküp bir yere saklarlar. Buldukları bakır terleri ise yumak yaparlar. Hatta günlerini sokak sokak bakır tel aramakla geçiren çocuklar bile vardır. Bu terlerin etrafındaki plastik kısmı çıkarıp telleri birbirine ekleyerek yumaklarını büyütürler. Bu eskiciler gelince de meydana çıkarırlar. Eskiciye verdiklerini eskici tartar ve ne kadar para ettiğini söyler. Bu arada bakır terlerin sarılıp yumak yapıldığı şeyi gözü tutmuyorsa bakır tel yumağını açar. Bakır yumağı veren çocuk yumağı demir bir çubuğa sarmışsa bunu kaldırır atar ve sadece bakırı tartar. Ücreti de ona göre öder. Kıl heybeli eskiciler çoktan ortadan kalkmıştır artık. Leblebi helvasıysa az da olsa bulunabilir. Sokak sükunetini bir kere yitirdi ya, artık ona rahat yüzü yoktur. Bu eskici ve dilenciden hemen sonra sokağa öğle üzeri okuldan dönen sabahçı çocukların gürültüleri alırdı. Bir koşuşturma, bir gürültü, bir bağırış sormayın. Masum ve çın çın çığlıklar, birbirine seslenmeler, hür ve engin ve temiz kahkahalar sokağa bir çocuk hakimiyetine sokarak hazırlardı öğle sonrasına. Bu seslerle sokağa bir şeyler olur, evlerde bu çığlıklara, bu seslenişlere, bu kahkahalara uyarak gürültüyü daha da çoğaltırdı. Bahçe kapılarından anne diye meleyen ana kuzularına anneleri karşılık verir, yaka ilikleri sökülmüş, önlüğü kirlenmiş çocuklar yine mi batırdın üstünü diye bir güzel haşlanır, imtihandan beş aldım anne diyen çocuklara aferinler çekilir ve daha eve girmeden yolda bir oyun tutturan yaramazlara çabuk eve diye bağırılır, bu gürültü uzar uzardı. Hanımlar bir yandan okula gidecek çocuklarının saçlarını tararlarken, bir yandan da eve gelir gelme sokağa çıkmak isteyen erkek çocuklarına yemeğe oturulacağını, bu yüzden de bir koşu bakkala gidip ekmek ve tuz alması gerektiğini hatırlatır. Bu arada bir komşu kızı gelerek bir bardak zeytinyağı veya makas ister. Bakkala gönderilen çocuk bakkaldan veya bir başka yerden istediği bir şey almak için annesinden ısrarla ve bıktırıcı ağlamalarla izin ve para ister. Bu sesler bütün bir sokakta birbirine karışır. Derken bir de misafir çıka gelirse tam bir hengame yaşanırdı. Derken bu gürültü böyle sürüp gider. İşte sokağın ilk sesleridir. Belki de birçoğu kaybolan sesleridir bunlar. Sokak seslerine kulak vermeye devam edeceğiz bir başka programımızda. Ve böylelikle değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Sürçelisan ettiysek affola diyelim. Yeni bir Şehir İstanbul programında birlikte olmak temennisiyle. Hoşçakalınız efendim.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam. Akra reklam.
2: Server Yayınları Dua Kitabı yenilendi. Dua ile başlarız her güne. Dua ile bereketlenir, anlam bulur hayatımız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden seçilen duaların yer aldığı Evrad-ı Şerife Dua Kitabı, yenilenen tercümesi ve şık cildiyle yeniden istifadenize sunuldu. Bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Server Yayınları, bilgi kaynağınız.
0: Akra reklam.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ihvan en efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr ve bissenizin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği ve razı olduğu kulların arasına kabul buyurun. Cenab-ı Feyyaz'ın hazretleri, iki cihan severi, sevgili peygamberimizin de şefaatine cümlemizi nail edilsin inşallah. Allahümme e'inna, beraber kıl. Allahümme e'inna ala şükrike ve zikrike ve husni ibadetike. Şimdi gerek orucun kendisi, gerek namazın kendisi, gerek haç vazifelerimiz, gerek zekat vazifelerimizi yaparken bunlardaki güzelliği ancak Allah-u Teala'nın bize ihsan etmiş olduğu feyzdir. Onun için Cenab-ı Hak iltica edeceğiz ki bu feyzi bize ihsan etsin de biz de güzel güzel ibadetlerini şükürler yapalım, fikirler yapalım. Bunu birçok defalar tekrar etmişsem de tekrar da çok fayda var. İttehazû indel fukarâi eyâdiye. Dikkat edersiniz. İttehazû indel fukarâi eyâdiye. Eyâdi, yedin, gel yani, elin yani. Fukaraların yanında el ediniz. Fukaraların yanında el ediniz. Ne demek yani? Fukaralara yardım ediniz ki bu fukaralar da sizin sahibiniz olsun kıyamet gününde. Siz bugün onların elinden tutunuz. Onları himaye ediniz. Muhafaza ediniz, yardım ediniz, onları müzayikalardan kurtarınız ki yarın ahirette o fukaralar sizin için şefaatçi olsun. Onun için Cenab-ı Peygamber yine bize merhameten diyor ki, siz bu fukaralara himaye ediniz, himaye ediniz, ellerinden tutunuz ki onlar da yarın sizin elinizden tutunuz. Eyyâdiye fe innelühüm devleten yevvel duyar. Çünkü sizin onlara himayeniz, yardımınız kıyamet günü sizin için bir devlet olacaktır. Bu müzayikanızın esnasında onlar sizin elinizden tutacak. Ya Rab, bu kulun bize çok yardım etti. Affet onu diyecek. Cenab-ı Hak birçok şefaatçiler olacak kıyamet günü. Şefaatçilerden birisi de fukara ve zuafalar olacak ki fukaralara, zuafalara durun şu köprünün başında diyecek Hazreti Allah. Buradan geçerken size yardım edenleri gösterin. Kendisi biliyor ama cilve-i Rabbani, onların da bizim tarafımızdan himaye edilmesi için Cenab-ı Hak böyle bir teşvik yapıyor bize. Allah hepimizi affetsin, ne güzel bir iştir ama. Çünkü zengin, ben zenginim diye çekiliyor köşesine. Zuafa, fukara kendi haliyle kavrulurken kavrulamıyor, yanıyor, yıkılıyor. Cenab-ı Peygamber ne güzel teşvik ediyor ki, siz fukaralarınızı bırakmayın ha. Zengin olduk diyerekten köşelere, kenarlara çekilip de zevk-ı sefanızda, zevk-ı sefanızda onları unutmayın. Ya bugünün ardından yarın var. Bugün bu zevk-ı sefasının elinden gidecek. Ama bugün gider, yarın gider. Hiç kimsenin elinde saltanat kalmamış. Herkesin elinden, elindeki saltanat bir gün nihayet eder. Hepimizin bildiği şey işte. Söylemeli. Binaenaleyh, yarınki ahiret gününün şefaatçileri olan bu fukaraları da boş bırakmayın. İşte bugün bir sürü kavga gürültüler hep bu fukaraların acılarının, sızılığının neticesinde oluyor. اَتَغَوَّفُ عَلَى اُمَّتِ الشِّرْكِ Ümmetimin en çok korktuğum şey, müşrik, şirk etmelerinden korkarım. Ümmetim şirk etmelerinden korkarım. Ve شَهْوَتَ الْخَفِيَّةِ Gizli şehvetlerinden korkarım. Şehvetin gizlisi de bir de şirk etmelerinden ümmetim üzerine çok korkarım demiş. Demişler ki, ya Resulallah, اَتُشْرِكُ اُمَّتِكَ Senin ümmetin şirk eder mi? Müşrik olur mu senin ümmetin hiç? Yani sen dünyadan gittikten sonra senin ümmetin, senin dinini bırakır da şirke döner mi? Asla. Kal. Nam. Evet. Şirke giderler. Ama biliniz ki innehum la ya'buduna şemsen. Güneşe ibadet etmezler. Güneş perestler gibi. Vela kabar. Kabere de ibadet etmezler. Yıldızlara tapanlar var ya. Vela hacere. Taşlara ibadet edenler, put yapanlara da, onlar da yapmazlar. Vela vesene. Putlara da tapmazlar. Taşa tapmaz, aya tapmaz, güneşe tapmaz, kızı tapmaz. Velakin. Lakin yura'unen nâse bi'amalihim. Lakin insanlara mürailikle işler. Mürailik. Yani hepimizin bildiği bir mürailik var ya, göstericilik. Bu göstericilikle amelleri onların şirkidir. Yine buyuruyor ki, etedrûne mel gıybe. Gıybeti biliyor musunuz siz? Bu en büyük bir aziz. Bundan kurtulmak, bunun çaresini bulmak çok da zor diyeceğim yani. Cemiyetin içerisine giren insanların bu gıybetten kurtulmaları nadirattan bir şeydir. Allah muhafaza etsin. Çok sağlam bir insan olacak ki bu gıybetlere müdahale edebilsin, kendisini koruyabilsin. Çünkü sen gıybete karışmasan da dinlemen kafi. Sen gıybete karışmıyorsun. Fakat dinliyorsun, susturamıyorsun onları. Buradaki günah sana da ait. Binaenli, bunu biliyor musun? Zikrüke ehâk bimâ yekre. Arkadaşının, kardeşinin hoşuna gitmeyen şeyleri zikrediyorlar orada. Filan şöyledir, filan böyledir diyerek. Halbuki Müslümanlar kardeşin. Kardeş, kardeşin etini yer mi? Kardeş, kardeşinin etini yer mi? Olmayacak. Gıybet demek kardeşinin ölmüş de onun eti yiyorsun demektir. Ölü kardeşin etini yemeye benzetiyor Hazreti Allah'ın Celle ve Ala gıybeti. Binaenli sen Müslüman kardeşinin arkasından dedikodu olarak şöyle yapmış, böyle yapmış, şöyledir, böyledir diye zemmetmek. İnsan da bir acayip, azıcık hoşuna gitmedi bir adam onun aleyhinde konuşmayı adeta mubah sayıyor, fayda sayıyor. Adamın aleyhinde ağzına geleni söylüyor. Yarısı yalan, yarısı yanlış. Demişler ki, اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِي اَخِي Ya Resulullah, bu bizim söylediklerimiz zaten o adamda var. O adam öyle adam. قَالِ اِنْ كَانَ فِي مَا تَكُلْ فَقَدِبْتَهْ Doğru söylüyordun. Eğer o senin dediklerini o adamda varsa, işte gıybet kimde oldu işte. Eğer yoksa o yalan zaten, müftan. İftira alıyor o zaman. Yoksa iftira alıyor. Hakikaten varsa asıl gıybet o ya. Yani Müslüman, Müslümanın ayıbını örtmekle dikerler. Bu zaman çok tehlikeli. Bu artık çığırından çıkıyor. Nasihat dersin kabul etmez. Söylersin kabul etmez. Bu ancak kafasında neler beslediyse bunları yermek için kendisini seferber etmiş. İşte bir tanesi daha okuyayım. اَتَدْرُونَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدْخِلِ النَّاسَ الْجَنَّةِ Biliyor musunuz insanların çoğunu cennete koyan şey nedir? İnsanların çoğunu cennete koyan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Takvallah ve husnül kutu. İki tane şey. Allah korkusu ve güzel ahlak. Güzel ahlak gıybet ettirmez adama. Kimsenin aleyhinde konuşturmaz. Çünkü bende de var birçok kusurlar yahu. Ben kendi kusurlarımı düzeltemiyorum ki bu karşımdakine değil, senin için düzeltmiyorum. Ve onun için teşhir ediyorum. Bizimizde var çeşit kusurlar. Binaenli, güzel ahlak böyle oldu ki bir de takva almasın. Çok okursun, çok bilirsin. Yeri de bilirsin, göğü de bilirsin. Ay'a da gidersin, güneşe de gidersin belki. Çok bilgin var. Fakat Allah korkusu olmazsa hiçbirisi fayda etmez. Vesselam. Bunun için Akif demiş ama Akif de bunu cebinden dememiş. Kur'an-ı Azimşan diyor da Akif de o Kur'an-ı Azimşan'dan aldığı ilhamı bize söylemiş. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı yecdan, ne irfanın kalır tesiri ne vicdan. Hayat artık behimidir, hayır ondan da aldı. Şerrinden madde bir şey olmaz. Allah korkusu olmadı mıydı? Bunun için Cenab-ı Hakk'a iki tane tavsiye etti. Allah korkusu bir de güzel Allah korkusu olursa namazını bırakamazsın. Allah korkusu olursa orucunu bırakamazsın. Onun için Allah korkusu başta geliyor. Şurada Resul-i Hikmeti Mekâfetullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Sen hikmetin çok. İşte aya da gidiyorsun, bilmem nereye de gidiyorsun. Nereye gidersen git. Allah korkusu olmadıktan sonra hepsi hava. Allah bu mülkü bize müsahhar kılmıştır. Mülkü Allah cemiyan tabiriyle bütün insanlara müsahhar kılmıştır. Bunun yeri de bize müsahhar, göğü de bize müsahhar. Emri bize amadedir. Her şeyi yapabilir insan. Fakat Allah korkusu olmayınca hiçbir şey yaramaz. Onun için Allah bu korkuyu bize ihsan buyurdu. Onun için demin ne güzel. Allahümme e'inna ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetke. Ya Rabbi senin şükrünü, zikrini ve husni güzel sana ibadet için bana yardım eyle ya. Ben acizim. Nefsim var, şeytan var, bu kadar beşeriyet içerisinde dertler var. Bunların içerisinde sana ne güzel şükür edebilirim, ne güzel ibadet edebilirim, ne de zikredebilirim. Ama sen yardım edersen hep de olur. Bunu istemek mecburiyetinde olduğumuzu Cenab-ı Peygamber bize duyurmak için Hazreti Maaz'ı bunu talim etti. Hazreti Enes radıyallahu anh da bize bunu beyan buyurdu. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat sana daha neyesine mazhar eylesin de bizi dünyanın ahiretin felaketlerinden muhafaza buyurdu ve bizi kendisine layık olduğu şekilde ibadet edebilecek kabiliyeti ihsan buyursun, tevfikin nefik buyursun, doğru yolda daim eylesin inşallah. Onun için buyuruyor ki, اَتَدْدِي مَا تَمَامُ النِّيمَةِ Nimetin tamamı nedir bilir misiniz? Nimetin tamamı, işte paralar var. Her şey var yani. Bu nimetin tamamı olmasın. Nimetin tamamı nedir? دُخُولُ الْجَنَّةِ وَالنَّجَاتِ مِنَّةِ Cehennemden kurtulup cennete girebilmektir. Nimetin tamamı bu. Evim var, markum var, param var, her şeyim var yani. Çok müreffehsin. Fakat nimet tamam değil. Çünkü ölürken nasıl öleceksin? Yarın ahiretki yerin ne olacak? Meçhul. Binaenaleyh, ahiretlik yerin cennet olduğu ve cehennemden kurtulduğun gün tam bir nimete mazhar olursun. Allah cümlemizi bu nimete mazhar olan kulların arasına kabul etsin inşallah. Cenab-ı Hak da böyle gönüllerimizi aydınlatsın, parlatsın, nurlandırsın, nur içerisinde nur eylesin cümlemizi inşallah. El Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir huydur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün ayetlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitap.

0: hayattır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Manın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.
2: Akra dinle, farkında ol.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

seher. Hakkı bir dar ol seher var, tinde ter.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yeti alennâsi zemanun yehüccü agniyâ-u ümmeti linnüzheti ve evsatuhum litticareti ve kurra'uhum lirriyâ-i ve sümati ve fukara'uhum lilmesele. Sadaka Resulullah ima kal evkema kal. Bu hadis-i şerifte de efendim zamanın bozulacağını yine bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ümmetin evsafı bozulacak, zaman bozulacak, huylar bozulacak, davranışlar bozulacak, toplumun efendim şeyi sarsılacak, diğer hükümleri sarsılacak. Neler olacak işte onu anlatıyor. Şimdi hac ne zaman yapılır, niçin yapılır? Velillahi alennâsi hiccül beyti men istetâe ileyhi sevilâ. Allah'ın bir emridir. Beytullah'ı ziyaret etmek, hac etmek, ömründe bir defa sıhhatli, zengin, şartları haiz Müslümanın bu ulu vazifeyi, önemli, muazzam vazifeyi yapması lazım. Sırf Allah rızası için, Allah için yapması lazım. Ama işte toplum bozulunca, din unutulunca, efendim ahlak tefessüh edince, bozulunca, o zaman işler değişiyor. Bakın ne oluyor? Efendim insanların başına öyle bir zaman gelir ki, Yahucu agniya ümmeti linnüse. Ümmetimin zenginleri o zaman efendim gezinti için, nüshet, tenezzüh için, hava almak için, şöyle gönül eğlendirmek için hac edecekler. Halbuki Allah rızası için ibadet olarak yapılacak. Yani bir gezinti, bir eğlence durumuna düşürülmüş oluyor efendim hac. Zenginler bu amaçla, yani asıl amaç Allah'ın rızasını kazanmak unutuluyor gezinti amacıyla. Ve evsatuhum litticareti. Orta tabaka efendim ticaret için hac edecek. Bir zaman gelecek, ticaret için hac edecek. Tabii hakikaten görüyoruz, buraya birçokları mal getiriyor, sergiliyor, satıyor, parasını kazanıyor, götürüyor. Efendim kimisi de tabii dünyanın şartları çok zorlaştı, değişti. Mesela Kafkasya'dan, Orta Asya'dan gelen hacı kardeşlerimizi görüyoruz. Onlara döviz filan sağlayamıyor hükümetleri. O zaman onlar oradan çeşitli malları alıyorlar. Eski püskü otobüslere binerek yollarda kumlara bata çıka oralara geliyorlar, hac ediyorlar. İşte o getirdikleri efendim bastonmuş, bilmem dürbünmüş, bilmem oralardan alabildikleri, getirebildikleri eşyalar neyse onları pazarlarda sergiliyorlar, satıyorlar. Kazandıkları paralarla hac ibadetini yapıyorlar. Niyetlerine göre Allah kabul etsin. Ama işte kimisi artık Allah rızası düşünmeden hacca çok insan geliyor. Milyonlarca insanın burada bir alışverişi var filan. Şuraya gidelim ticaret yapayım diye. Efendim ticaret için hac edecekler bazıları. Efendim orta tabaka ticaret için hac edecek. Ve kurra'uhum lirriyâ'i ve sümati. Kurra'ları da yani Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okuyan, dini çok iyi bilen efendim ilim erbabı, efendim din bilginin durumunda olan insanlar da efendim riya, gösteriş ve süm'a, şöhret için efendim hac edecekler. Yani Allah rızası için değil de bir de hacı lakabı ismimizin başına eklersin. Şimdi hacca gitmeyi benim canım da istemiyor ama gitmezsem ayıp olacak. Halk o zaman bana ne der filan diye. Yani iyi niyetle değil de böyle aykırı maksatlarla hac edecek. O da tabii asıl amaç değil. Efendim sonra ve fukara'uhum lil meseleti ne kaldı şimdi? Zenginler gezinti için hac ediyor. Orta tabaka ticaret için hac ediyor. Efendim ulema kısmı efendim gösteriş için hac ediyor. Allah rızası yok hiçbirisinin ortasında. Ve fukara'uhum fakirleri de lil meseleti, mesele ilenmek demek burada. Sual hem soru sormak manasına geliyor hem de dilenmek, bir şey istemek manasına geliyor. Yani hem cevap istemek manasına geliyor hem de biraz bahşiş istemek manasına kullanılıyor Arapçada. Fakirler de dilenmeye gelirler. Ortada Allah rızası yok. Efendim gezme maksadı var, ticaret maksadı var, gösteriş maksadı var. Efendim dilenme maksadı var. Allah'ın rızası hiç düşünülmüyor. Allah-u Teala Hazretleri efendim bizi her yaptığımız ibadeti, her işi kendi rızası için yapmaya muvaffak eylesin. Büyüklerimizden, hocalarımızdan öğrenmişiz ya, İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi benim maksudum, gayem sensin. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Art niyetim, kötü maksadım yok. Halis, muhlis. Sırf sen emrettin, efendim sen buyurdun diye emirlerini tutuyorum. Sen yasakladın diye yasaklarından kaçıyorum. Başka hiçbir hesap, ince hesap, aykırı hesap peşinde değilim diye bir söz öğretmişler bize. Allah razı olsun. İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Her işimizi böyle yapmalıyız. Her işini böyle yapan tabii çok çok sevaplar kazanır. Efendim bir başka hadis-i şerif. Yeti alen nasi zamanun yuslebur reculi imanuhu ve ma yeş'uru yusellü minhu kema yusellül kabis. Deylemi Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet eylemiş bu hadis-i şerifi. Efendimiz buyuruyor ki insanların başına bir zaman gelir, yani ahir zaman bu gene, yuslebur reculu efendim imanuhu veyahut yeslebur reculu imanuhu, efendim kişinin imanı kendisinden soyulup efendim alınır ve ma yeşuru, adam hiç farkında değil, farkında olmadan imanı alınır gider, içinden çekilir gider de hiç farkında değil. Yüsellü minhu, onun içinden iman böyle kılıcın kınından sıyrıldığı gibi çekilir. Ema yüsellül kamisu, efendim gömlek çıkarılır gibi çıkartılır, iman gitti, adam farkında değil. İşte bu da efendim bu devirde benim korktuğum, sizin de belki endişe ettiğiniz hususlardan birisidir. Yani insan kendisini mümin sanıyor, farkında değil ama imanı gömlek çıkar gibi efendim çıkıp gidiyor, soyulup gidiyor, atılıp gidiyor, içinden ayrılıp gidiyor. Tabii bu neden olur? Kişinin cahilliğinden olur, edepsizliğinden olur, vurdum duymazlığından olur, aldırmazlığından olur, dini önemsememesinden olur. İnsan yani devletin bir resmi işi olduğu zaman veyahut okulun bir ciddi imtihanı olduğu zaman veyahut efendim resmi dairede bir mesele olduğu zaman bütün ciddiyetine takınıyor. Mahkeme olduğu zaman bütün ciddiyetini takınıyor dünyevi işlerde, ama Allah'ın emri, Allah'ın rızası, Allah'ın hükmü konusunda birçok kimse omuz silkiyor, aldırmıyor, düşünmüyor, bakmıyor, farkında değil. Efendim halbuki imtihan için gelmiş bu dünyaya. Bu dünyada ne yapması gerektiğinin şuurunda değil, neden yaratıldığını bilmiyor, yaratılmış, ölecek, öldüğünü hatırına getirmiyor. Öldükten sonra bu dünyadaki efendim bütün faaliyetlerinden sorgu sual olacak. Zerre hayır işlediyse karşılığını görecek, zerre kadar şer işlediyse cezasını çekecek. Bunların farkında değil, şuurunda değil, bir şeylerle oyalanıyor. İmanı da söylediği sözlerden, yaptığı işlerden kendisinden ayrılıp gidiyor da farkında değil. İşte bu efendim toplumun bozulma alametlerinden, yanlış yolda olduğunun alametlerinden birisi. Şimdi ben burada bakıyorum, camilere bakıyorum. Tabii camilerde yabancılar, hac için buraya gelmiş olanlar belli oluyor. Bir de bu ahali, yerli ahaliye bakıyorum. Onlar da belli oluyor. Birçok şeyleri hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor şöyle, mesela camiye geliyorlar, erken geliyorlar, Kur'an-ı Kerim'i açıyorlar, boyuna Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ezberi fazla. Efendim, namazı güzel kılıyorlar, sakin sakin kılıyorlar, aceleye getirmiyorlar.

0: efendim namaz vakitlerinde dükkanlar kapanıyor. Devlet dairelerinde, hava meydanlarında, nerede olursanız olun, bakıyorsun bir salona hepsi toplanmışlar. Cemaatle namazları kılıyorlar. Yani dine önem veriyorlar, Kur'an'a önem veriyorlar. Efendim namaza, niyaza, ibadete önem veriyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Çok çok hoşuma gidiyor. Halbuki efendim bizim memleketimizde dedeleri efendim İslam için çalışmış mübarek insanların memleketi, ezanlar okunuyor, kimse dönüp camiye gelmiyor efendim, lokantacı, kahveci efendim radyoyu sonuna kadar açmış kısmıyor efendim, Ramazan oluyor, oruç yiyen yiyene efendim vesaire. Yani böyle bir yani yakından tanıdığımız iki toplumu mukayese ettiğimiz zaman yabancı örf, adet, alışkanlık efendim, kötü huylar, kötü alışkanlıklar, zevkperestlik, şehvetperestlik, onlar yayıldıkça halkımızın da bozulduğunu, İslam'ı unuttuğunu görüyoruz efendim. Tabii İslam'ı bilmeyince de kendisi iyi niyetli hakikaten, kendisini Müslüman sanıyor ama kendisinin farkında olmadan söylediği sözden, taşıdığı fikirden, sahip olduğu zihniyetten dolayı imanı soyulmuş gitmiş kendisinden. Ona sorsan hala ben Müslümanım diyor. Yani imanının gittiğinin bile farkında değil. Felç olmuş demek ki kalbi, hiçbir şeyi fark edemiyor. Bu gibi durumları Allah bizi düşürmesin. Efendim imanımızı en büyük cevherimizdir, kıymetimizdir, sermayemizdir, hazinemizdir. Efendim hazinelerin korunmasına layık bir şekilde koruma gayret edelim. Bankanın bir para taşıyan çantasını bile efendim nasıl zırhlı araçlarla, nasıl korumalarla oradan oraya ediyorlar. İnsanın imanı ahirette cenneti kazanmasına sebep olacak en büyük cevheridir. İmanın hırsızları da çoktur. Şeytanlar, kafirler, münafıklar efendim uğraşırlar. İnsanı raydan çıkartma, dinden, imandan uzaklaştırma gayret edenler çoktur. Biz de dinimize sımsıkı sarılmalıyız. Allah'ın razı olduğu din olan İslam'a sımsıkı sarılmalıyız. İslam'ı yaşamalıyız evimizde, ailemizde, çoluk çocuğumuzla. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin, hadis-i şerifleri öğrenin. Dinin aslını iyi bilen insanların sözlerini dinleyin ki felah bulasınız. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanasınız. Aziz ve sevgili dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri

0: verdikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen evlat müjdesi.
1: Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?

0: Biliriz, dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. İbrahim de, hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki, dedi. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i fani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey, dedi. Onlar, Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir, dediler.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürü sümallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmalı.

0: hayatları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayeti kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar. Ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da, hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli, efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. Fe ekseru fihinne minet tehlili ve tekbiri ve tahmidi buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı zilhiccede la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da, haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat etmemeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi.
1: Akra.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Harezmi ve Cebir. Dokuzuncu yüzyılda yaşayan ünlü matematik, astronomi ve coğrafya alimi olan Harezmi, 780 yılında Aral Gölü'nün güneyindeki bugünkü Hive'de doğdu. Asıl adı Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi'dir. Adı Latince'ye Al-Horizmi, Fransızca'ya Algoritma, İngilizce'ye de Aughrim şeklinde geçti. Hive bölgesinde bir Türk şehri olan Harezmi'den, ilim aleminin merkezi durumundaki Bağdat'a giderek birçok alimden ders aldı ve kendini yetiştirdi. Harezmi, zamanın Abbasi halifesi Memnun'dan büyük bir yardım ve destek gördü. Bağdat'taki saray kütüphanesinin idaresi kendisine verildi. Ayrıca Bağdat'taki ünlü Beytül Hikme'den vazife alan Harezmi, ilmi çalışmalar yapabileceği bütün imkanları elde etti. İhtiyaçları Abbasi halifeliğince karşılanan Harezmi, Bağdat'ta ve seyahatleri süresince gittiği yerlerde matematik, astronomi ve coğrafya ilimlerinde çok değerli araştırmalar yaptı. Beraberinde verilen bir heyetle birlikte halifeliğin isteğiyle yeryüzünün bir derecelik meridyen yayının uzunluğunu ölçmek için Sincar Ovası'na gönderildi. Bir ara Afganistan yolu ile Hindistan'a gitti. Burada Hint matematiği ile uğraştı. Nil ırmağının cennetten çıkma değil de bir gölden doğduğunu söylemeye cesaret eden ilk kimseydi. Ahmet, Muhammed ve Hasan adlarında, hepsi de matematik ilmi üzerine ciddi çalışmalarıyla tanınan 3 oğlu olan Harezmi 850 yılında Bağdat'ta vefat etti. Harezmi ilkel durumdaki cebiri geliştirmiş ve Avrupa'ya öğretmiştir. Bu sahada Avrupa'nın öğretmenidir. Bugün bile Harezmi cebir ilminin en büyük alimi olarak bütün Avrupa'da tanınmaktadır. Harezmi'nin cebire yaptığı hizmetlerden bazıları şunlardır. Cebiri matematiğe kazandırıp sistemleştirdi. Kare ve dikdörtgen metodu denilen geometrik çözüm şeklini cebire kazandırdı. Bugün bile cebirin en önemli konularından biri olan

0: Kareyi tamamlama ve bunları ilmi delilleriyle göstermeyi ilk defa o gerçekleştirdi. Cebirsel çarpma ve bölmelerle uğraştı. Birinci ve ikinci derece denklemleri sistematik çözümlere kavuşturdu. Sonra gelen matematikçiler buna çok az şey katabilmişlerdir. Avrupa'ya yeni hesap usullerini ve kendi adını taşıyan algoritma hesap metodunu öğretmiştir. Bugüne kadar algoritma diye anıla gelen yeni hesap sanatıyla adı ilim tarihine geçti.
1: Bir mucit, bir icat. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: Poetry of you is praise of the tongue, from the heart of love inclining. As time goes by, on its horizon you stand, a moon amidst darkness, a star shining. A memory as fresh as fragrant flowers, qualities of a garden exhaling.

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz müjde olarak sizlere ve bizlere, hacı Ehl-i Beyt'inden 400 kişiye şefaat edecek. 400 kişiye. İnsanın 3 tane 4 tane oğlu vardır. Bir anası babası vardır. Efendim birkaç torunu vardır. Dayısı amcası vardır. Vesaire. Yani düşünün ki bir hacı 400 kişiye kıyamet gününde şefaat edecek. Ne kadar insanı kurtarıyor. Yani Allah'a hamdü senalar olsun. Hem kendisi kurtuluyor. Haccı mebrur yaparsa, yani gönül yıkmadan, cimrilik yapmadan, gönül alarak, yumuşak konuşarak, sabrederek, ziyafet çekerek, hoş konuşarak, efendim iltifat ederek, cömertlik yaparak şöyle bir tatlı hac yaparsa kendisi bir kere cennetlik oluyor. El haccul mebruru leyse lehu cezaun illel cennet. Başka bir mükafatı yok. Cennet. Cennetlik oluyor elhamdülillah. Bu bir. 400 kişiye de Ehl-i Beyt'inden, etrafından, ahbabından, akrabasından 400 kişiye de şefaat hakkı var.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur.

Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde, Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. İki mülteci Yahudinin Hayber ve Hayberliler hakkında bilgiler vermeleri. Ka'b bin Malik der ki, Reci'deki karargahımızda bulunduğumuz sırada Natat halkından Simak adlı bir Yahudi, ''Eğer bana eman verirseniz yanınıza geleyim.'' diyerek seslendi. Biz ''Olur.'' dedik. Hemen onun yanına koştuk. Kendisinin yanına ilk varan bendim. Ona ''Sen kimsin?'' diye sordum. ''Yahudilerden bir adamım.'' dedi. Kendisini alıp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına koyduk. Yahudi ''Ey Ebul Kasım, Yahudilerin sakıncalı, gizli, önemli yerlerinden bazılarını sana göstermek şartıyla bana ve ev halkıma eman verir misin?'' diye sordu. Resulullah Aleyhisselam evet buyurdu. Yahudi Simak, Yahudilerin kalelerini ele geçirmeye elverişli yerlerini Resulullah Aleyhisselam'a haber verdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam ashabını yanına çağırdı. Onları Yahudilerle çarpışmaya teşvik etti. Yahudilerin aralarında anlaşmazlık çıktığını ve müttefikleri olan Gatafanlarında kaçtıklarını bildirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Reci karargahında kaldığı 7 günde, geceleri ashabı arasında sırayla karargahı bekleme nöbeti tutturdu. 6. gecede nöbet sırası Hazreti Ömer'deydi. Hazreti Ömer'in arkadaşlarıyla birlikte gece yarısı ordugah çevresinde dolaştığı sırada Yahudilerden bir adam bulunup getirildi. Yahudi, beni peygamberinizin yanına götürünüz, onunla konuşacağım deyince Hazreti Ömer onu öldürmekten vazgeçti. Yahudi ile birlikte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın çadırına kadar gittiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı namazda buldular. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hazreti Ömer'in geldiğini işitince selam verdi. Hazreti Ömer, Yahudi ile birlikte içeri girdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Yahudi'ye, ''Gerinde ne haber var ve sen kimsin?'' diye sordu. Yahudi, ''Ey Ebul Kasım, bana eman ver, sana doğrusunu söyleyeyim.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Olur.'' buyurdu. Yahudi, ''Ben Natat halkının yanından geliyorum. Onların hiç düzenleri kalmamıştır. Onları bu gece kaleden çıkıyor oldukları halde geride bıraktım.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Onlar nereye gidiyorlar?'' diye sordu. Yahudi, ''Öteden beri içinde bulundukları Şık kalesine zelil olarak gidiyorlar. Kendileri senden son derece korkmuş bulunuyorlar. Onların yürekleri korkularından duracak gibi çarpıyor. Yahudilerin silah, erzak ve yağları bu kalede depolanmıştır. Birbirleriyle çarpışırlarken kullanmış oldukları kale araçlarını içinde sakladıkları yer altındaki evde bu Natat kalelerindedir.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Nedir o araçlar?'' diye sordu. Yahudi, ''Bir adet mancınık, 2 adet dabdebe, kale yapım ve yıkımında kullanılan bir araç, birçok zırh gömlek, miğferler, kılıçlar gibi silahlardır. Yarın kaleye girdiğinde oraya da girersin.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam inşallah buyurdu. Yahudi, inşallah seni onun üzerine kadar götürüp durduracağım. Orayı Yahudilerden, benden başka hiç kimse bilmez. Dahası da var dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, nedir o dahası da diye sordu. Yahudi, araçları çıkardıktan sonra onu Şık kalesine dikmedir. Debabenin de altına adamlar girip kalenin dibini kazar ve

0: delerler. Orayı bir günde fetheder, ele geçirirsin. Ketibe kalesinde de böyle yaparsın dedi. Hazreti Ömer, ya Resulallah, sanırım ki bu adam doğru söylüyor dedi. Yahudi, ey Ebu'l-Kasım, bana eman verecek, kanımı dökmeyeceksin değil mi dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, sen emniyet ve selamettesin buyurdu. Yahudi, Nizar kalesindeki karımı da bana bağışla dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, onu da sana bağışladım buyurdu ve ona, Yahudiler çoluk çocuklarını Natat kalesinden niçin ayırdılar diye sordu. Yahudi, serbestçe çarpışabilmek için onları yanlarından ayırdılar. Çoluk çocukları Şık ve Ketibe kalelerine gönderdiler dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Yahudi'yi İslamiyet'e davet etti. Yahudi, bana birkaç gün mühlet ver dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'in fethedileceğini müjdeleyişi ve onu fethedecek yiğidin vasıflarını bildirişi. Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına, yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Allah'ın Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Allah'ın Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe arkasına dönmeyecektir. O Hayber'i zorla alacaktır. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecektir. Kendisi düşmandan yüz çevirici, kaçıcı kişi de değildir buyurdu. Sancağın kime verileceğinin ümit ve merakla beklenişi. Sehl bin Sa'd'ın bildirdiğine göre, sahabiler geceyi sancağın kime verileceğini konuşarak geçirmişler, hemen hepsi de sancağın kendilerine verileceğini ummuş durmuşlardı. Büreyde bin Husayb der ki, yarın Hayber'in fethi nasip ve müyesser olacak diye geceyi gönül rahatlığı ve ferahlığı içinde geçirdik. Sabah namazı vakti olunca Resulullah Aleyhisselam sabah namazını kıldırdıktan sonra ayağa kalktı ve sancağın getirilmesini istedi. Sahabiler Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında saf bağlamışlardı. Resulullah Aleyhisselam getirilen sancağı eline alıp salladı. Sonra da bunu hakkını yerine getirmek üzere kim alır diye sordu. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve hemen bütün Kureyş muhacirleri sancağı almak için boyunlarını uzatıp durdular. Sa'd bin Ebi Vakkas önce Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hizasına çöktü. Sonra da kalkıp önünde durdu. Büreyde bin Husayb da sancağı uzananlar arasındaydı. Zübeyir bin Avam gelip sancağı ben alır, onun hakkını yerine getiririm dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona geç buyurdu. Sonra başka birisi geldi ve ben alır, onun hakkını yerine getiririm dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona da geç buyurdu. Daha başka biri kalkıp ben alır, onun hakkını yerine getiririm dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona da geç buyurduktan sonra Muhammed'in zatını peygamberlikle şereflendiren Allah'a andolsun ki ben bu sancağı öyle bir er kişiye vereceğim ki o düşmandan kaçmak nedir bilmez buyurdu. Hazreti Ömer, benim kumandanlığı o günkü kadar arzuladığım hiç olmamıştır demiştir. Hayber Fatihliğinin Hazreti Ali üzerinde gerçekleşmesi. Peygamberimiz Aleyhisselam bir müddet bekledikten sonra Ali nerededir diye sordu. Ya Resulallah, onun gözleri ağrıyor dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, onu bana çağırınız buyurdu. Seleme bin Ekva kalkıp gitti. Hazreti Ali'yi elinden tutarak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına getirdi. Hayber'in tozundan Hazreti Ali'nin gözleri ağrımaktaydı. Ashab-ı kiram onun gelebileceğini hiç beklemiyorlardı. Birdenbire onunla karşılaşınca, işte Ali geldi dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, İşte bununla fetih gerçekleşecek buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali için duası. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye yanıma yaklaş buyurdu. Hazreti Ali, ya Resulallah, görüyorsun ki ayaklarımın bastığı yeri bile göremeyecek bir haldeyim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'nin ağrıyan gözlerine puf diyerek püskürdü. Elleriyle de gözlerini meserip sığadı. Şifa vermesi için de Yüce Allah'a dua etti. Ağrı sızı birden geçti. Hazreti Ali'nin gözleri hiç ağrımamış gibi oluverdi. Hazreti Ali der ki, Resulullah Aleyhisselam gözlerim ağrıdı ve adam salıp beni getirttiği zaman, Ya Resulallah, gözlerim ağrıyor dedim. Gözlerime puf diyerek püskürdükten sonra, ey Allah'ım, sıcağın soğuğun sıkıntısını bundan gider diyerek dua etti. O günden beri sıcaktan da soğuktan da hiç rahatsız olmadım. Gerçekten de Hazreti Ali en sıcak günde en kalın elbise giyer, sıcaktan bunalmazdı. En soğuk günde de en ince elbiseyi giyer, soğuktan üşümezdi. Bunun sebebi sorulunca Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'de kendisi için bu hususta dua etmiş olduğunu söylemiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunuyor.

Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyanil fakra vel zünube kema yenfil kiru hubsel hadid ve zeheb vel fıdda. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz hac ve umreyi birbirinin peşinden hemen yapınız, haccı umreyi yapın. Çünkü bu iki ibadet, hac ve umre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir.

0: Nasıl bir benzetmeyle anlatmış bunu? Kema yen fil kiru hubzel hadisi ve zehebi ve fıtta. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor. Eridiği zaman içindeki yabancı maddelerden ayrılıyor. Tertemiz, halis altın olarak, demir olarak, gümüş olarak, yani bu cevher ısıtıldıktan sonra efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var, sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur. Beşer şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam. Böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor. Karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse onun gibi hac ve ömrede insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarının cürufu olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan. Bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor.
1: Okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Dün ilk iki hicreti okuduk. Aslında ikinci kafileye Hazreti Ebu Bekir de katılmak istemişti. Ama Allah'ın bir hikmetiyle kabilesi onun gidişine razı olmamış, Ebu Bekir büyük yolculuğa kadar hicretini ertelemişti. 18. bölüm. Hazreti Hamza. Amcası Ebu Talib'in koruması sebebiyle müşriklerin saldırılarından uzak kalan peygamberimiz bir gün Safa tepesinde oturuyordu. Ebu Cehil o sırada yanına geldi. İki arkadaşıyla birlikteydi ve durup dururken Allah Resulüne çok ağır hakaretlerde bulundu. Efendimiz buna rağmen hiçbir şey söylemedi. Oradan uzaklaştı. Fakat bir hanım bu sırada onları dinlemişti. Hemen Hazreti Hamza'ya koşarak, Ebu Cehil'in Muhammed'e söylediği sözleri duysaydın dayanamazdın. Ağzına gelen her şeyi söyledi ama kardeşinin oğlu onlara hiç cevap vermedi dedi. Peygamberimizin amcası ve aynı zamanda süt kardeşi olan Hazreti Hamza o sırada henüz müşrikler safındaydı. Yeğenine yapılan hakareti duyunca çok sinirlendi ve hemen Ebu Cehil'in yanına giderek elindeki yayıyla başına vurdu. Daha sonra da ben Muhammed'in Allah Resulü olduğuna şehadet ediyorum. Onun söyledikleri hak ve gerçektir. Artık ondan kesinlikle ayrılmam. Eğer gücünüz yeterse ona yaptıklarınızı bana da yapın dedi. Bu sözleri söylerken Ebu Cehil'in yanında bir sürü müşrik vardı. Bundan cesaret alarak Hazreti Hamza'ya saldırmak istediler. Ebu Cehil belki de onu tekrar kendi saflarına döndürmek ümidiyle bu kavgadan çekindi. Onu bırakın, Muhammed'e kötü sözler söylediğim doğrudur dedi. Hazreti Hamza'nın Müslüman olması Allah Resulü'nü çok sevindirdi. İslamiyet onunla kuvvet bulmuş, yapılan işkenceler bu sayede biraz azaltılmıştı. Bol dayaklı bir davet. Hazreti Hamza'nın Müslüman olduğu günde Allah Resulü'nün etrafında 38 ya da 39 sahabi bulunuyordu. Bu yüzden Efendimiz müşrikleri tahrik etmekten ve onları Müslümanlara karşı harekete geçirecek davranışlardan kaçınıyordu. Sayımız henüz yeterli değil buyurmaktaydı. Bütün bunlara rağmen Hazreti Ebu Bekir bir gövde gösterisi yapmak niyetindeydi. Bu yöndeki ısrarları artınca Peygamberimiz onu kıramadı ve bütün erkek Müslümanlar

Dumanları toplayarak Kabe'ye gitti. Bu ilk toplu hareket sayılırdı. Sahabiler müşriklerin yanına geldiğinde Hazreti Ebubekir yüksek sesle bağırıp onları İslam dinine çağırdı. İşte ne olduysa o anda oldu. Hep birlikte Müslümanlara saldırdılar. Sahabilerin her biri başlarına üşüşen birçok müşrik tarafından kıyasıya dövüldüler. Fakat Hazreti Ebubekir çağrısından ötürü bütün hücumların hedefiydi. Utbe bin Rebia adlı Allah düşmanı onun diğer müşrikler tarafından yere yatırılmasından istifade ederek üstüne çıktı ve ayağındaki demir uçlu ayakkabılarıyla burnunu parçaladı. Hazreti Ebubekir'in mübarek yüzü dümdüz olmuştu. Kabilesi Teymoğulları yardıma yetişince müşrikler onu ve diğer sahabileri bırakarak kaçtılar. Hazreti Ebubekir baygın vaziyetteydi. Öleceğini sanarak bir örtüye koydular, evine götürdüler. Ancak akşama doğru kendine geldi. Allah Resulü nerede, durumu nasıl diye sordu. Annesi Ümmül Hayr, peygamberimizin bulunduğu yeri bilmiyor ve oğluna bir şeyler yedirmeye çalışıyordu. Hazreti Ebubekir, onun iyi olduğunu görmeden vallahi ağzıma bir lokma koymam diye yemin etti. Bunun üzerine annesi, komşuları Ümmü Cemil'e giderek Allah Resulü'nün yerini araştırdı. Daha sonra da bu hanımla birlikte oğlunun kollarına girip onu peygamberimize götürdü. Allah Resulü müşriklerin saldırısından sonra sahabileriyle birlikte Darül Erkam'a çekilmek zorunda kalmıştı. Ortalığın yatışmasını bekliyordu. Ebu Bekir'in durumunu merak edip dururken onu birden karşısında görünce çok sevindi. Hazreti Ebu Bekir de ondan farklı değildi. Allah Resulü için endişe ediyordu. Efendimiz'i sağ salim bulduğunda sanki birden sağlığına kavuştu. Darül Erkam'a annesinin ve komşusunun kollarına girmiş vaziyette gelmesine rağmen Allah Resulüne koşup sarıldı. Yüzünü gözünü öptü. Diğer sahabiler de bu yüce insanı kucakladılar. Bir cennet tablosu yaşanıyordu. Allah Resulü dahil herkes ağlamaktaydı. Hazreti Ebubekir onu daha fazla üzmemek için ''Ya Resulallah ben iyiyim merak etme. O fasık adamın yüzümü gözümü dümdüz etmesinden başka bir sıkıntım yok.'' dedi. Sahabiler böyleydi. Onlar kendileri için değil Allah ve Resulü için yaşıyorlardı. Örtü altındaki adam. Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından sonra ellerini açarak ''Ya Rabbi Ömer bin Hattab ya da Ebul Hakem'den hangisi senin için hayırlıysa İslam'ı onunla kuvvetlendir.'' diye dua etti. Hazreti Ömer bu duadan sonrasını şöyle anlatmaktaydı. Cahiliye devrinde çok içki içiyordum. İslam dininden de nefret ederdim. Hazvere denilen yerde arkadaşlarımızla toplandığımız bir ev bulunuyordu. Oraya gittiğimde kimseyi göremedim. İçki satan bir arkadaşım vardı. Ona gidip içki içmek istedim ama yerinde yoktu. Daha sonra yolum Kabe'ye düştü. Bir de baktım Resulullah namaz kılıyor. Vallahi ne şekilde olursa olsun bu gece Muhammed'in söylediklerini duyacağım diyerek Kabe örtüsünün altına girdim. Yavaş yavaş sürünerek ona yaklaştım. Aramızda sadece örtü vardı. O sırada Hakka suresini okumaya başladı. Duyduğum ayetlere hayran oldum. İçimden vallahi bu adam Kureyşlilerin dediği gibi bir şair herhalde diye geçirdim. Allah Resulü o sırada o bir şair sözü değildir. Siz ne az inanırsınız ayetini okudu. Çok şaşırmıştım. Kendi kendime içimden geçenleri bildiğine göre bu adam mutlaka bir kahindir dedim. Allah Resulü tam o sırada o bir kahin sözü değildir. Siz ne kıt düşünen adamlarsınız. O Kur'an alemlerin Rabbi Allah tarafından indirilmiştir ayetini okudu. İşte o anda kalbime bir İslam sevgisi düştü. Hazreti Ömer kalbini yumuşatan bu olaya rağmen Müslüman olmakta zorlanıyordu. Çünkü şeytan İslam dinine yanaştıkça kendisinden uzaklaşan bütün insanlara yaptığı gibi Hazreti Ömer'e de vesvese verip ''Ey Ömer korktuğun için Müslüman oluyorsun değil mi?'' demekteydi. Şeytan şeytanlığını göstermiş ve Hazreti Ömer gibi korkusuz bir insanı korkmakla korkutmuştu. Hazreti Ömer kimseden korkmadığını göstermek için eski dinine sarıldı ve Müslümanlara karşı daha sert hareket etmeye karar verdi.
Onların Safa Tepesi'nin yanındaki bir evde toplandığını duyunca

Ve duyunca büyük bir öfkeyle oraya koştu. Eve sessizce yaklaşıp kulak kabarttığında Habbab'ın okuduğu sureyi duydu. Daha sonra kapıyı omuzladı. Hazreti Habbab geleni gördüğünde bir köşeye gizlendi. Fatıma ise Kur'an ayetlerinin bulunduğu kağıdı gömleğinin bir yerine sakladı. Ömer eve girince Fatıma'nın eşi Said bin Zeyd üzerine çullandı ve onu kurtarmak isteyen kız kardeşini vurarak başını yardı. Hazreti Fatıma'nın başı kan içinde kalmıştı. Yine de aldırmayıp, evet Müslüman olduk, Allah ve Resulüne iman ettik, bize ne yaparsan yap önemli değil dedi. Bir kadın kahraman başka bir kahramana meydan okumaktaydı. Hazreti Ömer kardeşinin başındaki kanları gördüğünde yaptığını üzüldü. Kalbi yumuşamıştı. Okunan şeyi sorunca Fatıma onun Kur'an olduğunu fakat yırtmasından korktuğu için kendisine vermeyeceğini söyledi. Hazreti Ömer iyice meraklanmış, o sayfayı aramaya koyulmuştu. Ayetleri okumak istiyordu ama kız kardeşi bunun için bir şart koşmuştu. Yıkanıp temizlenmek. Biraz önce aslan gibi kükreyen Ömer sakinleşmişti. Kardeşinin tarif ettiği gibi temizlenip kağıttaki ayetleri okumaya başladı. Nefesler tutulmuştu. Hazreti Habbab ise saklandığı köşede dualar ediyordu. Hazreti Ömer Taha suresinin ilk 16 ayetini okuduğunda bu sözler ne kadar güzelmiş dedi. Hazreti Habbab hemen yerinden fırlayıp ya Ömer vallahi Allah Resulü İslam'ı seninle kuvvetlendirmesi için Allah'a dua etti. Peygamber duasının sana nasip olacağını sanıyorum dedi. Hazreti Ömer ne kız kardeşinin ne de diğerlerinin asla beklemediği bir yumuşaklıkla beni Muhammed'e götür Müslüman olayım dedi. Yanındakiler bir rüya gördüklerini sanıyorlardı. Hazreti Habbab büyük bir sevinçle hemen Darül Erkam'a gidelim diye bağırdı. Darül Erkam bir avlu içinde yer alıyordu. İlk önce bu avluya daha sonra eve giriliyordu. Avlunun kapısı çalındığında Bilal açmaya gitti. Ve geleni gördüğünde hemen geriye dönüp ''Ya Resulallah gelen kişi Ömer'dir, kılıcı da yanında'' diyerek haber verdi. 3 gün önce Müslüman olan Hazreti Hamza, iyi niyetle geldiyse bizden iyilik görür, kötü niyetle geldiyse kötülük dedi. Allah Resulü hemen avluya çıktı, tebessüm ediyordu. Sahabilerse çok tedirgindi, eller kılıçlardaydı. Efendimiz onları engelledi ve Hazreti Ömer'in yanına gittikten sonra gömleğini kavrayıp birden kendine çekti. Ömer de şaşırmıştı. Ey Hattab oğlu, senin gibi bir insan ne zamana kadar taştan topraktan yapılmış putlara tapar? Onlardan bir şey umar. Müslüman olmak için ne bekliyorsun deyince Hazreti Ömer, ya Resulallah ben Allah'a, onun Resulüne ve kitabına iman etmek için buraya geldim dedi. Peygamberimiz Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. Sahabiler de gözyaşları içinde tekbirler getirdiler. Bu sesler Mekke sokaklarında yankılanıp müşriklere ulaştı. Mekke sokaklarında yankılanır tekbirler. Müşriklerde bir telaş, renkler sararmış solmuş. Peygamber duası bu, elbette kabul olmuş. Ömer Müslüman olmuş, Ömer Müslüman olmuş. Hazreti Ömer 40. Müslümandı. Beni niçin dövmüyorlar? Hazreti Ömer anlatıyor. Müslüman olduğum gün düşündüm ki benden başka bütün iman edenler Allah yolunda işkence görmüşlerdi. Bense keyif sürmüştüm. Bu durumdan rahatsızlık duyunca Allah Resulü'nün en büyük düşmanı kimse gidip ona Müslüman olduğumu haber vereyim dedim ve hemen kalkıp Ebu Cehil'e gittim. Kapıyı açtığında hoş geldin kız kardeşimin oğlu ne haber getirdin dedi. Allah'a, onun Resulüne ve kitabına iman ettiğimi söylemek için buraya geldim dedim. Rengi sapsarı oldu. Sözlerimin doğruluğunu anlayınca Allah senin de senin getirdiğin haberin de belasını versin deyip kapıyı yüzüme çarptı. Daha sonra dayım Velid bin Mugire'nin ve diğer müşriklerin evine uğrayıp aynı haberi verdi. Aman eski dininde kal, sakın Müslüman olma diye tembih ettiler. Oldum bile diyerek yanlarından ayrıldım. Konuştuğum kişiler kapıyı yüzüme çarpmakla kalıyorlardı. Bütün Müslümanları öldüresiye dövdükleri halde beni niçin dövmüyorlar diye üzülüyordu. Büyük sahabilerden Abdullah bin Mesud,
Ömer'in Müslüman oluşu bir fetih,

0: hicret etmesi bir yardım, halifeliği ise bir rahmetti. Vallahi bizler ancak o Müslüman olduktan sonra Kabe'de açıkça namaz kılmaya başladık demekteydi. Hazreti Ömer bu konuda şunları söylemişti. Sayıları çok az olduğu için Müslümanlar Darül Erkam'da gizlenirdi. Bir gün, ''Ya Resulallah, biz ister ölü ister diri olalım, doğru yolda değil miyiz?'' diye sorunca, ''Allah'a yemin ederim ki öylesiniz.'' buyurdu. ''Madem doğru yoldayız, dinimizi niçin saklıyoruz ki? Kavmimiz bize karşı taşkınlık ederlerse onlarla çarpışırız. İnsaflı olurlarsa ses çıkartmayız.'' dedim. Peygamberimiz bir zarar görmemizden korkuyordu. Sayımız az buyurmasına rağmen bizi kırmadı. İki saf halinde Kabe'ye gittik. İlk safın başında ben, diğerinde Hamza bulunuyordu. Toprağı tozutarak yürümekteydik. Harem kapısından girdiğimizde müşrikler şaşırdılar. Bir bana, bir Hamza'ya bakıp durdular. Hiçbir şey yapamadan donup kaldılar. Allah Resulü o gün bana hak ile batılı ayıran anlamında Faruk ismini verdi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever. Kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Farkında ol, Akra dinle.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Ve bihi kâle seri buyurmuş ki Seri-i Sakati Hazretleri, min kılleti sıdkı kesretül hulata. Buyurun şimdi bakın, izah edebilecek misiniz bakalım. Buyurmuş ki, sıdkı sadakatinin azlığından dolayıdır kesretül hulata, düşüp kalktığı insanların çok olması.

düştüğü, kalktığı, konuştuğu, görüştüğü, ahbaplık ettiği insanların çok olması kişinin sıdkı, sadakatinin noksanlığındandır, azlığındandır, kılletindendir. Sıdk ne demek? Doğruluk demek. Doğru sözlülük, doğru özlülük. Bunun azlığına delalet eder, düşüp kalktığı insanların çokluğu. Nedir bunun izahı? Anlayabildiniz mi? Bir insan doğruyu söyleyince bazı insanlar ona darılırlar. Kızarlar, darılırlar, küserler, etrafından ayrılırlar, doğru söyleyeni aralarından çıkartırlar. Rüşvetçi bir ekibin içine bir dürüst memur girer, o rüşvetçiler baktılar ki işleri bozuluyor, bunu oradan attırmaya çalışırlar başka yere. Halbuki hepsinin atılması lazım, bunun kalması lazım. Gümrükte veya şurada veya burada, efendim, bir bunun kalması lazım, ötekilerin hepsini çöp tenekesine doldurmak lazım. Hayır, onlar bunu attırtırlar. Daha olmadık yere sürdürtürler. Neden? İşlerini bozdu diye. Neden? Doğru söylüyor, doğru iş yapmak istiyor. Ha, bir insanın ahbabının çok olması, efendim, düşüp kalktığı insanların çok olması, onun sıdkı sadakatinin azlığını gösterir diyor. Yani ne demek istiyor? Sen arkadaşı, ahbabı, düşüp kalktığın insanları çoğaltmaya bakma, doğru özlü, doğru sözlü olmaya bak. Seven sevsin, sevmeyen sevmesin, kızan kızsın, darılan darılsın, kim ne yaparsa yapsın demek yani. Ve böyle ahlakta olan insanın bazen seven insanlara az olur, etrafı tenha olur, kimse yanına gelmez. Eğlence, şaka, şarkı, türkü, efendim bilmem kah kah kah, kih kih kih, bilmem ne, haram, helal düşünülmeyen yere herkes toplanır. Ama böyle ciddi bir şey oldu mu, ciddi bir şahıs oldu mu etrafından kaçarlar. Bazen böyle büyüklerin hayatlarını okuyoruz, bulunduğu şehirde durdurmamışlar, çıkartmışlar. Ona söylüyor, buna söylüyor doğruyu, söyleyince tabii aralar bozulabiliyor. Ama söylemesi lazım. Doğru sözlü, doğru özlü olmak efendim Allah'ın emri, dinimizin emri. Birisi bir güzel konak yaptırmış, birisini takmış koluna gel demiş, bir konak yaptırdım ki oh görülmeye değer, gel de bir gör. Gezdirmiş, gezdirmiş, nasıl, beğendin mi demiş, iyi yapmış mıyım demiş, yok demiş, çok berbat etmişsin demiş. Bu dünyada ev yapmışsın, ahiretini berbat etmişsin demiş. Bunu yapacağına ahirette bir köşk yapsaydın ya demiş. Yani bu kadar israfat, bu kadar efendim süs, zinet yerine, şu kadar fukaraya yardım etseydin diye bir sürü laf söylemiş. Söyleyebilir miyiz biz? Maşallah güzel olmuş filan deriz, diyemeyiz yani. Neden? Zayıfız. Pek güzel, maşallah filan deriz, geçiştiririz. Herkes böyle yapıyor. Yani bu devirde herkes böyle yapıyor. Tenkit etmiyor, kusurunu söylemiyor dobra dobra. Bak ne diyor şey, yani büyüklerimizden birisi, yani insana doğru düzgün kusurunu söyleyen bir sadık arkadaş da kalmadı bu devirde demişler yani. Doğru söyleyene biz kızıyoruz ama o sadık arkadaş olduğunu gösterir aslında. Ve biz de söylemiyoruz, söylemiyoruz. Hocamız da derdi ki yani dervişlere her kusurunu söylesen yanında derviş kalmaz derdi. Yani tam söylemiyor ama kaçmasın diye yavaş yavaş öğrensin diye. Yoksa söylesen bizim çıkartacağımız sonuç doğru sözlü, doğru özlü olmak. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmak. Tabii doğru derken de doğruluğu, doğru sözü söyleyişin bir nezaketi vardır. Adabı vardır. Emri marufun, nehy-i münkerin usulü vardır. Onu da çiğnemeyeceğiz. Yani sert bir şekilde, kalp kıracak bir şekilde, herkesin nefretini uyandıracak bir tarzda yapılmaz. Gene tatlı tatlı söylersin de doğruyu söylediğin için seni sevmezler. Aralarını almak istemezler, çağırmazlar. O gelirse meclisimizin keyfi kaçar, sevki kalmaz, tadı kalmaz filan diyebilirler. Bu ayrı. Yani sen kibar söyleyeceksin ama doğruyu söyleyeceksin. Doğruyu söyleyince kibar da söylesen bazı insanlar sevmez. İşte o sevdiğine sevmediğine aldırmayacaksın. Allah'ın rızasına bakacaksın. Bundan sonraki sözü Hüsnül huluki keffül eza anin nas ve ihtimalül eza anhum bila haktin ve la mükafeetin. Güzel huy dinimizde tavsiye edilen bir şey. Hüsnü huluk diyoruz veya hulukun hasen diyoruz veya ahlakı hamide diyoruz veya efendim mekarimi ahlak diyoruz. Güzel huy, makbul. Ekseru ma yudhilun nasel cennete takvallah ve hüsnül huluk. Takva da bir çeşit huy sayılırsa, yani güzel huyluluktan dolayı insan cennete girecek. Takvayı ayrı saymış. Takvadır ve güzel huydur demiş. Takva da haramlardan sakınmak. Ama o da esas itibariyle bir davranışın adı olduğu için o da huydur yani. Güzel huylar insanı cennete sokuyor. Kötü huylar da insanın başını dünyada ahirette dertlere sokuyor ve cehenneme girmeye sebep oluyor. Güzel huyu anlatıyor şimdi burada. Tarif ediyor. Kendisine göre tarif ediyor. Yani herkes güzel huyu
az çok bilir, işte doğru sözlü olacak, halim selim olacak, ihlaslı olacak vesaire, kitaplar yazıyorlar, duymuştur filan. Herhalde burada tarif ederken neyi söyleyecek, daha ziyade herkesin yapamadığı bir zorlandığı tarafı söyleyecek, yani önemli noktasını hatırlatacak bize. Diyor ki Seri-i Sakati Hazretleri, Hüsnül hulukü kefil eza aninnas. Güzel huy insanlara eza vermeyi, eza vermekten el çekmektir, yani yapmamaktır. İnsanlara eza vermemektir, yani senden bir eza, cefa, başkasına bir zarar çıkmayacak. İnsanlara eza vermekten el çekmedir, yani eza vermemektir. Ve ihtimal eza anhum. Aksine bir de onların ezalarını da yüklenmektir, tahammül etmektir. Ezalarına da tahammül etmektir. Hem de nasıl? Bila hektin ve la mükafeetin. Kızmadan da, kin tutmadan ve bir de ben de sana gösteririm bir gün, sen de bizim mahalleden geçersin gibi. Yani karşılığını vermeyi de düşünmeden, karşılık vermeyi düşünmeden, kin de tutmadan onların ezalarını yüklenmek, kendisi ise onlara hiç eza vermemeye çalışmaktır. Güzel huy budur diyor. En zor tarafı bu zaten iş. Yani ötekiler bir hayli kolaydır vesairedir de, ama senin başkalarına eza vermemen zor. Bir de birisi eza verdiği zaman ona sabretmek, üstelik kızmamak, üstelik bir de ben de sana yaparım diye efendim karşılık vermeyi düşünmemek bir hayli zor. Ama işte güzel huy budur diyor. Yani zor olanı yapacak insan, sabredecek. Efendim kimseden, kimse kendisinden incinmeyecek. Başkası incitiyor bunu, tamam, sabredecek, tık diyecek, demeyecek veya efendim boynunu bükecek, hasbunallah diyecek. Hatta onun içinde ona karşı bir menfi duygu dahi meydana getirmeyecek. O kadar halim selim olacak yani. Dövene elsiz gerek. Tam Yunus'un rahmetullahi aleyhin bir o kelimelerle anlattığı durum. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Yani vurdu bana. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Yani karşılık vermiyor. Mükafee karşılık demek. Hek kin tutmak demek. Bu bihi kâle seriyyü min alametil istidracin ama an uyubun nefs. Bir aynı rivayetle, aynı kanaldan gelen bir sözü de şu. Seri-i Sakati Hazretlerinin kaddesallahu sirruhu. Min alametil istidrac. İstidrac alametlerinden birisi de şudur. İstidracın alametlerindendir. El ama an uyubun nefs. Nefsin ayıplarına karşı kör olmak, ama olmak. Yani nefsinin ayıplarını görmemek. Tabii bu sözü anlayabilmek için istidraç nedir onu bilmek lazım. İstidraç diye bir kavram. İstidraç alameti oluyor. Kendi ayıplarını görmemesi insanın, nefsinin ayıplarını fark edememesi, istidraç görememesi istidraç alameti oluyor. Ne o? İstidraç. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ve nestedricuhum min haysu la ya'lemun ve ümli lehum inne keydi metin. Yani Allah sevmediği kulları istidraç ile farkına varmadıkları bir şekilde derece derece cezasına doğru götürüyor. Yani Allah'ın cezasına müstahak olmuşlar, onları cezasına doğru derece derece, zaten derece kökünden geliyor istidraç kelimesi. Efendim derece derece onların farkına varmadan efendim insan mesela yangının şuradan geldiğini görse su sıkar. Veya arabanın üstüne doğru hızla geldiğini görse kendisini kenara atar, tedbir alır. Ama hiç öyle bir şey yokken, ortalık güllük gülistanken tepesine patladık bir şey düşerse kaçacak bir şey yok, anlamadan olur. İstidraç demek yani kısaca bir kul, Allah'ın sevgili kulu değil, günahkar, asi, mücrim, sevmediği, gazabına müsait bir kul. Efendim cezayı belayı bulacak ama cezanın belanın alameti gözüne görünmediği için rahat, rahavet içinde gevşek, patladak Allah'ın cezası geliyor, balyoz gibi kafasına iniyor. Mesela Firavun efendim hükümdardı, Mısır'ın saltanatının sahibiydi, emrinde ordular vardı ama Musa Aleyhisselam'ın efendim şeyini anlamadı, ikazlarını anlamadı, sözünü dinlemedi. Sonra elinden o mallar, mülkler, o saltanat vesaire. Yani insan iyi günlerine, hoş hallerine efendim aldanıp da benim halim iyi, sofram bereketli öyle sanıyor, efendim sıhhatim yerinde filan diye manevi durumunun fena olduğunu anlamama aptallığı içinde olursa
felaketin geldiğini görmezse

0: Allah göstermiyor tabii onu. Göstermiyor. Ondan sonra birden patladık, felakete uğruyor. Felakete birden maruz kalıyor. Hazırlık yapmıyor. İstidraç bu işte. Yani zahiri hallerinde güzel gibi görünen bir takım şeylere aldanıyor. Hatta efendim şey sanıyor, iyi bir durum sanıyor. Halbuki aslında ansızın yakalanması için cezaya, Allah'ın ona gafletten uyanmasın diye öyle bir rahatlık, rahavetlik, zenginlik, hoşluk hali vermesi, öyle gülüp oynayıp dururken belayı birden bulsun, hak ettiği cezaya uğrasın diye. İstidraç o halde bizim korkacağımız, sakınacağımız bir şeydir. Yani aman böyle bir durum olmasın diye kendimize dikkat edip kendimize çeki düzen vermeliyiz ve her halimizi tekrar tekrar kontrol etmeliyiz. Acaba bir hatam var mı? Evet, yani sağım, salimim, esenim ama bu esenlik Allah'ın lütfundan mı, hayırdan mı, yoksa kahırdan mı, bir belanın, yani fırtınadan önceki güneşlik hava gibi mi filan diye bunu anlamak lazım. Bunu bir fıkrayla belki biraz daha iyi anlatabilirim. Efendim, adamcağızın birisi bir hoca efendiye gelmiş. Demiş ki, hocam ben demiş kendimden şüpheleniyorum. Her işim o kadar tıkırında ki, öyle rahat gidiyor ki, evimde bereket, hanemde saadet, efendim işimde kazanç bolluğu efendim vesaire vesaire, bakıyorum Allah'ın nice iyi kulları, sevgili kulları böyle sıkıntılar içinde, ben ferah fahur böyle zevk sefa içinde, yani benim bu halim nedir acaba, istidraç mı demiş hoca efendiye sormuş. Hoca efendi de demiş ki, evladım bir hafta sonra gel, yalnız bu bir hafta içinde sokakta efendim gezerken çörek ye demiş. Ekmek ye veya çörek ye demiş. Şimdi bir hafta sonra gelmiş. Ne oldu demiş. Evde bereket azaldı. Ne azalması efendim demiş. Daha arttı demiş. Her şey daha güzel. Yerlerinde, tıkırında gayet güzel gidiyor filan. Ve demiş, ben sana dışarıda ekmek ye, çörek ye demedim mi gezerken, yürürken? Yapmadın mı onu? Yaptım demiş. Nasıl yaptın? Kimse görüp de imrenmesin diye sakladım böyle bir torba içinde. Şöyle siz emrettiniz diye yedim ama yani kimseye göstermeyecek şekilde yedim. Kırık düşmesin diye şöyle bir bez aldım. Onun üstünde ısırdım, yedim. Bütün bu sakınmama rağmen bir keresinde çöreğin parçası bir zıpladı, kayboldu. Aradım, aradım, aradım, şunun parçasını bulayım ayak altında kalmasın diye. Ama demiş bulamadım. Kimse basmasın diye tahmin ettiğim yerin etrafını şöyle taşlarla bir çevirdim ki yani oraya kimse basmasın. İçerisinde o ekmek veya gıda parçası hürmetsizliğe maruz kalmasın, işte ayak basmasın diye böyle tedbir. Tamam evladım demiş. Sen git, seninki istidraç falan değil demiş. Senin güzel huyundan dolayı Allah'ın sana ikramatı demiş. Yani istidraç, insanın hali kötüyken böyle güzel bir takım hallere sahip olması. Köşkleri var, yatları var, paraları var, efendim otomobilleri var, özel uçakları var, efendim Miami'de plajları var, bilmem Hawaii'de bilmem neleri var. Niye ama kafir? Hiçbir kıymeti yok yani bu dünya hayatının şeyleri. Köşkleri var, malikaneleri var, konakları var, şeyleri var. Kıymeti yok. İşte istidracın alameti diyor bu evliya Allah'ın korktuğu bir şey olduğundan, yani farkına varmadan Allah derece derece cezaya yaklaştırıyor durumu olması diye, bunu bilirler onlar ve bu tehlikeye karşı kendilerini korumaya çalışırlar. İstidracın alametlerinden birisi nefsinin ayıplarını kişinin görmemesi. Nefsinin ayıplarını göremiyor mu? Kibirli, farkında değil. Gururlu, farkında değil. Ha, istidraç alametidir bu. Şimdi şeytan aleyhillâne herkesi bir başka türlü aldatır. Suyuna göre gider, öyle aldatır. Yani aldatmanın usulü. Şimdi doğrudan doğruya günah yaptıramazsa, sevabı ile yapıyorsa şahıs, riyaya düşürmeye çalışır. Riyadan kurtarırsa kibire düşürmeye çalışır. Kibirden kurtulursa efendim iptal ettirmeye çalışır. Bin bir türlü hilesi şey yapar. Hilesi vardır. O hilesini kullanır. Güzel tesbihlerini çekiyor. Ama kibiri var, ucubu var. Kendisini iyi bir şey oldum sanıyor. Kendini beğeniyor. Ötekilerden üstün sanıyor kendisini. O da bir hastalık. Şeytan onu oradan aldatıyor bu sefer. Kibre düşürüp, ucuba düşürüp, enaniyete düşürüp öyle aldatıyor. Demek ki onun da kusur olduğunu bilecek. Yani tesbih çekmemek bir kusur olduğu gibi enaniyet sahibi olmak da bir kusur. Kibirli olmak da bir kusur. Ucuplu da olmak bir kusur. Yani mühim olan şeytanın aldatmasına gelmemektir. nefsinin ayıbını bilmektir. Bende galiba biraz kibirlilik mi var ne? Yoksa ben biraz kendini beğenmiş bir insan mı olmaya başladım? İki iş tesbih çektim, üç rüya gördüm diye. Dur bakalım ne oluyorum filan. Hemen ayıbını görecek. Kırmızı ışık yandığını derhal fark edecek. Kendisini öyle şey sanmayacak yani. Tamam oldu bitti galiba bu iş filan diye. Birisi öyle demiş. Ya tamam ya demiş, işte halvete de girdik çıktık, daha ne var yani demiş. Halvette tamam bir şey, işte sen daha tamam dediğin zaman senin hiçbir şeyin olmadı anlaşıldı. Evet. Ve dedi higaret seriyi hayrul rızkı ma selime min hamse minel asami fil iktisab vel mezelleti vel hudu'u fil sual vel gışı fil sına'a ve esmani aletil maasi ve muameletil zaleme. Şimdi buraya ümmiyetle tabi kapalı çarşıdan şuradan buradan tüccar kardeşlerimiz de geliyorlar. İçimizde ticaretle uğraşan esnaf olan kimseler de var. Ve herkes bir rızık kazanıyor. Bu rızkın helal kazanılması, helal olması ile ilgili bir tavsiyesi Seriye Sakati Hazretlerinin. Biliyorsunuz her şey helal rızıkla başlar. Onun için Evliyaullah mutasavvıflar rızkın helal olmasına da çok dikkat etmişlerdir. Ağızdan haram lokma girdi mi kusurlarmışlar, ibadette gevşeklik başlar, kafada bozukluk başlar. Neden? Zehir girdi içeriye de ondan. Zehirleniyor. Onun için en önemli şey helal lokmadır. Rızkın helalinden kazanılmasıdır. Ona da çok önem vermişlerdir. Kendi elleriyle kazanmışlardır. Eskicilik yapmıştır, çobanlık yapmıştır. Şeybani Rai, bilmem eskici baba, ekmekçi baba, bilmem efendim hamal dede. Yani hep etrafta görüyorsunuz. Yani neden? Kendi emeğiyle kazanmak için. Başkasına yük olmamak için, helal olması için. Şimdi diyor ki, hayrul rızkı ma selime min hamse. En hayırlı rızk, şu beş afetten salim olan rızıktır. Beş tane tehlikeden salim ise, bu beş tehlikeye bulaşmamış ise, o zaman o rızık en hayırlı rızıktır. Bunları öğrenmek iyi olur. Şu okuyalım şimdi, siz anlatalım. Minel asami fil iktisab. Rızkın kesbedilmesinde, kazanılmasında günah, günah yoluyla mı kazanılmış? Bu önemli. Mesela faizden mi para kazandın ticarette? Veyahut yalan yere yeminle mi kazandın? Veya eksik tartarak mı kazandın? Bunların hepsi mesela çok net olarak günah. Tartıyı eksik yapmak, efendim hak etmediği parayı almak vesaire. Tamam. Bu olmayacak. Kazancın kazanılması günahsız olacak. Bu bir. Vel mezelleti vel hudu'i fisual. İstemek ve boyun ekmek, boyun eğip zillet çekmek durumu da olmayacak. İsteyerek böyle kendisini hor zelil duruma düşürmek de olmayacak. Çünkü Efendimiz istemeyi yasaklamış. İstemeyi istememiş. Yani dilenmeyi istememiş. Hatta dilenen bir kimseye efendim odun al, ip, ip al, odun taşı sat, öyle kazan diye söylemiş. Böyle dilenerek kendisini hor zelil duruma düşürerek kazanmak iyi olmadığından kazanç yolu helal yol olacak. İstemek, dilenmek yoluyla olmayacak. Bundan salim olacak. Üçüncüsü vel gış fis sınaa, yaptığı iş bir sanat, bir şeyse, bir meslek, onun yapışta bir hilesi olmayacak. Hileli mal olmayacak. Efendim mesela süper benzin diye içine ucuz bir şey koyuyor, satıyor adam pompada. Sen süper benzin diye alıyorsun, araban biraz ileride gidiyor, başlıyor sallanma. Ne yaptı? Karıştırdı. Bir tanker şu ucuzdan bunun içine koyduğu zaman efendim o kadar benzini sattığında şu kadar kar etti. Sen de arabam rahat etsin diye gidiyorsun, süper benzin diye alıyorsun. Onun parası şu kadar, bunun parası bu kadar. Hem motoruna zarar veriyor, hem efendim ucuz şeyi pahalı satmış oluyor sana. İşte yani hile. Veyahut tereyağı diye satıyor, içinden patates püresi çıkıyor. Veyahut efendim tam yağlı yoğurt diye satıyor, yağı alınmış oluyor. Efendim süt satıyor, içine su katılmış oluyor. Ha, böyle bir şey olmayacak. Yani yapılışında, imalinde hile olmayacak. İstenmesi, dilenmek yoluyla olmayacak. Haram bir kapıdan gelme durumu olmayacak. 3. Ve esmani aletil maasi, günah aletlerinin kullanılmasıyla elde edilmiş olmayacak. Ve muamereti zaleme, ve zalimlerle beraber bu işi yapmaktan kazanılmış olmayacak. Zalimlerle beraberlikten kazanma olmayacak. Yani işbirliği, ortaklık, zalimlerle muamele, ortaklıkla kazanmış olmayacak. günah aletlerinin kullanılmasından kazanılmış olmayacak, yaptığı imalata hile katarak yapılmış olmayacak, dilenerek alınmış olmayacak ve efendim kazanılmasında günah yolları kullanmamış olacak. Mesela yalan yere yemin etmek vesaire filan gibi, gadir gibi, efendim gasıp gibi filan şekilde olmayacak. Efendim köroğlu şeyi soyarmış, zenginleri soyarmış, fakirlere verilmiş. Sana ne ya? Yani ondan hayır olur mu? Haramdan hayır olur mu? Yani zengini soyarmış, fakire verilmiş. Böyle hayır olur mu? Olmaz. Helalden kazanır verirse olur. Zenginin malını alıyor, eğer malı meşruysa zenginin malını alıyor, oradan bir zulüm kazanıyor, öbür taraftan da bir kar etmiyor. Allahu Teala Hazretleri her işimizi güzel eylesin, kazancımızı da helal eylesin. Amin. Huzuruna yüzü hak, alnı açık gelmeyi nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.
2: Akra, sağduyunun sesi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada halki. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah zinata arşi. Subhanallah midada kelimatihi.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nuh Suresi. Sevgili dinleyiciler, bugün adını anlattığı peygamberin isminden ve tebliğinden alan bu sureden, Nuh Suresi'nden bahsedeceğiz. Mekke döneminde indirilmiştir ve 28 ayettir. Sure, Nuh Aleyhisselam'ın kavmine peygamber olarak gönderildiğini ve onları uyarmakla görevlendirildiğini ifade eden ilk ayetle başlar ve sure boyunca Nuh Aleyhisselam'ın kavminin inkarcılığı ve Nuh tufanı anlatılır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure, Nuh Aleyhisselam'ın kendisinin anne ve babasının, aile fertlerinden mümin olanların ve kadın erkek bütün müminlerin bağışlanmasını, zalimlerin ise yok edilmesini istediği bir dua ile son bulur. Ey Rabbim! Beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide ve gemime gireni, kıyamete kadar gelecek mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten başka bir şey artırma.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak. Giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep,

insan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galu Bela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık. Tıpkı mahşer yeri. Ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et. Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini ziyade et.

0: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, cümlenize şehri İstanbul'dan selamlar, saygılar, muhabbetler. Aziz dinleyenlerimiz, bugün güzide bir konuğumuz, değerli, muhterem bir hocamız var, Doktor Hidayet Nuhoğlu. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun. Davetiniz için teşekkür ediyorum ve başlarken de üzerimize vacip olanla başlayalım. Besmele ile, hamdele ile ve salvele ile.
1: Bismillah, hamdolsun, sonsuz salatü selam ona olsun. Ve onun adına, ashabına olsun.
2: Ehli beytine olsun.
1: Ehli beytine olsun. Değerli hocam, günümüz kitap dünyasına bir seyir edelim diyoruz. Günümüzde çıkan yayınları, çıkan kitapları nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, neler okuyorsunuz, neler okumayı tavsiye edersiniz?
2: Yani şimdi bir günümüzde ekonomide bir enflasyon tabiri var. Aynı şeyi kitap neşriyatı için çok rahat kullanabiliriz. Korkunç bir neşriyat var. Ama ne kadarı derde deva, onu takdir etmek çok zor ve bu yüzden de bu bolluk içinde de kitap seçmek büyük sıkıntı, okunacak kitapları seçmek büyük sıkıntı. Bilhassa bir şeyler öğrenmeye gayret eden, doğru kitabı bulmak isteyenler için. Eskiden beri bir şey vardır, yani metot olarak itimat edilen bir münekkidin tavsiye ettiği kitaplara talip olup onları okuma gayretinde olmak klasikleşmiş bir metottur. Bunun için de işte münekkitlerin kitap tanıtmaları ve uygun alanlarını bulmak lazım. Ama yani bu enflasyonun da bir noktada önüne geçilmesi gereken bir şey. Doğrusu yanlışı, iyisi kötüsü hepsi bir arada çorba oluyor. Seçmek hakikaten zor oluyor. Ben bu yaşa geldikten sonra kendimi üç ana konuya, üç ana meseleye vakfetmeye çalışıyorum. Bunlar üçü bir arada düşünülmesi gereken siyer, hadis ve Kur'an-ı Kerim. Yani tefsir, meal ve tefsir, hadis kitapları ve siyer. Veya bunlar, bu meseleler, bu bahislerde ihtisasına hürmet ettiğim, bilgisine hürmet ettiğim, itimat ettiğim bazı müelliflerin kitapları. Son okuyup ikinci defa şimdi tekrar okumaya başladım. Lütfi Çakan Bey ile bir arkadaşının daha önce 3 cilt olarak çıkmış, sonra şimdi tek cilt olarak yeniden neşrettikleri Kur'an-ı Kerim'de peygamber

0: Peygamberlerin Tevhid Mücadelesi isimli kitap. Fevkalade mühim bir kitap bana göre. Hem peygamberler tarihini bulabiliyoruz bu kitapta, hem Hazreti Peygamber'in siyerini bulabiliyoruz tamamen Kur'an-ı Kerim referanslı olarak. Çok az yerlerde bazı hadislere ve bazı siyer kitaplarına müracaat ederek onları referans olarak vermiş, ama bir tevhid mücadelesi ki bir noktada bu tevhid mücadelesi Hazreti Adem'le başlamış, hatta tabir caizse Hazreti Adem'in cennetteki hayatıyla başlamış ve kıyamete kadar devam edecek olan bir hadise. Yani şeytanın Hazreti Adem'i ivası bir noktada tevhide karşı isyanıdır veya tevhide karşı isyanının telafisi gayretidir. Çünkü kibri dolayısıyla uluhiyete isyan etmiştir şeytan veya iblisiyete isyan edip şeytan olmuştur ve kovulmuştur. Bunun intikamını da, yani o tevhide karşı olan gururu, kibri dolayısıyla tevhide karşı olan hareketini Hazreti Adem'i iva ile cennetten kovulmasına sebep olarak ortaya koymuş. Zaten şeydir, Kur'an-ı Kerim ifadesiyle doğru kullarının yolları üstünde oturup onları saptıracağım diyor. Saptırma tevhidden saptırma hareketidir. Dünyadaki Ademoğullarının ilk bize nakledilen hikayesi Habil Kabil hikayesi meselesi, hikaye demeyelim, vakasıdır, doğru tabiriyle vakasıdır. Bu vakada da tevhidi kabul edip ona itaat etmek ve buna isyan etmek mücadelesidir. Ve bu bugüne kadar devam edip gelmiştir ve bundan sonra da devam edecek. Yani tevhid mücadelesi bir bakıma hak ve batıl mücadelesidir. İşte bu kitap bu mücadeleyi fevkalade güzel şekilde ortaya koymuş. Onun dışında son günlerde, yani şöyle diyelim, son zamanlarda birkaç siyer kitabı üstünde durdum. Daha sonra işte Ahmet Cevdet Paşa'yı hem Osmanlıca öğrenmek hem de siyer öğrenme bakımından okuduk ve hemen hemen onunla kalmıştı. Bir Asr-ı Saadet vardı, bulunmazdı Osmanlıca. Daha sonra yeni harflerle neşredildi falan. Bunun dışında daha başka var ama çok fazla üstünde detaya girmeyelim. Yani eserleri meydana getirenler bizim gibi insanlar. Onların da temayülleri vardır, yorgunlukları vardır, nefsi emmareleri vardır, meyilleri vardır, temayülleri vardır. Bunlar yazılarına intikal edebilir. O bakımdan düşüneceğiz, doğru mu yanlış mı? Yanlışsa niye yanlış, doğruysa niye yanlış? Yani bütün müelliflerimizi, bütün okuduklarımızı bu açıdan gözden geçirerek okumamız lazım. Onun için yani şahıslara girmeden bunu genel umum ifadeyle böylece ifade edelim.
1: Ses, söz, sanat.
0: Rahmetli Erol benim
2: Erol Güngör.
0: Çok sevdiğim bir arkadaşım. Askerliğimizi beraber yaptık. Kendine mahsus, daima düşünen, okuyan ve bir şeyler bu düşüncelerini ifade eden bir arkadaşımızdı. Yani yakından tanıyanlar ifade eder. Gelirdi, otururdu. Kahve içerdik. Hiçbir şey söylemez. Yarım saat, bir saat oturur düşünür. Allah ısmarladık der, çeker giderdi. Bir şey düşünüyordu. Bir mola vermek icap etti. Ben huyunu bildiğim için hiç şey etmem. Ama bazen bazı şeyler mesele ortaya atardı. Şu şöyle mi, böyle mi? Şöyle olsa ne olur, böyle olsa. Şu mu doğru, bu mu doğru? Bunları da ortaya atardı. Ama kendisinin de bir şahsiyeti vardı, bir düşüncesi vardı, bir fikri vardı. Ve bunları gayet rahat ifade ederdi. Ve pek çok veyahut pek az kimsenin bildiği hıfzı da oldukça iyiydi. Tam hafız değildi galiba ama hıfzı da oldukça iyiydi.
2: Bu noktasını bilmiyoruz Erol Güngör. Hafızdı yani.
0: Hafız değil. Tam hafız belki değildi ama oldukça hıfzı vardı.
2: Mevlamız öyle yazsın inşallah.
0: İnşallah. Ve dahasını söyleyeyim. Benim neslimin içinde en süratli Osmanlıca notunu tutan adamdı.
2: Erol Güngör.
0: Notlarını Osmanlıca tutardı. Mektuplarını, tanıtıklarını öyle yazardı. Bana birkaç mektubu vardır öyle bazı meseleler için. Ve dahasını Beşir Bey yazdı. Ben anlattım, Beşir Bey yazdı. Piyade okulunda Erol Bey'le biz, Erol'la beraber ikimiz notlarımızı, ders notlarını Osmanlıca tutardık. Ama Erol benden çok daha hızlıydı. Çok daha hızlıydı. Ben onun kadar hızlı yazamazdım.
2: Sene 1950'ler.
0: Yok, piyade okulu.
2: Piyade okulu. Piyade okulu
0: 1969.
2: 69. Ve Osmanlıca tutuyorsunuz.
0: Biz Osmanlıca, çünkü o devirde fotokopi yoktu. Ders notları için o siyah tekser makinesiyle 3-5 tane ders notu, 80 kişilik sınıfta 3-5 tane ne olur? Biz ikimiz tutuyorduk. Hatta bir Allah rahmet eylesin vefat ettiğini duydum. Keşif hocamız vardı, albay. Baktı gördü. Siz dedi aç kalmazsınız dedi. Şöyle ikimiz de baktık. Tabu dairesinin, nüfus dairesinin önüne oturun. Eski kayıtları okusanız ekmek paranız çıkar dedi.
2: Eyvallah. Erol Güngör, merhum hocanın eserleri üzerinde içtimai tahliller, tespitler, tahkikler noktasında üzgün bir yere sahip oldu hep ilmi tarafından. Tespit edici hocam. Bu noktada siz genç okuyucu arkadaşlar, bilhassa sosyolojiye meraklı.
0: Yani Erol Güngör'ün okunması lazım. Yani Cemil Meriç ne kadar okunuyorsa Erol Güngör'ün de en az o kadar okunması lazım. Çünkü bir ilmi disiplini vardı.
2: Burada işte merhum Meriç ile merhum Güngör'ü karşılaştırma yaptığımız zaman hoca merhumun üslubunda ilmi disiplin.
0: İlmi disiplin vardı.
2: Ama Cemil Meriç merhum deneme dediğimiz az o önceki o bütünlük
0: yani
2: içerisinde.
0: Bir münevverin hissiyatıdır benim anladığım evet. kadarıyla Cemil Meriç'te. Evet. Gani gani rahmetli.
2: Kendisi de öyle diyor.
0: Kendisi de öyle hissiyatıdır. Bir münevverin duyduğu, düşündüğü şeylerdir. Ama Erol'da bir şey vardı. Yani Mümtaz Hoca'dan da rahmetten aldığı bir disiplin vardı. Çok bağlıydı, çok saygılıydı ama kendi şahsiyeti vardı. İlmi şahsiyetini de hiçbir zaman benim anlayabildiğim kadarıyla ihmal etmemiştir. Allah kani kani rahmet eylesin. Sahibi o aldı götürdü ne diyelim.
2: O kadar murad etmiş.
0: O kadar murad etmiş ama boş gitmedi. İnşallah daha da yani eserlerinden fakülte talebeleri değil de artık bundan sonraki talebeleri ilelebet istifade ederler.
2: Bize, bizim cenahta diyelim böyle irfan boyutu düşünen sosyologlarımız bunlar. Evet. Hocam işte Nurettin Topçu merhum.
0: Tabii.
2: Allah Cemil Meriç.
0: Cemil Meriç.
2: Erol Güngör. Erol başka Güngör. Kimleri sayabiliriz hocam sosyoloji? Evliya Çelebi merhum iyi bir sosyolog mudur hocam?
0: Abartılarını falan hepsini bırakırsak Evliya Çelebi bana göre iyi bir sosyolog olmandan önce iyi bir müşahittir. İyi bir müşahittir. Ve yani o müşahedeler, o tespitleri fevkalade ehemmiyetlidir. Fakat Evliya Çelebi de maalesef zannediyorum bizim memleketimizde, Türkiye'de layıkıyla değerlendirilmemiştir. 10 ciltin yayını yeni bitti. Fakat yabancılar kendi bölgelerine ait olanları yıllarca önce tercüme ettiler, neşrettiler, üstünde çalıştılar, değerlendirdiler. Yani şimdi Evliya Çelebi'nin İstanbul'u kim biliyor, kimse bilmiyor. Evliya Çelebi'ye göre Bursa'da folklor kim biliyor, hiç kimse. Halbuki bunlar mühim şeyler.
2: Şu anda internet çıktı, işte mertlik bozuldu, kitap alem bozuldu desek yalan olur herhalde. Evet. Aynı devam ediyor. Evet. İnternetin de faydaları var. Bütün beldelerin, nahiyelerin vesaire şehirlerin, illerin internet siteleri, tanıtım siteleri var. Mutlaka şehirlerde anlatırken şehrin kadim tarihindeki tespitler için Evliya Çelebi'ye müracaat vardır. Anlatıyor şehrine ama bak Evliya Çelebi de diyor ki diye mühim notu düşüyorlar.
0: Ama işte
2: mübareğin de gezmediği yer
0: yok. Yani. Ama orada verilen Evliya Çelebi'nin yazdığı, Evliya Çelebi'nin yazdıkları üstünde araştırma, tetkik, değerlendirme yok. Benim söylemeye çalıştığım bu.
2: Eyvallah hocam.
1: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
2: Değerli dinleyenler, Hidayet Nuhoğlu hocamızla beraberiz. Kitaptan, dönemlerden başladık ve en son inşallah Asr-ı Saadet'e doğru uzadık. Oradan bahsedeceğiz. Suali işte kültürdü, kitaptı, mekanlardı, tarihti derken rahmetli hocamız Avustralya'dan vefatlarından, yürüyüşlerinden kısa bir dem evvel her şeyin boş, mühim olan kulluk. tasavvufta, tarihte vesairede. Bir bakın bakayım, Kur'an'a vurun.
0: Evet.
2: Kur'an'a ve sünnete

0: Bir vurun bakayım ne kadar doğru mu? Eğer Kur'an'a, kitaba ve sünnete uymuyorsa ben her şeyi atarım. Ki müthiş buyurmuş. Yine merhum Mehmet Efendi'nin de son haçlarında imamlıkta boş, doktorlukta boş, o da boş, bu da boş. Mühim olan
1: insanlık.
0: İnsanlık, kulluk. Şimdi yani ahir ömrün son demlerinde söylenen böyle sizin bunca uğraşınız ki uluslararası mühim bir mekanda, mühim simalarla, İrsika gibi bir yerde faaliyetleriniz, yürüttüğünüz icralar var, üniversiteler. Netice olarak hocam asr-ı saadet deyip sözü size bırakmak istiyoruz.
1: Evet, mühim olan işte kul olmak meselesi. Kul olmanın da örnekleri asr-ı saadettir. Asr-ı saadeti tanımak lazım. Asr-ı saadetin kokusunu almak lazım ve asr-ı saadeti iyi bilerek yaşamak lazım. Bunun da yolu, daha önce de söyledik galiba, kitap yani Kur'an-ı Kerim, hadis ve siyer. Bunun üçünün beraberliği içinde, yoksa tanıyamayız. Yani oturup şimdi
0: Kur'an-ı Kerim,
1: Kur'an-ı Kerim kitap,
0: hadis-i şerifler ve siyer-i nebi. Efendimizin hayatı.
1: Tabii hemen buna ilave olarak bunların yanında en azından o ilk devir sahabe hayatını da, önde gelen sahabelerin şahsiyetini, onların hayatlarını da tanımak lazım. Asr-ı saadet bilmeden, asr-ı saadet tanınmadan, oraya hicret edilmeden tabir caizse öbür tarafı biraz havada kalıyor gibi geliyor ne yaparsak. Hac nedir hac? Aslına doğru hicretin, ahirete doğru sembolik bir hicretin alametidir, işaretidir. O ihramlar, kefen misali ihramlar, o kadar birbirini tanımayan, birbirinin dilini bilmeyen insanların bir arada ne diyorlar? Allahu Ekber diyor, lebbeyk deniyor, başka bir şey denmiyor. Ama işte bir şey var, işte o nedir? İşte o kokuyu almak, onu talim etmek ve onu yaşamak meselesi. Onu yaşayabilirsek ne âlâ. Ve hedefimiz olmalı. Namaz bizi oraya götürüyor. Oruç bizi oraya götürüyor. Hac tabiatıyla oraya götürüyor. Zekatı, kurbanı hepsi oraya götürüyor. Kurban. Nedir kurban? Ya işte Hazreti İbrahim, Kabe, Mekke, Hazreti İsmail. Bunların hepsini bu şekilde düşünüp kendimizi ona göre hazırlamamız ve unutmayalım, tekrar edelim gene. Biz bu dünyaya muhacir olarak geldik ve asli yurdumuza, beka alemine, burada misafiriz, hicret yolundayız. Beka alemine de hicret edeceğiz, orası asli alem ve oraya gitmek için de bir şeyler toplamamız lazım.
0: Ez cümle hayat kitabımızı okuyalım. Başucu.
1: Başucu. Bir noktaya daha söyleyeyim müsaadenizle. Biz bu, bana göre bu cemiyetin problemlerinden bir tanesi, mushafı seslendirmeyelim, Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Manasının farkında olarak, aklederek, düşünerek ve mesela hadisler için daha çok rahat söylerim. Şu anda çok yaygın olduğu için küçük mealler, bunlar bir kanun kitabı veya nizamname değil. Bunlar yaşayan şeyler, onun için bu şekilde düşünüp işte siyeri bunun içine katmak, hadisi bunun içine katmak, üçünü beraber düşünmekten kastettiğim bu. Hangi vaka üzerine nasıl bir şey, hangi ayet nazil olmuş veya hangi hadis-i şerif söylenmiş? Bunlar diridir, ölü değildir. İki tane kişinin oturup yazdığı şeyler değildir. Belirli vakalar, belirli hadiseler anlatılıyor. Ve bu hadiseleri bilmek, onun üzerinde fehmetmek ve bugünkü hayatımızla karşılaştırmak ve yolumuzu bulmak, daha başka tabirle öbür dünyaya böylece azık temin etmek durumundayız.
0: Eyvallah hocam. Hayat kitabımız Rabbimizin bize en büyük lütfu olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak, fehmederek,
1: anlayarak.
0: Canımız Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in o mübarek buyruklarını titizlikle, aşkla okumak,
1: anlayarak
0: insaf ile ukalalıktan arınarak ve tabii ki hayatı şeriflerini
1: şüphesiz
0: okumak. Ondan sonra herkes seçer bakar buyuruyorsunuz. Hocam çok sağ olun. Allah razı olsun.
1: Allah cümlemizden razı olsun.
0: Sunuyoruz.
1: Sağ olun. teşekkür ediyorum.
0: Değerli dinleyenler, konuğumuz, misafirimiz Doktor Hidayet Nuhoğlu hocamızdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

0: o kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor. Tabi insanın gelecek senesinin günahlarının aff olması ne demek? Bir sene daha yaşayacağı anlaşılıyor. Demek ki böyle bir müjde de var. Doğrudan doğruya Allah onun ömrünü bir sene daha uzatır demiyor Peygamber Efendimiz. Ama gelecek senesinin de günahları olursa onlar da affeder deyince anlaşılıyor ki demek ki Allah-u Teala Hazretleri ömrüne bereket verecek ve böylece efendim bir sene daha yaşayacak gibi bir manada seziliyor. Yani sezme yoluyla çıkıyor. Onun için kardeşlerime mümkünse Arefe günde oruç tutmalarını, ama bu arada da tabii Arefe'ye kadarki günlerde de oruç tutarak, sadaka vererek, ziyafet çekerek, zikir yaparak, Kur'an okuyarak, efendim yani her türlü hayrı ve ibadeti yapmayı fırsat kollayıp, eline fırsat geçince yaparak bu ayın günlerin, bu ayın bu güzel günlerinin sevaplı geçmesine efendim kardeşlerimizin gayretli olmasını ihtar ediyorum, hatırlatıyorum. Çok kıymetli günlerde bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi ahsen ve etem olarak makbul eylesin.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Sağduyunun sesi, Akra.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, 3. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yaptığı eserleriyle dünya tarihine adını yazdırmıştır. Mimar Sinan, 81 cami, 51 mescit, 55 medrese, 26 Darül Kurra, yani Kur'an öğretilen ve hafız yetiştirilen mektepler, 17 türbe, 17 imarethane, 3 Darüşşifa, hastane, 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere hayatı boyunca 375 eser inşa etmiştir. Mimar Sinan'ın en büyük eseri ise 86 yaşında yaptığı ve ustalık eserim diye takdim ettiği Edirne'deki Selimiye Camisi, Dünya Kültür Mirası listesindedir. Mimar Sinan eserlerindeki ustalık ve ince işçilikle yüzyıllardır hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

Süleymaniye Camii'nin inşası tamamlanmış, ibadete açılacağı gün ilan edilmişti. O gün gelince İstanbul'un her yanından insanlar bu eşsiz eserin açılışında bulunmak için şehrin bu noktasına akın etmişti. Herkes hayranlıkla bu Türk mucizesini seyrediyordu. Fakat bunlar arasında bulunan bir çocuk, "Aa, şu minareye bakın, nasıl eğri!" diye bağırıyordu. Herkes de bakıyordu ama bir eğrilik görmüyordu. Çocuğun minarelerden biri için eğri dediği Mimar Sinan'a kadar ulaştı. Koca mimar hemen çocuğun yanına geldi ve ona, "Yavrum, hangi minare eğri, göster bana," dedi. Çocuk da, "İşte şu," diye minarelerden birini gösterdi. Mimar Sinan hemen adamlarını topladı, uzun halatları birbirine ekletip minareye bağlattı. "Çekin yukarı doğru," diye çektirmeye başladı. Çocuğa da, "Oğlum, bak bu minareyi doğrulturuyorum. Sen dikkat et, dosdoğru olunca haber ver," dedi. Adamlar gerçekten düzeltiyormuş gibi çekiyorlardı. Çocuk bir süre sonra, "Tamam, minare doğruldu," diye bağırdı. İşçiler çekme işini bırakıp halatları çözdüler. Başından beri olaya tanık olan Sinan'ın ustalarından biri, herkesin kafasını kurcalayan o soruyu Mimar Sinan'a yöneltti. "Ulu mimar başımız, sen herkesten iyi biliyorsun ki minarede eğrilik falan yok. O halde niçin düzeltmeye kalkıştın?" Mimar Sinan'ın cevabı, inceliğin, anlayışın ve hoşgörünün simgesiydi. "Ben bilmez miyim minarede eğrilik olmadığını? Ama çocuğun kafasındaki minare eğri intibağını da öyle bırakamazdım. Bu yönteme başvurdum ki çocuğun kafasındaki eğri kanaati silinsin, yoksa her yerde çocuk aklıyla minarenin eğri olduğunu söyler, sonra gerçekten eğri olduğu şeklinde bir inanç yayılırdı."

Yine efendim, vakitlerden bir vakit İstanbul bir su problemi içerisindedir. Padişah Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'ı çağırır ve halkımız su sıkıntısı çekiyor. Acaba bu su sıkıntısını karşılamak için ne düşünürsün der. Sinan der ki, Sultanım ben İstanbul'un çevresini bir dolaşayım, dışarıda mevcut suları İstanbul'a getirmenin mümkün olup olmadığına bir bakayım ve ondan sonra size bir cevap veririm. Mimar Sinan atına biner, yanına yardımcılarını da alır, Çekmece'den başlayarak kıyıları dolaşır, Beşiktaş'a kadar İstanbul'un kıyılarındaki dereleri ve akan suları tespit eder. Bu suların önüne baraj yapıldığı takdirde nereye kadar yükselir? Nereden nereye kemer yapılarak İstanbul'a getirilebilir? Günlerce bunun hesabını yapar ve Kanuni'nin huzuruna çıkar. Sultan sorar, Mimarbaşı, İstanbul'a su getirmek mümkün müdür? Sinan, Sultanım mümkündür ancak çok ağır bir şartı var der. Nedir o Mimarbaşı? Sultanım, altın dolu keseleri uç uca dizmek şartıyla ancak İstanbul'a su gelebilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın cevabı şu olur. Mimarbaşı, ben keseleri uç uca değil yan yana dizmeye razıyım. Yeter ki sen suyu getir. Bunun üzerine Mimar Sinan kolları sıvar, İstanbul'un dışındaki suları Kağıthane civarında belli yerlerde toplar, oradan da dere içlerine büyük geçitler yaparak İstanbul'a getirir ve şehrin belli meydanlarında umumi çeşmeler yaparak suyu akıtır. Bu çeşmelerin tamamı da kırkı bulur ve kırk çeşme suları akmaya başlar. Fakat o güne gelinceye kadar musluk gibi bir adet olmadığı için sular boşa akıp gitmektedir. O gün çok pahalıya mal olan suyu artık bostanlara, yollara akıtmak istemiyorlar ve ilk defa İstanbul'da lüle dedikleri musluğu çeşmelere koyuyorlardı. Su pahalıya geldiği ve kıymet kazanmaya başladığı için Kanuni bir ferman çıkarır ve der ki, İstanbul meydanlarındaki umumi çeşmeler halkın malıdır. Hiç kimse bu çeşmelerden gizlice yer altından evine su alamayacaktır. Kanuni bu umumi kaidenin bir de istisnasını koyar ve bu özel olarak Sinan'a iletilir. Denir ki, sen İstanbul'a böylesine güzel bir çalışma sonunda 40 çeşme sularını getirdin. Sadece sen özel olarak evine bir lüle su alabilirsin.

Bunun üzerine Süleymaniye civarındaki meydan çeşmesinden Sinan'ın evine bir yol yapılarak su akıtılır. Böylece efendim, Mimar Sinan evinde özel suyu olan tek kişi olur.

Mimar Sinan Şehzadebaşı Camii'ni, Süleymaniye Camii'ni ve Edirne'deki Selimiye Camii'ni yaptıktan sonra yaşlanır. Devir elbette hep öyle geçmemiştir. İtibarının yüksekte olduğu devirde kendisinin kıymetini takdir edenler bir bir bu dünyadan göçmüşlerdir. Kanuni vefat etmiştir, yerine başka padişahlar geçmiştir ve Mimar Sinan 99 yaşına gelmiştir. Çevresindeki dostları göçtüğü için de kendisi İstanbul'da adeta yapayalnız kalmıştır ve yeni bir nesil yetişmiştir. Günlerden bir gün Sinan'ın kapısına birisi gelip kapıyı çalar. Sinan bastonuna dayanarak kapıyı açar ve "Buyurun," der. Gelen insan, "Ben Topkapı Sarayı postacısıyım, sizi divana çağırıyorlar," der. Koca Sinan bu ihtiyar halinde dostlarının tümünün göçüp gittiği, kendisini eserleri inşaat halindeyken görenlerin kalmadığı bu ihtiyar dünyada, "Acaba Topkapı Sarayı'na niye çağrılıyorum?" diye bastonuna dayana dayana gider. Saraya girer, orada bir soruşturma heyeti kurulmuştur. Kadılar, ulemalar ve o günün vekilleri Sinan'a şöyle derler. "Sinan Ağa, hakkında şikayet var. Eve su almak yasak olduğu, hiç kimse evine özel olarak su almasın diye padişah fermanı olduğu halde senin evinde özel su varmış." "Evet, var," der Sinan. "Cihan padişahı bana öyle özel olarak müsaade etmişti. İstanbul'a yaptığım su hizmetinden dolayı sadece benim şahsıma müsaade etmişti de almıştım. O zaman şu müsaadenizi, fermanı görelim de ses çıkarmayalım. Kimseye verilmemesine rağmen sizinki devam etsin." Sinan, "Ben o zaman Cihan padişahından ferman istemekten hicap etmiştim. Fermanım falan yok ama su benim evimde akıyor. Divan müşkül durumda kalır. Sinan büyük hizmetler etmiştir. Evinde suyu aksın," şeklinde konuşmalar olur. Oradan başkaları cevap verir. "Bu Ali Osman'a hizmet eden sadece Sinan mı? Sinan gibi daha nice hizmet edenler vardır. Ya onların da evine özel su verilsin ya da Sinan'a da bu ayrıcalık tanınmasın." Divanda uzun münakaşalar sonucunda son olarak verilen karar şudur. Sinan gibi diğer hizmet edenlerin de evine su bağlanamayacağına göre Sinan'a verilen su kesilmeli, fakat şimdiye kadar kullandığı su fermansız kullandığı için bir cezaya mucip olmamalıdır. Bu karardan sonra Sinan evine gelir, üzgün, bezgin fakat fazla müteessir değildir. Çünkü Sinan hizmetini Allah Celle Celaluhu için yapmıştır. Kendisine bir ayrıcalık tanınsın, özel bir mükafat verilsin diye değil.

0: Hakkı Efendim, Mimar Sinan, 100 yaşına girerken hastalanıp yatağa düşer. Vefat sırasında bir bezi suya batırıp da dudağına çalmak isterlerken, bakarlar ki evindeki musluktan su akmıyor. Sonuçta İstanbul'a su getiren koca Sinan, susuz bir evde vefat eder. Yaşanan bu olayı başucunda konuşanlara Sinan'ın verdiği cevap takdire şayandır. Der ki, biz hizmetimizi dünyada bir bardak suya satacak kadar menfaat düşkünü değiliz. Biz hizmetimizi Allah için yaptık ve mükafatını da ahirette bekliyoruz. Bu acıdan müteessir değiliz. Hey gidi yalan dünya hey! İstanbul'u o kadar zor şartlarda suya kavuşturan koca Sinan, düşünün ki susuz bir evde vefat ediyor. 17 Temmuz 1588 tarihinde İstanbul'da vefat ettiğinde ardında yüzlerce mimari eser bırakan Sinan'ın beyaz taşlı sade bir yapı olan türbesi, şaheseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Külliyesi'ndeki Haliç Duvarı'nın önündedir sevgili dinleyiciler. Büyükçekmece Köprüsü üzerinde kazılı olan mührü ise onun mütevazı kişiliğini de yansıtmaktadır. Mühür şöyledir efendim. El fakirul hakir ser mimarani hassa. Değersiz ve muhtaç kul, saray özel mimarlarının başkanı. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy bir şiirinde Mimar Sinan'dan ve Süleymaniye Camii'nden de şöyle bahseder. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver, işte budur kubbe diye iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi? Heyhat o zaman bir Süleyman daha lazım yeniden, bir de Sinan. Ruhun şad olsun ey koca usta.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında bir rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Adem Aleyhisselam Hind kıtasına indirildi diye rivayet ediliyor kitaplarda. Efendim, Hindistan uzak bir yer ama bağlantılı Arabistan'da. Nice defalar yürüyerek hacca gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin böyle isimlerini bazılarını zikrederek efendim kaç defa efendim böyle hacca geldiklerini anlatıyor. Yani bu sadece bizim İslam dininde ortaya çıkmış olan bir ziyaret değil, mübarek ziyaret değil. Daha önce Musa aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın daha geriye doğru gidersek, daha geride, en geride de Adem aleyhisselamın yaptığı bir ziyaret. Çünkü burası çok mukaddes bir yer. Onun için Allah Teala Hazretleri bu güzel yere efendim ziyareti hepinize nasip etsin.

0: Her kim ki hac yapmak için hacı olarak veyahut ömre yapmak için ömreci olarak çıkarsa beldesinden, o diyara doğru yolu tutturmuş gidiyor. Ne olur? Tekrar evine dönünceye kadar, evinden çıktı, tekrar evine girinceye kadar her bir adımı için ona 1000 hasene yazılır. 1000 ne demek? Milyon demek. Bizim eskiden dedelerimiz milyon kelimesini bilmezlerdi. Milyon kelimesi başka yerden gelmedir. Allah 1000 bereket versin. O milyon demek yani. 1000 kere 1000 milyon ediyor. O 1000 milyon manasında. Burada da elfe elf ediyor. Arapların da demek ki söyleyiş tarzı bizimki gibiymiş. Bizimki de Araplarınki gibiymiş. Her bir adımı için evine dönünceye kadar Allah 1000 hasene verir. 1000 günahını siler. Ve her bir adımı için 1000 derece derecesi yükseltilir. Hacca gidenler veya ömreye gidenler. Ne güzel. Hac ve ömre, bir önceki hac ve ömre ile aradaki günahların kefaretine vesiledir.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen evlat müjdesi.
1: Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim, ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser ki dedi. İbrahim'in karısı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i fani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey dedi. Onlar, Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir dediler.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 16.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hızır, ben sana benimle birlikteliğe sabretmeye asla dayanamam.

dayanamazsın demedim mi?" dedi. Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafımdan kabul edilen son mazerete ulaştın," dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istediler. Vermediler ve onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır kerametiyle hemen onu doğrulttu, eski haline getirdi. Musa, "Niçin yaptın? Eğer isteseydin buna karşı bir ücret alırdın," dedi. Hızır, "İşte bu seninle benim birbirimizden ayrılma vaktimizdir. Şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim," dedi. Gemiye gelince, o denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı. Oğlanınsa anne babası inanan kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri ona karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Gelelim duvara. O şehirde iki yetim çocuğundu. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih, iyi ve temiz bir kimseydi. Rabbin onların büyüyüp olgunluk çağına ermelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkartmalarını istedi. Ben bunu kendi emrim ve reyimle yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü bu. Ey Resulüm! Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir iktidar sahibi yaptık ve ihtiyaç duyduğu her şey için bir sebep, bir yol ve imkan bahşettik. O da batıya doğru bir yol takip etti. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca onu kara balçıklı bir su gözesinde Atlas Okyanusu'nda batıyor buldu. Onun yanında da bir kavim buldu. Ona, "Ey Zülkarneyn, iman etmezlerse onlara ya azap edersin veya haklarında güzel olan yolu tutarsın," dedik. Zülkarneyn dedi ki, "Kim inkar ederek zalim olursa biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisine görülmemiş şiddetli bir azapla azap eder. Ama kim de inanıp güzel amel ve harekette bulunursa mükafatların en güzeli onundur. Ve ona buyruklarımızdan kolayını söyleyeceğiz." Sonra Zülkarneyn bir yol daha takip etti. Sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca onun, güneşin, kendilerine sıcaktan koruyacak hiçbir siper nasip etmediğimiz çıplak bir kavim üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn böyle bir hükümranlığa sahiptir. Doğrusu biz onun yanında ne var ne yoksa ilmimizle kuşatmıştık. Sonra bir başka yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığı zaman onların önünde, eteğinde hemen hemen hiç söz, dil anlamayan bir topluluk buldu. Onlar tercümanları vasıtasıyla, "Ey Zülkarneyn, hakikaten Yecüc ve Mecüc bu yerde çeşitli kötülükler yaparak bozgunculuk çıkarmaktadır. Bizimle onlar arasına bir set yapman için sana vergi verelim mi?" dediler. O da, "Rabbimin o hususta bana verdiği imkan ve nimet daha hayırlıdır. Hadi, siz bana kuvvetinizle yardım edin de sizinle onlar arasına sağlam bir engel yapayım," dedi. "Bana demir kütleleri getirin." Nihayet iki dağın arası dolup denkleşince, "Üfleyin, körükleyin," dedi. Nihayet onu bir ateş haline koyduğu zaman, "Getirin bana üstüne erimiş bakır dökeyim," dedi. Artık Yecüc ve Mecüc onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, "Bu Rabbimden kullarına bir rahmettir.
Rabbimin vaadi geldiği, kıyamet yaklaştığı veya Yecuc ve Mecuc'un çıkacağı zaman onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir, dedi. O gün biz herkesi deniz dalgaları gibi birbiri içinde çarparak dalgalanır bir halde bırakmışızdır. Sura üflenince de onları hep bir araya toplarız. Beni anmaktan yana, kalp gözleri perdeli olan ve Kur'an'ı dinlemeye dayanamayan o kafirlere, küfre sapanlara o gün cehennemi tam anlamıyla gösteririz. Küfre sapanlar, beni bırakıp kullarımı dost ve ilah edinip, onların dine aykırı buyruklarını tutmalarıyla, onların kendilerine fayda vereceklerini mi sandılar? Muhakkak ki biz, küfre sapanlara cehennemi bir konak olarak hazırladık. De ki, yaptıkları işleri itibarıyla en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi? Bunlar kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Bu yüzden onların hayır olarak yaptığı bütün işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü onların iyi amelleri olmadığı için bir terazi kurmayız. İşte hem küfre saptıkları, inkar ettikleri, hem de ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence edindikleri için onların cezası cehennemdir. Hakikaten iman edip de salih ameller işleyenlere gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada sürekli kalacaklardır. Oradan başka yere gitmek istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Şu farkla ki, bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine, rızasına erişmiş bir mümin olarak kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ve itaatte hiçbir şekilde şirk, ortaklık karıştırmasın. Meryem Suresi Mekke döneminde Habeşistan'a hicretten önce nazil olmuştur. 98 ayettir. 58 ve 71. ayetler Medine döneminde inmiştir. Özellikle Hazreti Meryem'den ve onun Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesinden bahseder. Adını da Hazreti Meryem'den almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu ayetler Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin anılmasıdır. O, Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı. Demişti ki, Rabbim hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçım başım ağardı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korktum. Karım da kısırdır. Artık tarafından yerime geçecek bir yardımcı, oğul ihsan et ki, o bana da mirasçı olsun, Yakub ailesine de mirasçı olsun. Rabbim, hem de onu rızana layık olanlardan kıl. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım kısırdır. Ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım. Hal böyledir, dedi. Fakat Rabbin de buyurur ki, o bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün, 3 gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir, buyurdu.
Derken

Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin, namaz kılın diye işaretle bildirdi. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarıl dedik ve daha çocukken ona hikmeti, ilmi, derin ve ince anlayışı verdik. Tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik de ihsan ettik. O çok muttakiydi. Annesine babasına da itaatkar idi. Asilik eden bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, dirileceği günde ona selam olsun. Resulüm, bu kitapta Meryem'den de onlara söz et. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onlarla kendi arasına bir perde edinip çekmişti. Biz ona ruhumuzu, Cebrail'i göndermiştik de o kendisine tam ve düzgün bir insan olarak görünmüştü. Meryem dedi ki, doğrusu ben senden esirgiyen Allah'a sığınırım. Eğer günahtan sakınan bir kimseysen git yanımdan. Cebrail de, ben ancak Rabbinin sana tertemiz bir oğlan bağışlamak için gönderdiği elçisiyim dedi. Bana bir insan dokunmadığı ve ben de kötü, iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olur dedi. Cebrail, bu böyledir dedi. Fakat Rabbin, o bana göre kolaydır. Onu insanlara, kudretimize bir işaret ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız dedi. Zaten o ezelde takdir edilmiş bir iştir. Nihayet Meryem Allah'ın izniyle ona, İsa'ya gebe kaldı ve bu haliyle uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu budanmış kuru bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim dedi. Derken alt tarafından bir ses ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin alt yanında küçük bir nehir meydana getirdi. Hurma ağacının kuru dalını kendine doğru silkele. Kudretimize delil olarak üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Artık ye, iç, oğlun dolayısıyla gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman için susma orucu adadım. Bugün hiçbir insanla asla konuşmayacağım de. Meryem onu kucağında taşıyarak akrabalarına getirdi. Onlar, ey Meryem, sen ne tuhaf bir şey yaptın dediler. Ey Harun'un nesli ve doğrulukta onun kız kardeşi. Baban İmran kötü iş yapan bir kimse değildi. Annen de fahişe değildi dediler. O da kendileriyle konuşması için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz dediler. Çocuk dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek, feyizli ve insanlara faydalı kıldı. Hayatta olduğum müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme itaatli ve iyilik edici kıldı. Beni bedbaht, azgın bir zorba yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kaldırılacağım günde selam, esenlik Allah'tan benim üzerimedir. İşte çekişip ayrılığa düştükleri Meryem oğlu İsa hakkında Allah'ın gerçek olan sözü budur. Allah'ın çocuk edinmesi asla olmamıştır. Onun şanı yücedir ve böyle yakıştırmalardan uzaktır. O, bir işe hükmettiği zaman sadece ona ol der, o da hemen oluverir. Şüphesiz ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin, işte doğru yol budur. Sonra bir takım gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık hesap görülecek büyük günde kafirlerin vay haline. Onlar bize gelecekleri gün, başlarına gelecekler konusunda neler neler işitecekler. Dehşet içerisinde
neler neler görecekler. Fakat buna rağmen zalimler bugün hala apaçık bir sapıklık içindedirler. Resulüm, işin bitirildiği, inkarcı ve günahkarların azap göreceği hasret ve pişmanlık gününe karşı onları uyar. Onlarsa hala gaflet içindedirler ve hala inanmazlar. Şüphesiz biz yeryüzüne ve üzerinde bulunan bütün insanlara varis olacağız. Onlar sonunda ancak bize döndürüleceklerdir. Kitapta bildirdiğimiz gibi İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece de şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha, dedi. İbrahim dedi ki, sana selam olsun, selamette kal. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizden de, Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca, biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden peygamberlik vererek ihsanda bulunduk ve onlar için yüce sayılarak her dinde doğruluk dili saygıyla anılma sağladık. Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz gibi Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş hem de İsrail oğullarına gönderilmiş Resul bir nebiydi. Ona bulunduğu yere göre Tur'un sağ tarafındaki ağaçtan seslenmiş ve onu bir dost olarak baş başa konuşacak kadar huzurumuza yaklaştırmıştık. Rahmetimizden dolayı ona kardeşi Harun'u da nebi olarak ihsan ettik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı. O da Resul bir nebiydi. O ehline, kavmine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu pek yüce bir yere, makama yükselttik. İşte bunlar kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in neslinden ve Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail, Yakub'un neslinden, doğru yola eriştirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman olan Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak hemen secdeye kapanırlardı. Kendilerinden sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar ve şehvetlerine uydular. İşte bunlar azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır. Ancak tevbe edenler, iman edenler ve salih amelde bulunanlar hariçtir. İşte bunlar hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacak ve cennete, Rahman olan Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adn cennetlerine gireceklerdir. Muhakkak ki onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş bir söz değil, ancak selam, esenlik sözleri işiteceklerdir. Orada dünyadaki sabah akşam sürelerince ve istedikleri zaman onların rızıkları da vardır.
kullarımızdan takva sahibi, emirlerimize uygun yaşayan kimseleri mirasçı kılacağımız cennet işte budur. Biz görevli melekler ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, ardımızda ve bunlar arasında olan şeyler O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir. O, göklerin, yerin ve bunlar arasındaki her şeyin Rabbidir. O halde O'na kulluk et ve bu kullukta sabret. O'nun bir adaşını, benzerini biliyor musun? Yoktur. İnsan, ben öldüğüm zaman mı diri olarak çıkarılacağım der. İnsan, önceden hiçbir şey değilken kendisini hakikaten bizim yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine and olsun ki biz onları da, şeytanları da mahşerde toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında diz çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Sonra her ümmetten hangisi Rahman olan Allah'a en çok karşı gelmişse, önce onu cehenneme çekip ayıracağız. Sonra biz onlardan oraya, cehenneme girip yanmaya daha layık olanları elbette daha iyi biliriz. Sizden sıratı geçebilmek için cehenneme gitmeyecek, uğramayacak kimse yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra muttaki olan, ibadet ve itaatle günahlardan sakınanları kurtarırız, cennete sevk ederiz. Zalimleri de orada, cehennemde dizüstü çökmüş olarak bırakırız. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere bu iki topluluktan, mümin ve kafirlerden hangisinin yeri daha iyi ve mevkii daha muteber ve güzeldir dediler. Onlardan önce nice asırlarda nice nesilleri yok ettik. Halbuki onlar varlıkça ve gösterişçe daha muteber ve güzeldi. De ki, kim sapıklık içindeyse Rahman olan Allah ona mühlet verdikçe versin, ne çıkar? Nihayet vaat edildikleri şeyi, ya dünyadaki azabı ya da kıyameti gördükleri zaman artık yerce, makamca kimin daha kötü, güç ve asker bakımından kimin daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah, İslam ile doğru yolu bulanların hidayetini, iman gücünü artırır. Mümin kimseden geride devamlı kalacak salih işler, Rabbinin katında sevap yönüyle daha iyi, dönüş yerine hazırlık olarak da daha hayırlıdır. Şu ayetlerimizi inkar eden ve kıyamette bana mal ve evlat verilecek diyeni gördün mü? O, görünmeyeni, ahireti mi biliyor? Yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir söz mü aldı? Hayır, aldanıyor. Biz onun söylediğini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. O, dediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına malsız ve evlatsız gelecek. Onlar kendilerine bir şeref, güç ve mevki kaynağı olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bir takım varlıkları tanrı, put haline getirip ona bağlandılar, her işlerinde ondan güç alır oldular. Hayır, iş öyle onların zannettiği gibi olmayacak. O taptıkları şeyler, bunların tapınmalarını o gün inkar edecek ve kendilerine azılı düşman kesilecektir. Kafirlerin üzerine onları daha da kışkırtan şeytanları bizim gönderdiğimizi görmedin mi? O halde onlara karşı azap için acele etme. Biz onlar için günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün takva sahiplerini çok acıyıcı zatımızın huzuruna toplayacağız ve günahkarları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Rahman'ın katında bir ahd edinmiş, söz ve izin almış kimselerden başkaları şefaate malik olamazlar. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Andolsun ki siz pek kötü bir şey ortaya attınız. Onların sözünden neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar da yıkılıp çökecekti.
Buna

Sebep, Rahman için bir çocuk iddia etmeleridir. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes Rahman'a bir kul olarak gelecektir. O, bunların hepsini kuşatmış ve onların adedini sayıp tespit etmiştir. Ve onların hepsi de kıyamet günü tek başına ona gelecektir. İman edip salih amel işleyenler için Rahman yer ve göktekiler nezdinde gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Resulüm, biz onu, Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık ki onunla günahlardan sakınanları müjdeleyesin ve inatçıları da onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesiller insanları yok ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor veya onlardan bir fısıltı olsun işitiyor musun? Taha Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 135 ayettir. Sure, adını başındaki mukatta harflerinden almıştır. 130 ila 131. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Peygamberimizin bir ismi de Taha'dır. Ey Tahir! Ey temiz insan! Ey Hadi! Ey mümine hidayet eden manaları verilmiştir. Bu sure, peygamberliğinin 5. yılında Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından önce inmiştir. İslam'ın Yaman düşmanı olan Hattab oğlu Ömer, Hazreti Peygamber'i öldürme görevini üstlenmişti. Ona doğru giderken, kız kardeşiyle eniştesinin de Müslüman olduğunu öğrenince, önce onların işini bitirmeye yöneldi. Fakat onların evlerinde bu sure okunurken işiten Hazreti Ömer, onun cazibesinden sarsılmıştı. İçeri girip okuduklarını istemiş, sakladıkları için de onları dövmüştü. Sonra kız kardeşi Müslüman olduklarını söyleyip yazılı sayfaları verdi. Ömer radıyallahu anh bunları okuyunca Resulullah'ın huzuruna gitti ve İslam'la şereflendi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Taha Resulüm, biz Kur'an'ı sana zahmet çekmen için değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından peygambere indirilmedir. O, Rahman'ın hakimiyeti arşı kuşatmış, hükmü altına almıştır. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanların hepsi ancak O'nundur. Sesini duada yükseltsen de, yükseltmesen de, ona göre birdir. Çünkü o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah odur ki, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler onundur. Resulüm, Musa'nın haberi artık sana geldi. Hani vaktiyle Sina'da o bir ateş görmüştü de, ailesine, siz durun, çünkü ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getirir yahut ateşin yanında bir yol gösteren bulurum, demişti. Musa, onun yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, haberin olsun, senin Rabbin benim ben. Hadi pabuçlarını çıkar, çünkü sen kutsal vadide Tuva'dasın. Ve ben peygamberliğe seni seçtim. Şimdi vahyedilenleri dinle. Şüphesiz Allah benim ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için dosdoğru namaz kıl. Elbette ki beklenen kıyamet saati gelecektir. Ben onu hemen hemen gizli tutuyorum ki herkes her an ahiretine hazır olsun ve orada dünyadayken peşinde koştuğu ve çalıştığının karşılığını bulsun. Artık ona inanmayan ve kendi arzusuna uyan kimse sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa?
Musa dedi ki, o asamdır, ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak çırparım ve onunla daha birçok ihtiyacımı görürüm. Allah buyurdu, onu yere bırak ey Musa. O da onu bıraktı. Bir de ne görsün? O kıvranıp koşan bir yılan oluvermiş. Allah buyurdu, al onu eline, korkma. Biz onu yine ilk şekline döndüreceğiz. Bir de elini koltuğuna sok. Kötü bir durum, bir hastalık olmaksızın, başka bir mucize olarak bembeyaz bir halde çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden gösterelim. Firavun'a git. Çünkü o azdı. Benim kullarım üzerinde otorite kurup kendisini ilahlaştırdı. Musa dedi ki, Rabbim, benim gönlüme genişlik ver. Benim işimi kolaylaştır. Dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir, yardımcı yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu bana destek eyle. Onu işimde ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım, tebliğ edelim. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, istediğin sana verildi. Andolsun ki biz sana önceleri bir defa daha şöyle iyilikte bulunmuştuk. Hani sen doğduğunda annene vahyedilecek şeyi ilhamla bildirmiştik. Onu sandığa koy. Nil nehrine at ki nehir de onu kıyıya getirip bıraksın. Böylece onu hem bana hem de ona düşman olan birisi alacaktır demiştik. Ey Musa! Sevilmen ve nezaretim altında yetiştirilmen ve görenlerin sevmesi için sana kendimden bir sevgi koydum. Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona bakacak ve emzirecek birisini size göstereyim mi? Diyordu. Böylece gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Hani bir de sen Mısırlı'ya bir tokat vurarak kazayla adamı öldürmüştün de seni öldüreceklerken o tasadan kurtarmış ve seni bunlar gibi bir takım sıkıntılarla denemiştik. Bunun için Medyen halkı içinde senelerce kalmıştın. Sonra takdire göre peygamberlik görevine yüklenecek duruma gelince buraya geldin ey Musa. Seni kendim için peygamber seçtim. Kardeşinle birlikte sen benim ayetlerimi götürün ve beni anmakta o Firavun'a tebliğde gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler ve benden korkar. Dediler ki, ey Rabbimiz, onun bize kötülük etmesinden veya iyice azmasından korkuyoruz. Allah buyurdu ki, korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Hemen ona gidin de deyin ki, biz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder, onlara eziyet etme. Rabbinden sana bir mucize getirdik. Selam ve saadet doğruya uyanlaradır. Bize peygamberleri yalanlayanlar ve haktan yüz çevirenler mutlaka azaba çarptırılacaktır diye vahyedildi. Firavun, Rabbiniz kimdir ey Musa dedi. O da, Rabbimiz her şeye yaratılış özelliğini verip sonra bu özelliğe uygun yolu gösterendir dedi. Firavun, öyleyse ya önceki nesillerin durumu ne olacak dedi. Musa dedi ki, onun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşmaz da unutmaz da. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan
karışmış çeşitli renk topraktan yarattık, yine oraya, toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Resulüm, andolsun ki biz ona, Firavun'a bütün ayetlerimizi gösterdik de o yine yalanladı ve yüz çevirdi. İnanmamakta direndi. Ve ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Dedi. Biz de mutlaka sana onun benzeri bir sihirle karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda bizim de senin de caymayacağımız uygun, düz bir meydanlıkta buluşma yeri ve vakti ayarla da orada karşılaşalım. Musa, sizinle buluşma zamanımız süs günü, bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir, dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini, en mahir sihirbazlarını ve aletlerini topladı, sonra buluşma yerine geldi. Musa onlara, yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra o öyle bir azap gönderir ki, onunla kökünüzü kurutur. Doğrusu ona iftira atan perişan olur, dedi. Sihirbazlar işlerini ve Musa'nın sözlerini tartıştılar. Ve Musa galip gelirse diye fısıltıyla kendi aralarında konuştular. Dediler ki, bunlar olsa olsa iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en ideal yolunuzu, yaşam düzeninizi bozmak istiyorlar. O halde bütün hilenizi toplayıp sıra halinde meydana gelin. Bugün üstün gelen mutlaka kurtuluşa, muradına ermiştir. Sihirbazlar, ey Musa, hünerlerini istersen önce sen ortaya at, istersen biz ortaya atalım, dediler. Musa, hayır, siz atın, dedi. Ellerindekini attılar. Bir de baktı ki onların ipleri, halatları ve değnekleri düzenbazlıkları yüzünden kendisine hakikaten yılan şeklinde koşuyor gibi görünüyor. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Bunun üzerine biz, korkma, çünkü sen, evet, sen daha üstün geleceksin, dedik. Sağ elindeki asanı at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa, ne yapsa umduğuna eremez. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, benim yönetimim ve otoritemin geçerlilik alanında. Ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? Onun buyruğuna girdiniz. Şüphesiz o size sihri öğreten büyüğünüzdür. O halde elbet ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Siz de hangimizin azabı daha şiddetli ve daha süreklidir elbette bileceksiniz, dedi. Sihirbazlar, bize gelen bunca mucizelere ve bizi yaratana karşı seni asla tercih etmeyiz. Artık sen ne hüküm vereceksen ver, yapacağını yap. Sen olsa olsa bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz hatalarımızı ve bizi zorlayarak yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın mükafatı seninkinden daha hayırlı ve cezası ve mükafatı da daha devamlıdır, dediler. Şüphesiz ki kim Rabbine suçlu olarak, emirlerini tanımamış olarak veya şirk içinde gelirse, şüphesiz onun için cehennem vardır. Orada yanmakla ne ölüp kurtulur, ne de tekrar dirilince yaşar. Daima yanıp ölür, dirilip tekrar yanar. Kim de ona salih, sevaplı amel işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır ki onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bu her türlü günahtan arınanların mükafatıdır. Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı Mısır'dan geceleyin yürüt,

sizi düşmanınızdan kurtardık. Tur'un sağ yanında Musa'ya Tevrat'ı indireceğimize dair size vaat ettik ve Tih çölünde de üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz, helal olanlarından yiyin. Bu hususta azgınlık etmeyin. Sonra gazabım üzerinize iner. Kimin de üzerine gazabım inerse hiç kuşkusuz o uçuruma düşmüş, helak olmuştur. Bununla beraber şüphesiz ben tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da doğru yolda giden kimseyi elbette bağışlarım. Allah buyurdu, ey Musa, seni alelacele kavminden öne geçiren nedir? Dedi ki, onlar işte benim izimden gelmektedirler. Ya Rabbi, sen razı olasın diye sana gelmekte acele ettim. Allah, biz senden sonra çölde başlarına Harun'u bıraktığın kavmini denedik. Münafık Samiri onları saptırdı, buyurdu. Bunun üzerine Musa, kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ben ayrılınca size zaman uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üstünüze bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız, dedi. Dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların ziynetinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları eritmek için ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de kendi mücevheratını attı. İşte bu şekilde Samiri onlara yapmacık olarak böğren bir buzağı heykeli döküp çıkardı. O ve adamları, bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Ama o unuttu, aramaya gitti, dedi. Onun kendilerine hiçbir sözle karşılık veremediğini, yine kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeye gücünün yetmediğini görmezler mi? Doğrusu Harun da onlara önceden, ey kavmim, siz bununla ancak imtihan edildiniz. Şüphesiz ki Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Buna tapmayın. Bana uyun ve emrime itaat edin, demişti. Onlar, Musa bize dönünceye kadar ona tapmaya devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz, demişlerdi. Musa dönünce, ey Harun, onları sapmış olarak gördüğün zaman bana uymaktan ve onları engellemekten seni alıkoyan neydi? Emrime karşı mı geldin? Dedi ve sakalından, saçından tutup çekmeye başladı. Harun, ey anamın oğlu, sakalımı, başımı, saçımı tutma. Doğrusu ben senin İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın ve sözüme dikkat etmedin demenden korktum da bunları terk edip gelmedim, dedi. Musa, ey Samiri, ya senin bu işin nedir, dedi. O da, ben onların fazla bir şey görüp bilmediklerini gördüm de onları inandırmak için ben elçi Cebrail'in izinden bir avuç toprak avuçladım. Onu da buzağa kutsal zannedilsin diye erimiş ziynetlerin içine attım. Böylece nefsim bana bunu hoş gösterdi, dedi. Musa, defol git. Doğrusu artık hayatta senin için ceza, bana dokunmayın demendir. Ahirette ise senin için asla kurtulamayacağın bir ceza günü vardır. Şu karşısında durup tapmakta olduğun ilahına bak. Biz onu mutlaka yakacağız. Sonra mutlaka ufalayıp denize atacağız, dedi. Ancak sizin ilahınız, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Resulüm, böylece sana geçmiş ümmetlerin haberlerini anlatıyoruz. Şüphe yok ki tarafımızdan sana bir zikir, tefekkür hazinesi ve hayat nizamı olarak Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Onun azabı içinde ebedi kalacaklardır. Kıyamet gününde onlar için bu ne kötü bir yüktür. O gün sura üflenir ve o gün suçluları

korkudan gözleri göğermiş olarak mahşerde toplarız. Kendi aralarında, siz dünyada olsa olsa 10 gün kadar bir süre kaldınız diye gizli gizli fısıldaşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Onların en olgun akıllı olanıysa bir günden daha fazla kalmadınız diyecek. Resulüm, sana dağlar hakkında da soruyorlar. De ki, Rabbim onları kıyamet günü ufalayıp savuracaktır. Yerlerini dümdüz, çöl gibi kuru bir toprak halinde bırakacak. Orada ne bir eğrilik, çukur, ne de bir tümsek göreceksin. O gün mahşerde insanlar davetçiye hiçbir eğrilik ve sapma olmadan uyarlar. Rahman olan Allah'a karşı sesler kısılmıştır. Fısıltıdan, uğultudan başka ses işitemezsin. O gün Rahman'ın kendisine şefaat izni verip sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Allah onların önlerindeki geleceklerini ve arkalarındaki geçmişlerini bilir. Onlarsa onu bilgice kavrayamazlar. Bütün yüzler hay ve kayyum olan Allah'a boyun eğmiştir. Omuzlarına zulüm yüklenenler de hakikaten hüsrana uğramıştır. Kim de iman etmiş olarak salih, sevaplı işler yaparsa artık o ne bir zulümden ne de hakkının eksik verilmesinden korkar. İşte böylece biz onu tebliğ etmen için Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınırlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. Gerçek hükümdar ve hükümran olan Allah yücedir. Sana onun vahyi Cebrail tarafından okunup bitirilmeden önce Kur'an'ı okumada acele etme. Rabbim ilmimi artır de. Doğrusu biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yememesini emretmiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz de onu bu hatasında azimli, ısrarlı bulmadık. Hani meleklere kudretim için Adem'e secde edin dediğimizde İblis'ten başkaları hemen secde ettiler, o ise diretti. Dedik ki, ey Adem, şüphesiz bu İblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Çünkü burada senin için ne acıkma ne de çıplak kalma zilleti vardır. Ve sen hakikaten burada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle dışarıdan fitleyip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi? Dedi. Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan, o yasak ağaçtan yediler. Hemen üzerlerindeki cennet libası bir ceza olarak gitti, ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağından örtmeye başladılar. Adem yanılarak da olsa Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı. Sonra yalvarmaya başladı. Rabbi onu yine seçti de tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. Ama Allah o sırada buyurdu ki, birbirinize düşman olarak oradan inin. Artık benden bir rehber, peygamber, kitap geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa ne sapar ne de sefalete düşüp bedbaht olur. Bundan böyle kim zikrim, Kur'an ve hükümlerimden yüz çevirirse, hevasına, nefsine hoş gelene uyarsa şüphesiz ki onun için dar bir geçim, sıkıntılı bir hayat vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz, toplarız. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben hakikaten dünyada çok iyi gören kimseydim, der. Allah buyurdu ki, bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen okuyup görmedin. Onun hükümleri

0: ile amel etmeyi unuttun. İşte bugün de sen böyle görmez halde bırakılacaksın. İşte biz Rabbinin ayetlerinden habersiz, ömrünü israf eden ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiret azabı daha şiddetli ve daha süreklidir. Bizim kendilerinden evvel nice asırlarda insanları yok etmemiz onları hala doğru yola getirmedi mi? Halbuki şimdi kendileri onların yurtlarında dolaşıp durmaktadırlar. Elbette bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından cezalarının ertelenmesi için geçmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vakit bulunmasaydı, elbette onlara azap kaçınılmaz olurdu. O halde onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından evvel, sabahleyin ve batmasından evvel, ikindi vaktinde Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin belirli saatlerinde, akşam ve yatsıda ve gündüzün etrafında, öğleyin de tesbih et, namaz kıl ki neticeden razı olasın. Kendilerini denemek için o inkar edenlerden bir kısmını faydalandırdığımız dünya hayatının zinetine, zenginlik ve debdebesine asla gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Ailene ve ümmete namaz kılmayı emret ve sen de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Aksine biz sana rızık veriyoruz. Güzel akıbet, takva sahiplerinin, Allah'ın emrine uygun yaşayanların, karşı gelmekten sakınanlarındır. O, bize Rabbinden bir ayet, mucize getirmeli değil miydi? Dediler. Halbuki, evvelki kitaplarda olanın açık delili, Kur'an'da onlara gelmedi mi? Eğer biz onları, o Kur'an'dan önce helak etseydik, o zaman da kıyamette, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, böyle alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık, derlerdi. Resulüm de ki, herkes dikkatle gözetlemektedir. Siz de gözetleyin. Netice itibarıyla, hidayete eren, istikamet sahipleri kimdir, doğru yolda olan kimdir, bileceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 16'yı dinlediniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Allah'ım. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.